0: da bir gerçek. Selma'nın yıkılan saadeti üzerine kurmaya çalıştığımız bir beraberliğin devamlı olmayacağı belliydi. Asıl hatayı bu işe başlamakla yaptık. Bu hayata daha fazla devam etmeme imkan olmadığını anladım ve gidiyorum. Sen bu satırları okuduğun zaman ben çok uzaklarda olacağım. Senden son bir ricam var. Sakın beni aramaya kalkma. Bu ikimiz için de üzücü olabilir. Ne kadar çalışsam seni unutamayacağımı biliyorum. Buna rağmen bir daha karşılaşmamamız lazım.
1: Hadi yavrum. Yemeğini yemezsen sonra top oynayamazsın. Akşam gecikecek misin?
2: Erken gelebileceğimi sanmıyorum. Önemli bir toplantı var. Sen beni bekleme. Yemeğini ye ve yat.

0: Her gece senden kopar gibi ayrılıyorum. Bu dayanılmaz bir azap haline geldi.
1: Üzülme Ömer. Bu azap sona erecek artık.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şey. Hadi git artık. Çok geç oldu. Ömer. Beni seviyorsun değil mi?
0: Evet. Çünkü benim için dünyada en değerli varlık sensin.

0: Sen daha yatmadın. Nen var Selma?
1: Oyun bitti artık Ömer. Her şeyi biliyorum.
0: Bak Selma.
1: Hayır. Sakın bir şey söyleme. Neden? Neden yaptınız bunu? Hadi git, onun yanına git!

0: Alo.
1: Meral. Selma her şeyi biliyor.
0: Her şeyi öğrendi demek.

Buraya masum olduğumu söylemek için gelmedim. Evet. Hem sana... ...hem de sevgi ve dostluk dolu uzun yıllara ihanet ettim. Ama ne olur... ...hakkımda hüküm vermeden evvel söyleyeceklerimi dinle. Çünkü beni anlayacak tek insan gene sensin. Kocamı kaybedip bu eve geldiğim zaman... ...o kadar çaresiz... ...o kadar zayıftım ki... ...bu durumda insan mantığını gerektiği gibi kullanamıyor Selma. Hayatta yapayalnız kalmak çok yıktı beni. Kolumdan tutacak... ...ayakta durmama yardım edecek birine muhtaçtım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Farkında bile olmadan... ...Ömer'le birbirimize bağlandık. Bu bağdan kurtulmak için çok direndim. Durmadan kaçtım. Fakat kader her zaman bizden daha kuvvetliydi. Kurtulduğumu sandığım an... ...bizi tekrar karşı karşıya getirdi. Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum Selma. Bunları hak ettim ben. Ama Ömer'in sana ihanet ettiğini düşünmeni istemem. Çok acı çekiyorsun değil mi? Ama inan ki senin çektiğin acı... ...benimkinin yanında hiç kalır. Ömer'le beraberken de... ...yalnızken de... ...hayalin bir an bile gözümün önünden gitmiyordu. Ne olur acı bana da affettiğini söyle, ne olur. Hayatınızdan çekilmeden... ...beni affettiğini öğrenmek istiyorum. ...Bunu benden esirgeme. Hayatımızdan çekilmeden... ...Hangi hayatımızdan? Artık bizim bir hayatımız mı kaldı sanıyorsun? Her şey bitti. Her şey. Yok hayır. Hayır Selma. Bir daha dönmemek üzere gitmeye karar verdim. Biliyorum. Şimdi beni anlamıyorsun. Ama bir gün gelecek affedeceksin.

0: verás. Meral.
1: Ömer. Selma'yı yalnız bırakma. Sana çok ihtiyacı var.
0: Meral. Meral.

0: Ben Şefrafet İnce. Yeni bir hafta, yeni dört tane birbirinden iddialı yarışmacıyla muhteşem bir hafta bizi bekliyor. Hemen yarışmaya başlamadan önce yarışmacılarımızı tanımak istiyorum.
1: Emrecan İlkilmez, 29 yaşındayım. İçimdeki mutfak aşkını size ve arkadaşlara göstermeye geldim. Bu hafta iddia ediyorum, yargı ve adalet dağıtacağım.
2: Dikkat wow. Et, dağıtırken dağılma.
0: Habibe.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben Habibe Durkaya, 26 yaşındayım. Giresun Göreleliyim, İstanbul'dan geliyorum. Katılıyorum. 26 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim.
0: Maşallah, hoş geldin.
2: Hoş
0: süper.
2: Bulduk.
0: Evet, Figen Hanım, sizi tanıyalım.
3: Ben Figen Kalaycı, ben İstanbulluyum. Fakat İzmir'in çok şirin bir beldesi, Sığacık'ta yaşıyorum.
0: Wow, en bayıldığım şehirlerden
3: evet.
0: Bir tanesi.
3: Evet, Sığacık. Gerçekten muhteşem ötesi. Orada takı tasarım ile ilgileniyorum. Aslında Fransızca öğretmeniyim.
0: Öyle mi?
3: Evet. Sizi severek izliyordum.
0: Çok teşekkürler.
3: Çok heyecanlıyım sizinle şu anda böyle bir arada olduğumuz için.
0: Çok teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Onun Şeref dışında verdiniz. Zaten sevgiyle ve aşkla yemekler yaptığım için yine siz de tadacağınız için çok mutluyum.
0: Muhteşem. Kaan, seni tanıyalım. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Mehmet Kaan Büyükbaş, 30 yaşındayım. İstanbul'da ikamet ediyorum. Yarışmaya da böyle yenmeye, kazanmaya geldim. Arkadaşlara da şans diliyorum. Beni yenmek için şansa ihtiyaçları olacak çünkü.
0: Wow.
2: Ben buradaysam senin şansın yok.
1: Benim şansa değil, yeteneğe ihtiyacım var. O da bende var.
4: Zaten sadece şansla yenebilirsiniz diyorum, yetenekli olmaz.
2: Kaan benim rakibim bile değil. Kesinlikle ilk gördüğümdeki konu kafamda eledim bile.
1: Rakiplerime şöyle bir baktım da dişime göre bir kişi bile yok.
5: Benim yemeğim.
0: Bu patatesler inşallah yıkanır çamurlu çamurlu.
2: Sizin burada işiniz ne?
3: Biraz dedim halkın arasına karışayım dedim.
1: Halk derken?
0: Bir dakika, bir dakika. Bu kılı lütfen alalım içerisinden, oldu mu? Bırak.
3: Ama bak işte mi, bu sizin kılınız.
1: O saç o tenceredeyse ben onun tadına bakmam.
3: Şefim.
0: Hayır.
3: Niye hayır ya? Boşaltıyor muyuz onu?
2: Evet, değiştirin onu, ben kesinlikle tatmam.
3: Lütfen düzgün konuşalım.
0: Kaan'ın çok büyük bir hatası var.
4: Aha.
2: Kaan'ın her şeyi hata şefim.
0: Az sonra yemeğin içerisine çıkarsa karışmam. Tatmadan direkt diskalifiye. Hazır mıyız tadım için?
6: Hazırız.
0: Hangi ülkelere gittiniz acaba?
3: Milano, Venedik, Napoli, mesela Pompei şehri. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
0: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
4: Biraz tuzsuz yemek.
2: Eti biraz çiğ kalmıştı.
1: Otolastiği yedim sanki biraz önce.
3: Olmamış, pişirememişsin arkadaşım.
4: Ya bu benim yemeğim galiba. Onun için ben buna sıfır veriyorum.
2: Bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
3: Ben muhtemelen kendime bir sıfır verdim.
2: Benim olduğunu düşünmediğim için sıfır veriyorum.
3: Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum.
4: Abu!
3: Şefim açayım mı gözümü?
0: Açabilirsin.
3: Ay Allah kahretmesin.
1: Kendim hariç herkese beş vermiş olabilirim.
3: Hep sizin yüzünüzden şefim bak.
0: Başına taş düşse,
3: hayır, bak,
0: saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya.
3: Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum?
0: Sizde sonradan gurmelik var.
2: Kesinlikle katılıyorum şef.
0: Senin tadımın da bundan sonra öyle ağzım açmıyor.
5: Benim yemeğim.
0: Bakalım herkes burada birbirine meydan okuyor. Yarışmanın sonucunda 10 bin liranın sahibini bakalım bu hafta kim belirleyecek? Şimdi kısaca formattan bahsetmek istiyorum. Benim vermiş olduğum yemek tarifini benim vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlüğü takıyorsunuz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Bu pazartesiden perşembeye kadar sıfırdan beşe kadar. Cuma günü 10 bin liranın sahibini bulmak için de sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Kaldıralım peçetelerimizi. Gelsin tahminler.
1: Yarma var, buğday. Terbiyeli, merenkli bir çorba yapacağız.
0: Merenk. Merenk bir tatlı.
1: Merenk tatlı. Terbiye. Unuttum.
0: Unuttun. Habibe.
2: Yani şefim ben bunu et haşlama derdim normalde, bulgur olmasaydı. Ama bilemedim.
0: Bilemedin. Canın sağ olsun.
1: Yalnız bu bulgur değil, buğday.

0: dünya mutfağını çok severim. Birçok dünyada. Şu arkadaşlarımla da çok şey yapmak istemiyorum.
1: Yok, istediğini yapabilirsin. Ne? Dünya mutfağından bir şey yani, değil. Konuşacağız.
0: Evet.
1: Saray mutfağından bir yemek efendim.
0: Yok, evet, ben bunu zaten hissetmiştim. Hmm. Saray mutfağından olduğunu. Evet. Dolayısıyla ama tabii sizin mutlaka özel bir tarifiniz var bununla alakalı. O yüzden ben bekleyip görmek istiyorum. Yani öyle heyecanla mi? Bekliyorum. Peki. Şu anda gerçekten. Tamam. Evet.
2: Hiçbir fikrim yok gerçekten ne olduğuna dair.
1: Niye yani ya?
2: Hiç bilemedim.
1: Bugün sizler için Saray Mutfağı'ndan muhteşem Ramazan sofralarını özel bir tas kebabı hazırladık. Kars haşıl aşı hazırladık. Bakalım Rafet Şef nasıl hazırlamış, izleyelim görelim. Benim yemeğim. Ramazan sofralarının baş tacı güzel bir yemek geliyor. Olmazsa olmazımız bir klasik Türk mutfağı tarifi. Haşıl aşı yapacağız ve üstüne olmazsa olmaz muhteşem bir tas kebabı geliyor. Gelsin malzemeler. Tas kebabı için malzemeler: 200 gram dana kuşbaşı, 15 adet arpacık soğan, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 4 dal maydanoz, tuz ve karabiber. Haşıl aşı için malzemeler: 1 su bardağı haşlanmış buğday, 1 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 1 tutam tuz. Şimdi yemeğin yapımına başlıyoruz. Zeytinyağı ilavesi yapacağım, tereyağı ilavesi yapacağım. Tereyağım burada erirken havuçlarımı kuşbaşı bir şekilde doğrayacağım. Yağım eridi, dana kuşbaşı etimi ilave ettim. Havuçlarım, arpacık soğanımı da ilave ettim. Bunlar burada kavrulurken patatesimi de yine kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Suya ilave edeceğim. Şimdi arpacık soğan, havuç karamelize oldu. Defne yaprağı ilavesi yapıyorum. Bir diş sarımsağım var. Ezdim. Kırmızı toz biberini ilave ettim. Salçasını ilave ediyorum. Ilık su ilavesi yapacağım. Etim burada kavrulurken ben de yapmam gereken haşıl aşını yapmaya başlayacağım. Zeytinyağımı ilave edeceğim. Unumu ilave ettim. Hafif karamelize olacak. İçerisine tuz, karabiber ilavesi yapacağım. Daha önceden haşlamış olduğum buğdayı da ilave ettim. Suyunu vereceğim ve ezmeye başlayacağım. Şimdi geldi tas kebabının patateslerini kızartmaya. 2 su bardağı sıvı yağ ilavesi yapacağım. Patateslerimi güzelce suyunu süzdüreceğim. Tuz ilavesi yapacağım patatese. Yağım ısındı, patatesleri kızartmaya başlayacağım. Süzme yoğurduma tuz ilavesi yaptım. Bir diş sarımsağımı ezeceğim. Sarımsağını ilave ettim. Güzelce şöyle karıştıracağım. Yoğurdumu bir sıkma torbasına alacağım. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Maydanozları da kabım alacağım. Şimdi sıra geldi patateslerimi yağdan almaya. Haşıl aşım oldu. Şimdi sunum zamanı. Kalıbımın ortasına haşıl aşını ilave etmek istiyorum. Etrafına yoğurt ilavesi yapacağım. Yemeğimden alacağım şimdi. Üstüne birazcık şöyle suyundan, patateslerinden gezdireceğim. Son dokunuş ufak bir şöyle ince bir maydanoz tozu. Çok kolay, basit, muhteşem bir haşıl aşı. Yanına güzel sarımsaklı yoğurt ve tas kebabı. Afiyet olsun, kolay gelsin. Benim yemeğim. Süremiz 45 dakika, kolay gelsin. Yarışma başlamıştır.
0: Bir şey söyleyeceğim, biraz az değil miydi o süre?
1: Yok, değil efendim.
0: Uygun.
1: Uygun.
3: Peki. Figen Hanım, bir şey sormak istiyorum.
0: Buyurun.
3: Çekime başlamadan önce ıslak mendil arıyordunuz, elleriniz yağlandı diye, ama elinizi yıkamadan başladınız.
0: Daha ben başlamadım bak, streçlere.
3: Gösteriş miydi yoksa?
0: Yok yok, ben sadece şu an dokunmadan gördüğüm gibi streçleri açıyorum.
3: O şekilde olmuyor yalnız.
4: Yalnız hijyen kurallarından bahsedecek ki yemek yaparken saçların açık olması pek etik değil.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
4: Ben her zaman doğru söylerim.
3: Evet, her şeyi de kabul ediyorsunuz ya.
0: Seviyorum sizi.
4: Notlarınızı Fransızca mı aldınız, Türkçe mi aldınız?
0: Anlayacağım şekilde aldım.
3: Doğru, kendi anlayabileceği şekilde aldı.
0: Ama yardıma ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayım çocuklar.
3: Ya sizin olmasın da bize atlatırız. Figen Hanım süreyi az buldu ama bence zaten yetiştiremeyecek. Çok yavaş bir insan.
0: Ay Habibe ve Emre ikisi de benden çok korktu. İnanılmaz korktular hem de. O yüzden var ya, elleri ayakları birbirine dolandı daha yarışma başlamadan.

0: alyansları çıkarsak, takılar, kolyeler, hani bunlarla yemek yapılmıyor efendim.
1: Biliyorsun. Ama eldiven takınca bunlar görünmüyor ki.
0: Eldiven az sonra çıkartacaksınız. Yüzükler, alyans, bunları lütfen
1: çıkmıyor
0: çıkartalım.
1: Şefim.
2: Figen Hanım, yanlış programa geldiniz galiba. Burası moda programı değildi.
3: Figen Hanım aksesuar tasarlıyormuş ya, onun gösterisini yapmaya
1: ben
3: gelmiş.
1: Ben tasarımcıyım zaten.
0: Tasarımla evet. Takarken de taktıysanız çıkartırken de çıkartırsınız.
1: Ama yüzük çıkmıyor.
0: Peki bu saatler, takılar ne olacak?
1: Bunları çıkartabilirim.
2: Figen Hanım yanlış programa gelmiş bence. Moda programına gitmeliydi. Her tarafına takmış, takıştırmış, bence çok basit duruyor.
1: Bence konu olsun diye konuştular. Çünkü sonuçta bir tane alyans, bir tane saat. Hepsi bu.
0: Muhteşem bir Kars haşıl aşı yapmanızı isteyeceğim. Arkasından muhteşem bir tas kebabı yapmanızı isteyeceğim.
2: Şefim ya, kuşbaşı evet. Doğru demiş. Şey, havucu nasıl doğrayacağımı unuttum ya.
0: Beni dinlemedin mi ya?
2: Ben mi?
0: Yandı, yandı, hızlı, hızlı, hızlı. Sen Figen'e laf yetiştireceğim derken tereyağı yanıyor bu arada.
2: Yok, yanmayacak şefim.
0: Hızlı,
2: ben
0: hızlı,
2: onu
0: hızlı, hızlı.
3: Aa, onlar birbirine laf yetiştirirken ben burada baklava açarım.
0: Aa, baklavalar. Cuma günü bir baklava açtırabilirim mesela.
3: Açabilirim şefim.
0: Öyle mi?
3: Açamayacak olsam burada ne işim var?
0: İyi, güzel. Yıkandı mı bu?
3: Yıkandı. Bir tek ben yıkadım, hiçbiri yıkamadı.
0: Yağlar yanmasın. Efendim, ben size bir soyacak verebilir miyim acaba?
1: Ben onu bulamadım şefim işte.
0: Aa, nasıl bulamadınız?
2: Baktım, şefim gerçekten. Galiba soyacağın ne olduğunu bilmiyor Figen Hanım.
0: Soyacak burada, siz bulamadınız ama soyacakla soyarsak...
1: Ama soyuldum artık.
0: Ya yani o pek soyulmuşa benzemiyor ama.
1: Ama şefim eskiden böyle yapmıyor muydu büyüklerimiz?
0: Yok,
1: bu böyle...
0: yokken? Normal bıçakla soyuluyordu. Takılarınız ne kadar şık kızım.
1: Benim gibi.
0: Hadi bakalım, hızlanalım, temiz çalışalım. Yemeğin içerisinden soğan kabukları çıkmasın. Bu patatesler inşallah yıkanır, çamurlu çamurlu. Böyle kabuklu kabuklu.
4: Süzgeçte yıkayacağım onları.
0: İnşallah. Şöyle. Genelde öyle oluyor. Tencere yandı burada. Allah. Yandı burada, hızlı. Haydi.
1: Kaan aslında elinden geleni yapacak. Ama başarılı olabilecek mi? Maalesef olamayacak. Çünkü öyle bir yetenek yok Kaan'da.
4: Figen kesinlikle yanlış düşünüyor. Yani önce kendisi bir yemek yapmayı öğrensin. Her tarafı pislik fasaklık içinde bırakmış. Gelmiş bana laf söylüyor bir de.
0: Patatesleri yıkamayan arkadaşlara uyarıyorum. Patatesler yıkansın. Parmaklarımızı doğramayalım. Tereyağımız hafif burada karamelize oldu. Aman dikkat edelim.
2: Figen Hanım, havuç doğrayabiliyor musunuz?
3: Ay, siz bir yardım etmeye gidin isterseniz.
1: Keşke gelsen bana yardım etsen, beraber doğrasaydık ya.
2: O zaman sizin bura işiniz ne?
1: İşte ben dedim ki şöyle bir geleyim biraz dedim, halkın arasına karışayım dedim.
3: Halk derken? Siz başka bir ırktan mısınız, başka bir nesilden misiniz?
1: Halk ve nesil. Sen nerede eğitimini aldın?
3: Fransa'da almadım, Türkiye'de aldım.
1: Demedim yani.
3: Türk görgü kuralları çerçevesinde eğitim mi aldın?
1: Yeteri kadar eğitim alamamışsın herhalde.
3: Yani
1: evet,
3: bunu
1: yanmasın, bence de.
3: Siz mi söylüyorsunuz?
0: Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu kılı lütfen alalım içerisinden, oldu mu? Bırak.
1: Ama bak işte mi, bu sizin kılınız. Hayır, vallahi kameraman
0: ben
1: gelsin.
0: Ben içine gelip kafamı
1: Hayır,
0: sokmadım.
1: Kısacık, bak bak bak.
3: Ama yemek bak, yaparken şefim, tezgahınıza başkasını kabul
1: şefim,
3: etmeyin o zaman.
1: O küçücük bir erkek saçı.
3: O saç o tenceredeyse ben onun tadına bakmam.
1: Ya kendini kurarak mı geldin acaba? Böyle bu kadar konuşmak, yok konuşmak. Ay ne kadar gereksiz ya. Şefim resmen bir şey söyleyeyim mi? O senin saçındı. Bak kısacık, bak erkek saçı o.
0: Acaba kaşınız olmasın?
1: Hayır, kaşım o kadar uzun mu benim, aşk olsun benim, yani.
0: Yani kusura bakma da benim kafam girmedi onun içine.
1: Şefim.
0: Hayır!
1: Niye hayır ya? Boşaltıyor muyuz onu?
2: Evet, değiştirin onu, ben kesinlikle tatmam.
1: Attık mı?
0: Yok, istiyorsanız yemek yapabilirsiniz. Ben tatmam.
1: Ama şefim senin saçındı giren.
0: Efendim benim saçımı ben niye kafamı gelip tencerenin içine mi soktum?
1: Hayır, yanıma geldin ya.
0: Yanına geldim de yanına geldim. Tencerem burada pişiyor.
1: Ama şefim
0: kaşın

0: Gözün düşmüş, kalkmışsın şefim, sizin saçınız yok.
1: Ay vallahi.
0: Lütfen hızlanalım, laf yetiştirmeyelim, hızlı.
2: Figen Hanım'ın yemeğinde kıl çıkınca şefin üstüne atmaya çalıştı. Ama saçların devamlı savruluyor. Yani kesinlikle onun saçıydı.
3: Madem şefin saçıydı, şef benim tenceremin yanına da geldi. Neden benim tenceremden şefin saçı çıkmadı?
0: Habibe.
2: Efendim şefim.
0: Figen Hanım bu yemeği yetiştireceğini düşünüyor musun?
2: Asla düşünmüyorum. Figen Hanım bu yavaşlıkla zaten konuşurken bile uykum geldi. Asla yetiştiremeyecek. Bana da benim tabağıma da 5'i verecek, beni de birinci yapacak burada.
1: Ay inşallah.
3: Nasıl rüyalar, nasıl rüyalar?
2: Ay, göreceğiz ya, bakalım arkadaşlar. Ne? Hepiniz bana 5'i verdiğiniz zaman göreceğiz sizi.
1: Ben zaten onu hayal ediyorum gerçekten ya Habibi. Kızı mutlu edelim ya.
0: Siz evde de böyle pasaklı şekilde yemek mi yapıyorsunuz? Ben sizi çok modern, çok cool bir hanımefendi
1: şefim,
0: görürken...
1: Şefim bir şey soracağım size.
0: Kabuklu kabuklu şey, ben yemek
1: ne
0: yemek
1: ne kabuk
0: istedim.
1: Nerede şefim, nerede?
0: Attık
1: nerede?
0: Az önce sarımsak ay, kabuklarını.
1: Ay, ay. Hayır, kabukları attım, çöpe attım. Çöpe atmayacak mıyım onları bak?
2: Yağ yandı şefim, yağ yandı.
0: Etleri diyorum, pişirseniz diyorum.
3: Ah hijyen, hijyen. Figen Hanım'ın çenesi çalıştığı kadar eli çalışmış olsaydı o tezgahını toplardım.
1: Ben hiç dağınık çalışmıyorum. Tam tersine çok relax, çok sistemli, çok prensipli çalışıyorum. Onlar öyle değerlendiriyorlar.
0: O havuçlar niye öyle küçük?
1: Kuşbaşı strateji dediniz.
0: Kuşbaşı mı?
2: Evet.
0: Kuşbaşı olmamış, serçe kafası olmamış.
1: Hayır şefim, kuşbaşı. Kuşbaşı bu lütfen.
3: Keşke havuçları yıkasaydınız Figen Hanım.
1: Ben yıkadım. Sen görmedin herhalde.
0: Bir şey söyleyebilir
2: miyim?
1: Ben havucu yıkadım.
0: Bak, sonra bana sonra bak.
1: Tamam
0: sonra,
1: o şey.
0: Bak.
1: Ya
0: bak.
1: Şefim.
0: Bak kabuklara bak, sarımsak kabuklar.
1: Şefim bir şey söyleyeyim mi?
3: Figen Hanım artık... sizin yemek anlayışınız
0: hayır,
3: pes tutmuyor.
0: Hayır doğrama, kuşbaşı zaten o. Ha.
2: Dışarıdan siz... falan söylüyor kendisi herhalde.
1: Hayır ben diyorum ki acaba diyorum şefim. Bunları biraz daha küçültse miydiniz diyorum, daha rahat pişsin diye.
0: Nasıl istiyorsanız öyle yapın.
1: Kendimiz mi ayıklıyoruz bunları şimdi?
0: Neyi?
1: Soğanları.
0: Yok ben ayıklamamı istiyorsan
3: yok, dışarıdan sipariş verin gelsin.
2: Yani bunu soran bir yarışmacıyla da yarışmak, rakip olmak gerçekten...
0: Of.
1: Ben senin rakibin değilim bu durumda, ne kadar mutlu
2: değilsin,
1: sana.
2: Değilsin, mümkün değil. İlk gördüğüm dakika zaten eledim kafamda.
1: Tamam işte. Hay bu neyin egosu anlamadım yani. Habibe çok tatlı bir kız. Seviyorum. Şeker gibi bir kız. Ama tabii kendine gereksiz bir güven içerisinde. Zaten yetenekleri de yok.
2: Ben hem özgüvenliyim hem de yetenekliyim. O hiç merak etmez.
0: Tatlım et atar mısın?
1: Ama hiç yardımcı olmuyorsunuz şefim
0: yardımcı
1: siz bana
0: oluyorum.
1: Ya.
0: Hadi
3: koskoca şefi yamak yaptınız kendinize. Ne kadar ayıp ya.
0: Ben yamak olmam. Az sonra ocağın altını açtığım zaman görüşürüz.
1: Benim şefim burada astrolist bir kere, tamam mı? Lütfen düzgün konuşalım.
3: Senin şefinse benim de şefim.
1: Hayır yani.
3: Evden o... getirmedin sonuçta şefi.
1: Hayır ama Figen, yani bir cümle kurarken Figen, bence vallahi... ben seni korumak zorundayım şefim.
0: Figenciğim.
1: Seviyorum seni.
0: Beni korumayı bırakın da kendinizi koruyun.
2: Figen Hanım şefe çok sevimli davranmaya çalışıyor ama bence şef de yapmacık olduğunu farkında.
0: Kaan bu yemek yetişecek mi?
4: Yetişir şefim ya, niye yetişmez?
0: Figen Hanım'ın temiz yemek yaptığını düşünüyor musun? Rakipleri nasıl buluyorsun?
3: Figen Hanım'ın ben yemek yaptığını düşünmüyorum.
4: Yardımcım olsak Figen Hanım'a, şöyle plastik şeyler var ya hani...
2: Figen Hanım verirler. Önünüze doldurduğunuz çöpleri, ver, o çöplerin içinde mi bize yemek yapacaksınız?
0: Ver, göster. Yani
1: Kaan'cığım.
4: Hep... Buyurun Figen Hanım, şu çöpleri bunun içine doldurursanız...
1: Ay Kaan bir yardım etsene ne olur ya.
3: Figen'in Kaan'a yanaşmaya çalıştığını düşünüyorum. Çünkü Kaan'ın yemek yapabilme potansiyelinin çok iyi olmadığını bildiği için... ...Kaan'ı kendi tarafına çekip bunu bir avantaja çevirmeye çalıştı. Ama ben yemem.
4: Figen'in beni yanına çekmeye çalıştığını zannetmiyorum. Diğerlerine nazaran biraz daha insan gibi yaklaştığım için ona... ya direkt saldırmamış olduğum için belki bana bir yakınlık kurmuş olabilir.
0: Thank you.
5: Ay ay ay ay, kimlerle yarışıyoruz? Meydan kimlere kalmış?
0: Emre, o ne demek öyle? Kimlerle yarışıyoruz falan derken?
3: Yani daha patatesi yıkamamış, tezgah çöp içinde.
2: Bir yemek çıkacağını düşünmüyorum.
0: Siz niye bir birlik oldunuz hemen?
3: Ben birlik olmadım, asla. Burada herkes benim rakibim. Ben buraya arkadaş edinmeye gelmedim. Benim yeterince arkadaşım var zaten.
2: Aa, biz de kesinlikle öyle düşünüyoruz zaten.
0: Bir şey soracağım. Niye ikisi birden senin üzerine
1: yükleniyor? Bu gençlik ya. Bunların egoları yüksek biliyor musun? Egolar yüksek olunca da böyle işte düşünmeden.
0: Genç olarak görüyorsun.
1: Hayır.
0: Sen de gençsin ya.
1: Şefim şöyle söyleyeyim ben size. Bu zavallı çocuklar düşünmeden işte ne yapsınlar ya? Ne yapsınlar ya? Ufuk yok. Yani bir şey.
4: Zavallı çocuklar da çok ayıp değil mi şu anda gerçekten?
3: Gen Hanım, çolukla çocukla yarışmaya gelmişsiniz galiba. O kadar kültürlü birisiniz. Benimle aynı yarışmada ne işiniz var? Gitseydiniz daha uzak yerlerdeki ulusal global yarışmalara. Neden buraya geldiniz?
2: Cevap onlarla baş mu? Edemeyecek çünkü. Bizim ne diyeceğini düşünüyor ama yanılıyor. Göreceğiz bugün.
1: Habibe aslında şov yapmaya çalışan bir kızcağız. Yani aslında konuşabilir, güzel şeyler de anlatabilir. Ama bunu ne zaman yapacağını bilmiyor.
2: Şov ne alaka yani? Burası yemek programı. Ben yemeğime güvendiğim için buradayım.

0: Kaan Bey niye konuşmuyorsunuz? Siz yemek yaparken konuşamıyor musunuz?
1: İki işi aynı anda yapamıyorum galiba, ondan olabilir.
0: O zaman siz konuşun, yemeği bırakın. Onu zaten yapamayacaksınız.
1: Biraz sessiz göründüm şu anda, farkındayım ama aslında içten içe ufak bir strateji yapıyordum. Herkesi inceledim, gördüm ne yaptıklarını, ne yapacaklarını biliyorum şu anda. Bu saatten sonra herkesin ne yaptığını çok iyi biliyorum.
0: Kaan'ın eli ayağına dolaşmış gibiydi. Ne yaptığını bilmiyordu bence. Yani yetiştireceğini düşünmüyorum.
2: Defne yaprağı var mı onun içerisinde?
0: Evet, burada.
2: Güzel. Hızlanalım, hızlanalım. Zaman akıyor. Son 25 dakika. 25 dakika içerisinde bu yemeğin pişmesi lazım. Patatesleri soyduktan sonra yıkamamız lazım. Çamurlu çamurlu patates doğramayın. Yıkandı mı patatesler?
1: Yıkandım, şimdi yıkadım.
2: Bu yanıyor, bu yanıyor. Tencere yanıyor, tencere. Altını aç demedim.
1: Kapadım, kapadım zaten şefim.
2: Pişti mi bu yemek? Su versen diyorum biraz. Bu tarafı yandı diyorum, bak.
1: Aa, ya, görmedim orayı.
2: Figen Hanım'a laf yetiştiriyorsunuz. Ta kendi yemeğinizden haberiniz yok.
0: O taraf yemeği zaten yetiştiremeyecek. Figen Hanım, hala patates doğramaya çalışıyorsunuz hala. Daha önceden tecrübe edindiniz mi acaba patates konusunda?
3: Yok, genelde dondurulmuş kullanıyor Figen Hanım.
4: Genelde ben soymuyorum, hep benim için birileri soyuyor.
3: Ya demek ki siz hep birilerinin yardımına muhtaçsınız.
4: Yok,
3: yemeğinizi birileri... tek başınıza yiyebiliyor musunuz yoksa birilerinden
4: hayır,
3: destek
4: şöyle,
3: mi bekliyorsunuz?
4: O birileri...
3: Çatal tutabiliyor musunuz?
4: Benim naif ellerim zarar görmesin diye...
0: E naif elleriniz zarar görmeyecektir. Burada ne işiniz var?
3: Sizin naif elleriniz zarar görmesin.
4: Dedim ya,
3: biz
4: hayatım
3: o çeki
4: biraz
3: alır
4: dedim, halkın içine ineyim dedim ya.
0: Aa, yanlış programdasınız.
4: Hayır, hayır, aynı şeyleri sürekli söylettiriyorsun ya. Papağan gibisin ya. Ay başka bir şeyler sorsana sen bana.
2: Mesela ne sorsun?
4: Ay ne bileyim ben, bilmiyorum yani. Canı ne istiyorsa sorsun. Bak ben ne güzel cevaplıyorum her sorduğu soruyu. Ben artık Habibe'den değişik, farklı, orijinal sorular bekliyorum. Ama tabii bunun için uygun biri mi değil maalesef.
0: Kesinlikle orijinal sorular da sorarım ama verecek cevabı var mı? Lyon'a gittiniz mi?
4: Gitmedim tatlım.
0: O zaman çok fazla bir yer gezmemişsiniz, görmemişsiniz. Burada neyin havasını yapıyorsunuz?
4: Hava?
0: İki saattir gittiğiniz yerleri anlatıyorsunuz.
4: Tatlım, şefim sordu, cevapladım. Anlatamıyorum galiba. Ha? Anlamak mı istemiyorsun? Kafa o kadar mı alıyor? Anlamadım ki ben
0: vallahi
4: yani.
0: Valla ben çok güzel algılıyorum da sizi
4: hayır
0: hiç
4: yani senin mesela eğitimin nedir yani mesela? Ben de seni merak ediyorum.
0: Hani senin eğitimin... eğitim yarışmıyor.
4: Hayır ama şimdi orada kişilik de yansıyor, anladın mı? Şimdi senin kişiliğinden ben bilemiyorum yani.
0: Sen benim eğitimime... Bu kadar karışamazsın yani. Bunu...
4: Ben karışmıyorum
3: Habibe
4: ki
3: Hanım,
4: sadece.
3: Siz eğitimden konuşuyorsunuz ama hanımefendi orada strateji yapmış. Tırnak havuç doğuruyor. Patatesleri abuk subuk geometrik şekilde doğradı.
4: Ne
3: patatesten daha küçük
4: ya?
3: Bir kaseye koymuş, suda bekletiyor.
4: Ne strateji?
0: O narin ellerinle ancak bu kadarını yapabiliyor.
4: Hayır, ben narin ve nazik bir şekilde böyle güzel güzel
3: kesiyorum. Narin ve nazik bir şekilde sizi eleriz. Hiç problem değil.
2: Gencim, o eldivenleri değiştirmeyi düşünüyor musun?
4: Değiştirmeyi
2: acaba?
4: Düşünüyorum. Evet, şu anda. Şu saniye. Evet. Tam şu saniye. Bak böyle göz göze baktık.
2: Evet,
4: şu saniye ben zaten dedim ki şefimin dedim gözünden dedim ben dedim aldım dedim bu şeyi. Yani bu değiştir.
2: Bir de saçlarımızı toparlayalım. Hani şöyle bir atalım bir değiştirelim.
0: O saçları toplamadıktan sonra eldivenler kurtarmayın.
2: Sonra yemeğin içinden kıl çıkıyor, şefim senin kılın diyor.
4: Şefim, o senin saçındı bir kere. Tamam, o konuda bir anlaşalım.
2: Tamam, kabul edelim.
3: Ya, sanki konuda... sizin saçınız çok toplu da şefimin kısacık saçına laf söylüyorsunuz
4: bence
3: ya.
4: Bence o konuda anlaşalım şefim, lütfen.
3: Ben hiç anlaşamayacağım sizinle vallahi.
2: Hızlı,
4: ben
2: haydi.
4: Ben seni seviyorum ama sen niye anlaşamıyorsun benle ya?
3: Anlaşamıyorum.
4: Ben seviyorum seni. Aa.
2: Seni seviyormuş bak.
4: Evet, neden
3: sevgi para etmiyor. Ben de birini bir zamanlar sevmiştim. Gitti en yakın arkadaşımla sevgili oldu.
2: Oo.
3: Para etmiyor yani.
2: Oo. Nedir ne abi sonra, olay?
3: Ne oldu kız, onu gitti aldattı. Hiç problem değil. Birine platonik aşık olmuştum şefim. Arkadaşım sandığım birine söyledim. O da gitmiş 3 ay sonra kıza sevgili olmuş. 5 ay sonra kız bunu aldattı.
2: Buradan ne çıkarmalıyız?
3: Figen yani Hanım'ın... sevgi para etmiyor. Sevgi karın doyurmuyor. Yemek karın doyuruyor ama oradan yemek çıkmaz. Ben yakın arkadaşım dediğim insandan büyük bir kazık yemişim. Buradaki insanların bana yaklaşımı çok da önemli değil. Bundan sonra insanlara bir dur diyorum. Önce bir analiz ediyorum. Sonra yaklaşıyorum.
0: Biz zaten bugün Figen Hanım'dan bir yemek yiyemeyeceğiz. Tadamayacağız.
4: Hayır, ben sevgimi katıyorum. İnşallah tatmak nasip olur.
3: Aa, o yemek
0: sevginizi gelmez. Katarken malzemeleri de katmayı unutmayın, olur mu?
2: Yağ koyalım bir taraftan da, patatesleri kızartalım.
4: Çocuklar neden bana yardımcı olmuyorlar?
2: Çocuklar, hocamıza neden yardımcı olmuyorsunuz?
4: Evet, neden şefim, bu çocuklar bana yardımcı
0: olmak için burada değiliz çünkü.
1: Ya belki bizi çocuklar diye ezikliyorsunuz, belki ondan yardım etmek istemiyorlar.
3: Ben, sen kendini eziklendiğini sen falan mı düşünüyorsun? Ben hiç üzerim
4: bak,
3: alınmıyorum.
4: Bak seni
3: hiç.
4: Ayrı bir yere koydum aslında ben. Bak sen lütfen kendini onlarla bir tutma bak. Ben seni ayrı
3: çünkü
4: bir yere
3: seni
4: koydum.
3: Seni rakip olarak görmüyor.
4: Bak, hayır, hayır. Kaan bir şey söyleyeyim mi size? Kaan hepinizi şok edebilir yani. Bak o kadar diyorum ben size.
2: Nereden çok anladın?
1: Bir şey yok zaten gayet
4: ben
1: güzel yemek
4: Kaan'da
1: yapıyorum
4: Kaan'da
1: yani.
4: O şeyi aldım, enerjiyi aldım.
3: Siz enerji alın, bak, başka bir şey yapmayın.
4: Şimdi bunlar böyle konuşuyor ya bunlar.
2: Patatesi yağ koy. Evet.
4: Bunlar öyle sadece konuşacaklar işte. Ama bu çocuk var ya bak böyle yavaş yavaş böyle... Geliyor yani, geliyorum diyor.
1: Hiç yavaşça gelmiyorum şu anda.
4: Hayır öyle değil bak. Ay çocuğum ya.
1: Aa
0: o sizin çocuğunuz değil ki, o ne biçim şey.
4: Evladım bak şunu aslında seni koruyorum burada. Algılamak istemiyorsun ama
0: niye
4: koruyorum.
0: Birlikte mi oldunuz siz şimdi? Bu
4: hayır niye birlikte oldun? Ben seni de seviyorum ya. Ne alakası var? Kaan var ya, ay çok tatlı bir çocuk ya, çok şeker.
1: Figen Hanım gerçekten çok yapmacık. Böyle kameralara oynayıp bir şeyler yapmaya çalışıyor da benim de iyice yandan yana böyle sinirlerimi arttırıyor gerçekten. İnşallah biraz daha bu işin dozunu ayarlar yani.
2: Aşılaşa oldu mu?
1: Oldu diye düşünüyorum. Hiç yapmadım
2: bunun
1: daha önce. Bunun
2: karabiberini falan attın
1: attım,
2: mı?
1: Evet. Hmm. Ya yoğunluğu çok mu fazla oldu?
2: Bilmem. Bir karıştırsam diyorum. O haşılaşından ziyade başka bir şeye benzemiş.
1: Daha çok beşamel.
2: Keşkek gibi evet. Karıştır. Karıştır korkma. Kabuklarımızı da alalım buradan. Kabukları alalım değil mi? Hmm. İçerisine yağ falan koymayı düşünüyor musun?
4: Yağ koydum içine, tereyağı koydum.
2: Canım. Onun içerisine birazcık hani yağ koysan.
0: Şefim yağın ne olduğunu koysan, gösterirseniz
4: hayır,
0: kesin koyar.
4: Hayır tereyağı koydum içine.
0: Bilmediğinden tamam. Koyamıyor şu an.
2: O kavurmaya döndü. Onu artık tamam, bağlasan diyorum suyunu koyacağım. Falan koysan.
4: Tabii.
2: Evet.
4: Biber tuz koydum.
2: Hızlanalım. Zaman akıyor. Son 15 dakika tezgahı temizleyelim. Yavaş oğlum yavaş, çorba karıştırır gibi patates karıştırma.
3: Olmuş şefim.
2: Olmuş, biraz unu fazla olmuş onun.
4: Şefim
3: hepsini koydum. İki kaşık.

0: kuşkundum.
1: Tamam, iyi, güzel.
2: Maydanoz atıyor muyduk ya?
1: Bilmem, atıyor muyduk acaba?
2: Ben oradan atılırken unuttum.
1: Ah, kıyamam ben sana. Üstüne atıyorsunuz.
2: Ha, üstüne mi?
1: Tabakta.
3: Şimdi Habibe bana o kadar çok odaklandı ki... O esnada kafasındaki her şey uçtu. Sadece ben varım ve yarışma bitene kadar da onun kafasında sadece ben olacağım.
2: Ben aslında şefe çok soru sordum. Evet, iyi not almadığından değil aslında. Diğer arkadaşların gözünde birazcık acemi gözükmek için.

0: Kaan'ın çok büyük bir hatası var.
1: Kaan'ın her şeyi hata şefim.
2: Ne yapmışım şefim?
0: Yandı mı yandı?
2: Kapattım altını. Kapadın mı şefim? Allah onu kapamamışım.
0: Patates burada yanıyor. Haydi! Efendim burayı Şanzelezi'ye gidip geldikten sonra mı temizlemeyi düşünüyorsunuz? Gencim.
3: Hemen.
0: Bir tatlım buraları bir temizleyelim.
3: Şu saniye.
0: Hızlı hızlı hızlı hızlı. Zaman akıyor. Hemen haydi. O patatesçi. Bu patatesçi. Zaman akıyor. Bu ne? Bu ne bu?
1: Şefim,
0: ben haşıl aşı istedim. Haşlanmış bulgur istemedim.

0: Patatesler niye bu kadar küçük? Strateji mi yaptınız? Az önce Figen Hanım'a söylüyordunuz.
1: Bu
0: Figen,
1: nasıl patates?
0: Sana laf atıyordu bak, patatesleri küçük küçük doğramış.
1: Ah şefim, ah çocuklar büyük, ne yapsınlar
2: büyüteçte
1: işte.
2: Büyüteçte bakmak lazım ya onu görmek için. Çok fazla
1: mı yıkılmış? Siz...
3: İstem gözlük çakraban var, sana gözlük getirirdim.
2: Süper daha olur gerçekten.
0: Çocuklar niye çocuklar diyorsun?
1: Evet, devamlı bize çocuklar diyor ya. 26 yaşında olabilirim ama sizden çok tecrübelerim var. Şu anda yapamıyorsunuz.
4: Bence de senin tecrübelerin var ya.
3: Figen Hanım, ben de 29 yaşanır. Yaşındayım.
1: Tebrik ederim, bunu anlamanıza çok sevindim.
3: Figen Hanım, size anne diyebilir miyim?
4: Bir şey söyleme diye.
1: Size çocuklar dediğine göre anne demeliyiz, onu
4: kesinlikle
1: bekliyor.
4: Kesinlikle diyebilirsin, çok da sevinirim, çok mutlu olurum. Gerçekten.
3: Yalnız benim annem güzel yemek yapar.
4: Ama bir şey söyleme, deminden beri diyorum zaten. Yardım et bana diyorum, ilgilen benle diyorum, yok. Şimdi başlarda arkadaşlar böyle bayağı bir sevindiler. İşte Figen yemeğini yetiştiremeyecek, çok ağırdan gidiyor diye. Ama ben böyle sakin sakin, relax relax, hem sohbetimi yaparım, hem yemeğimi yetiştiririm, hem de güzel sunumlar yaparım.
3: Figen Hanım kendini övmeye mi gelmiş, yoksa yemeğini göstermeye mi gelmiş, hiç anlamadım.
1: Patatesler fazla yanmış. Kaan Bey.
2: Olsun, böyle kıtır kıtır güzel olur. Çift kızartma yaptım.
0: Evet, hızlanalım.
4: Bir dakika.
0: Vay. Kadını beğenmiyorsunuz. Kadın çok güzel yemek yapıyor. Patatesini yapmış
4: kapattım,
0: burada.
4: Kapattım. Bitti.
0: Haşılını yaptı, etini yaptı. Patatesler orada hafiften karamelize oldu.
3: Yaptı da nasıl yaptı? Pis mi yaptı, temiz mi yaptı? O saçlarla ne yaptı?
0: Taktın kadının saçlarına ya.
3: Ben tamam, takarım.
4: Çocuk ya.
0: He?
4: Ah, ma pauvre enfant, ma pauvre enfant. Emre'ye ma pauvre enfant dedim Fransızca. Aslında bunun Türkçesini söylemiştim ben orada. Yani zavallı çocuğum anlamında. Arkadaşlar tabii ki o dili bilmedikleri için anlayamadılar da.
3: Benim vereceğim cevabın altında kalmaktan korktu ki bana bilmediğim bir dille yaklaştı. Türkçe söyleseydi zaten ben onun cevabını yeterince verirdim. Kopya çekiyorsun, boynun uzadı, boynun.
1: Bakıyorum sadece yapabiliyor musun diye.
4: Sakin, relax.
0: Evet, bu sakinliğinizi neye bağlıyorsunuz?
3: Beceriksiz
1: Fransızca bildiğin.
0: Üçünüz niye bu kadına yükleniyorsunuz? Ben senin koruyucu meleğin olabilir miyim?
4: Ay, her zaman.
0: Son 5 dakika.
4: Dolayısıyla da...
0: Kaldır, kaldır, kaldır.
4: İçinde zaten... şunu kullanabilir miyim acaba şefim? Şefim.
0: Son 5 dakikam var.
4: Şefim, şunu kullanabilir miyim?
0: Kullanabilirsin tabii.
4: Tamam, şöyle kullanacağım.
1: Hangi
4: tamam?
0: Tencerenin kapağını kaldırır mısın?
4: Ama ben kapattım onu. Altını kapattım.

0: şey olacak o.
1: Tam neyim ben ya, neyim ben ya?
0: Şey olacak yani, hafif böyle şey olacak. Öyle pişiyor bunlar tabii. Yani well done.
2: Well done. Fransa'da, Lyon'da, Paris'te well done bonfile yemiyoruz. Tas kebabı yiyoruz. O well done pişecek bir et değil bu arada.
0: Tamam, well
2: done. Etin çiğ. Tencereyi kaldıralım.
3: Böyle şefim, mis, mis.
1: Şefim,
3: eti çok severim.
1: Biten malzemelerimi tezgaha götürebilir miyim arkaya?
3: Harika, değil mi şefim? Tam ağzınıza layık. Tam sizin yaptığınızın aynısı.
2: Dibi tutuyor.
1: Tutmuyor şefim.
2: Bırak.
1: Abo. Arkacık soğan öyle yenir, doğranmaz.
2: Hadi canım.
1: Tabii ki şefim. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
2: Ben doğradım mı?
1: Hayır, arpacık
2: soğan. Ya da doğrayanlar mı var?
1: Bilemiyorum, vardır belki.
2: Son 3 dakika. Son 3 dakika.
0: Aa, bir şey söyle.
2: Yağlı bir patates olmasın, yağını süzelim. Onun efendim ucunu böyle koparmak yerine bıçakla kessek hani.
1: Tamam.
2: Evet, oldu, oldu.
0: Bence oluyor şu anda.
2: Evet, oluyor.
0: Olamadı.
2: Niye olamadı?
0: Neden biliyor musun?
2: Ucunu açmadığınız için.
0: Evet,
2: bıçak
0: nasıl yapacağız?
2: Bıçak yardımıyla kesseniz diyorum onun ucunu. Zaman akıyor. Elimizi parmağımızı doğramayalım. Aman dikkat. Hızlı, hızlı, hızlı. Hijyenden puan kırıyorum. Haberiniz olsun.
4: Ben Figen'in çok derli toplu çalışacağını düşünmüyorum zaten. Ondan dolayı şef kesinlikle ondan puan kıracaktır hijyen konusunda.
0: Bir şey soracağım.
2: Hızlı. Bir şey sormayın artık. Haydi.
0: Ay maydanozum.
2: Ben o yemeği öyle sunmadım.
1: Böyle sundunuz şefim.
2: Ben o yemeği öyle sunmadım. Nerede bunun yoğurdu?
1: Dolapta soğuyor.
2: Tamam, dolapta sıcak. Oğlum dolapta yoğurt soğur mu?
5: O an telaştan tam olarak da not almaya çalıştığım için yemeğin sunumunu çok fazla aklımda tutamadım. Gereksiz bir iddialaşmaya girdim. Sonuç olarak şef haklıydı.
2: Kapat tencerenin altını.
3: Panikledin, panikledin.
2: Olmamış o. Sana söylüyorum, hala benimle zıtlaşıyorsun. Benimle zıtlaşma. Nerede bunun kalıbı? Kalıba koyacaktınız. Etrafına yoğurt sıkacaktınız.
1: Hemen.
2: Bu çekmemiş, bu daha püre şeklinde. Salçalı bir yemek. Niye karıştırdın haşlaş içine yemeğin suyunu falan? Burada var ya oğlum.
1: Oradan benim yenisini kullanacağım, bunu yıkayacağım.
2: Hızlı, hızlı, hızlı, hızlı. Figen, aferin kız sana. Vallahi helal olsun. Pasak mı çalışıyorsun ama?
0: Hayır, ben de aynı zamanda temizliyorum.
2: Ne oldu? Habibe'nin yemek yetişmiyor.
3: Yetişecek şey.
0: Yapar, yap
3: bunun
0: çocuğum.
3: Bunun gözü değdi ama
0: evladım,
3: ya.
0: Evladım yap, arkandayım çocuğum, yap.
3: Ay Allah'ım
0: lütfen
3: ya.
0: Lütfen. Habibe'nin yemeği gerçekten darmadağın, darmadağın. Yani şöyle bir göz ucuyla baktım ama bana göre darmadağın bir yemek. Ne yetenek, ne başka bir şey. Yeteneksiz.
3: Biraz panik yaptım ama ben bu yemeği yetiştireceğim. Kimse heveslenmesin.
2: Son bir.
1: Şefim.
2: Son bir. Oğlum bana söyleme artık. Şefim deyip durma. Son bir, hızlanalım. Burada bu naylon parçaları ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Alacağım onları.
2: Alacaksın da az sonra yemeğin içerisinden çıkarsa karışmam. Tatmadan direkt diskalifiye. Hanımefendi, siz Fransa'da yemek yemiş bir insan olarak Fransa'da tabakta metal kalıpta mı yemek yiyorsunuz? Son 30 saniye. Son 10.
0: Ben kendim de bir imza oluşturuyorum.
3: Hayır.
2: 8.
3: Hayır.
2: 7.
0: Ne 8'i, ne 7'si, ne 5'i ya?
2: 6.
3: Hayır.
2: 5. Hayır. 4.
0: Bir dakika.
2: 3.
0: Bak bağıracağım şimdi, sinirleneceğim gerçekten ya.
2: 1.
0: Tamam oldu, bitti benim.
2: Al 0.
0: Işte. Tamam al, bitti.
2: Kaldır elleri. Ek süre istiyor musun? 1 dakika. 1 puan gider.
4: Bir dakika istiyorum şefim.
2: Emre istiyor musun ekstra?
4: Ben istemiyorum şefim. Benim tezgahım toplu.
2: İstiyor musun?
3: İstiyorum şefim.
2: Sen istiyor musun?
0: İstemiyorum.
2: Habibe ile Kaan'a birer dakika daha süre veriyorum. Başlamıştır süreniz.
0: Ben Kaan'ın ve Habibe'nin yemeklerini az çok gördüm. Bence şeften hiçbir şekilde puan alamayacaklar. Bir de eksi birleri var zaten. Geçmiş olsun ikisine de.
5: Kaan ve Habibe'nin ne kadar yeteneksiz olduklarını ek süre almalarından anlamış olduk. İkisi de yemekten anlamıyor.
2: Bak bir dakika süreyi iyi kullanın. Hızlı. Tezgahtan kırarım bir puan. Tezgahlar temiz. Hızlı son 30.
4: Bir dakika ne kadar kısaymış ya.
2: Evet tertemiz olacak tezgah.
3: Ya bir çıkar mısınız ama Figen Hanım ya? Geziyorsunuz.
0: Heyecan yapma ya.
2: Son 10.
3: Ya bir sus.
2: 9.
1: Bana hiç öyle pislik bir şey mi bakma. Sen kendi tezgahına bak.
0: Ay o değil ya. Seninki de mama gibi olmuş
2: 7.
0: ya.
2: 6.
3: Sen çöpünü almamışsın. 5. Ki nereye masan temiz senin?
2: 4.
3: Çöpünü daha iyi almamışsın.
2: 3.
1: Ay. Yemek yaparken ellerini de yıkamadılar ya.
2: 1. 0. Süre bitmiştir. Bakalım tadımda hijyenler ön plana çıkacak. Kabuklar ön plana çıkacak. Ama lezzetli görünüyor bütün yemekler. Gelsin tadım zamanı. Tadıma geçiyoruz şimdi. Benim yemeğim. Hazır mıyız tadım için?
6: Hazırız.
2: Hangi ülkelere gittiniz acaba?
0: Milano, Venedik, Napoli, mesela Pompei şehri. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
2: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
4: Biraz tuzsuz yemek.
3: Eti biraz çiğ kalmıştı.
1: Otolastiği yedim sanki biraz önce.
0: Olmamış. Pişirememişsin arkadaşım.
4: Ya bu benim yemeğim galiba. Onun için ben buna 0 veriyorum.
3: Bütün tabaklara 0 vereceğim bu kararsızlıkla.
0: Ben muhtemelen kendime bir 0 verdim.
3: Benim olduğunu düşünmediğim için 0 veriyorum.
0: Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum.
4: Abu!
0: Şefim açayım mı gözümü?
2: Açabilirim.
0: Ay Allah kahretmesin.
1: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
0: Hep sizin yüzünüzden şefim bak.
2: Başına taş düşse,
0: hayır, bak siz...
2: saçının teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya.
0: Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum?
2: Sizde sonradan gurmelik var.
3: Kesinlikle katılıyorum şef.
2: Senin tadımın da bundan sonra öyle ağzım açmıyor. Benim yemeğim. Bugün günlerden tas kebabı ve yanında Kars haşıl aşı yaptık. Hazır mıyız tadım için?
6: Hazırız.
2: O zaman ilk Kaan senle başlamak istiyorum. Lütfen buyur. Takalım gözlüğü. Evet hazırsan başlayalım.
4: Hazırım şefim.

0: açalım. Nasıl buldunuz tas kebabı Kars haşıl haşını?
1: Etler güzel pişmiş. Biraz tuzsuz yemek. Sarımsak tadını aldım yoğurttan çok güzel şekilde.
0: Haşıl haşını nasıl buldunuz?
1: Hiç tadını alamadım ben. Ya ben genelde tuzu az koyarım yemeklere. Tuzsuz da geldi bu acaba benimki mi diye düşünüyorum şu anda ama. Eti güzel pişmiş. Ağzıma en net gelen tadı oydu.
0: Kimin olabilir?
1: Ya bu benim yemeğim galiba.
0: Puanınız gelsin.
1: Ben buna 5 puan vermek istiyorum.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Abi bu da tuzsuz olmuş ya. Bu ben kendime tuzsuzluktan gidecektim ama az önce yanlış bir karar verdim herhalde.
0: Strateji mi uyguladın acaba?
1: Ya yok hani genelde benim elim tuzsuzdur hani oradan yürüyeyim dedim ama galiba herkes bir tuzsuz yapmış. Bu da böyle şey, etinin pişmesi gene güzel bunun da.
0: Kim olabilir?
1: Patatesi biraz iri kalmış. Pişmemiştir, iyiydi biraz.
0: Evet. Sence kimin olabilir?
1: Ya bu tam pişmemiş sebzeleri içindeki. Benim değildir diye düşünüyorum. Ben çok güzel pişirdim.
0: Puanın gelsin.
1: Buna 0 puan veriyorum.

0: Açalım.
1: Bunda yoğurda sarımsak basılmış bunda.
0: Kimin olabilir?
1: Bilemiyorum ama bu acaba Emre'nin mi acaba? Bütün sarımsağı yoğurda koydu galiba.
0: Puanın gelsin.
1: Benim bu yemeye puanım 0.

0: Açalım.
1: Kebabın pişmesi güzel olmuş tas kebabının. Ama haşlaşı biraz böyle çorbaya çorba gibi olmuş. Bu daha şey, daha sıvı geldi bana. Bu benim yemeğim kesinlikle değil.
0: Kimin olabilir?
1: Habibe Hanım'ın galiba.
0: Puanın gelsin.
1: 0 puan.
0: 0. Çıkartabilirsin.
1: Allah göstermesin. Bu
0: bakalım kime kaç puan vermişsin. Bir yerine yaralım seni. Görebiliyor musun?
1: Abo!
2: Abo!
3: Çok teşekkür ederim. Sen de biliyorsun ağzının lezzetini. Çok güzel olmuş değil mi?
1: Yok, tuzsuz olduğu için ben ona verdim kendi yemeğimi.
4: Şefim ikisize tuz katmamış, strateji yapmışlar. Ben iki tuzsuza sıfır
3: basacağım. Hiç alakası yok. Ben tuzu attım.
1: İkinci olan benimkiydi.
4: Kullanamadığınızı söylemiştim.
3: Yok ama çok da güzel kullandım yani. Teşekkür ediyorum.
1: Ya kimseye puan verdiğim için sinir olmuyorum. Çünkü sonuçta ben vermişim bunu. Ben yaptıysam doğrusunu yapmışımdır.
0: Habibe, senle devam etmek istiyorum. Lütfen buyur. Buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
3: Hazırız şef.
0: Açalım. Nasıl bulduk tas kebabını?
3: Şu anda çok heyecanlandım.
0: Ay gerçekten
3: mi? Evet. Yani gerçekten asıl olay buradaymış. Program şu anda başladı. Tadını beğendim. Eti biraz çiğ kalmıştı. Ya çok tuzsuz olmuş bu yemek. Ama onları nasıl yuttuğumu inanın bilmiyorum zaten. Yani şu anda baktığım kadarıyla tek anladığım etin çiğ olduğu ve ben bu kadar çiğ bir et çıkartmadım. Yani etimi çok iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Bu tabağın...
0: Kimin olduğunu düşünüyorsun?
3: Yani bu tabağın Figen Hanım'ın olduğunu düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
3: 0.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Yani bir öncekine göre daha da tuzsuz. Çok cıvık geldi bana. Havuçları pişmemiş. Çiğ kalmış sebzesi. Bu tabak benim değil. Benim olduğunu düşünmüyorum. Yani ben lezzetli bir tabak çıkarttığımı

0: düşünüyorum. Yani Rix alsam mı? Bunu bilemedim. Sarımsak tadını pek alamadım. Yani ben yoğurda sarımsak iyi koyduğumu düşünüyorum.
1: Puanınız gelsin.
0: Benim olduğunu düşünmediğim için 0 veriyorum.

0: Açalım. Nasıl buldunuz?
1: Yani hiçbir lezzeti yok. Hiç pişmemiş geldi.
0: Haşır haşır nasıl buldunuz?
1: Sarımsağ bayağı vardı aslında. Ama ben sebzelerimi çok iyi pişirdim. Benim olabilir mi? Şu anda çok kararsız kaldım. Sanırım bütün tabaklara sıfır vereceğim bu kararsızlıkla.
0: Puan gelsin.
1: Yani bu benim tabağım olabilir. Bilemedim ama bu tabağa da puanım sıfır.

0: açalım.
1: Bu asla benim tabağım değil. Tabak hakkında çok yorum yapmayacağım. Diğer arkadaşlara tüyo vermek istemiyorum. Ama aldığım bir tat var. O tat ben koyduğumu düşünmüyorum. Yani bu tabak da benim değil. Ama ben...
0: Son tabak.
1: Kendime puan vermediysem hiç kimseye puan vermeyeceğim. O yüzden bu tabağa da puanım sıfır.
0: Buyurun, yerimizi alalım sizi. Kendi yemeğini bulamadın.
1: Maalesef bulamadım şefim.
0: Ve benim yemeğim tarihinde ilk defa bir yarışmacı bütün tabaklara sıfır verdi. Buyurun.
1: Kaçıncı sırada benim tabağım şefim?
0: İkinci.
1: İki. Kesinlikle. Aslında biliyordum. Biliyordum ama... çok kararsız kaldım. Belki başkası da aynı şeyi yapmıştır diye. Çünkü Kaan Bey...
2: Strateji itiraf etti. Başkası aynı şeyi yapmıştır dedi.
3: İkiniz de tuzsuz yapmışsınız zaten.
1: Tuzla hiç alakası yoktu. Ben siz de izlediniz zaten. Cıvık yapmıştım. Cıvık yaptığımdan kaynaklı belki başkası da aynı şeyi yapmıştır
2: o
1: diye.
2: Şeyi yanlış yapmıştı. O komple yemeği yanlış yapmıştı zaten.
1: Çok lezzetliydi vallahi. İkinci tabakta kararsız kalmıştım ama...
2: Muhallebi yapar atmış... gibi unu sonradan eklemiştiniz.
1: Ya vallahi. Tamam göreceğiz seni. Bu ilk vallahi... gün göreceğiz seni.
4: Ben seni hiç şey yaptım çünkü kendi yemin edince çok... suratın buruştu direkt böyle.
2: Evet.
0: Son yani tattığın tabak Figen'indi. Birazcık bir sevindi böyle. İçinde bir şey vardı mı? Başını...
3: Hayır ya zaten bana
1: aa, iyi ki vermemiş.
3: Ama sen Kaan'la Emre'de de...
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yani
2: benim
1: vasat
2: benim yemeğim olabilir dediğin tabak bana aitti bu arada.
3: Ama o zaman beni vasat bulmuyorsun demek ki. Çünkü sen...
1: Ben yemeğinden yemeğim... bahsettim. Kişisel olarak vasat
3: hayır,
1: demedim.
3: Hayır işte benim yemeğim... Hayır ben de diyorum ki işte çok vasat bir yemekti diyorsun ama... Kaan'la Emre'yi söyledin. Mesela orada benim olabileceğini tahmin etmedin.
4: Şimdi erkekler...
0: Evet, son tattığın tabak Figen'in tabağıydı.
3: Benim tabağımdı. Sen dedin ki...
0: Kaan veya Emre dedin.
3: Ha, Emre ya da Kaan dedin.
1: Tamam ben söyleyeyim, söylemeyeceğim. İçinde bir, içinde bir şey var. O
3: olmaması
1: yüzden ben...
3: gereken bir şey miydi?
0: Habibe ben sana
1: yok,
0: başka bir şey sormak
1: çok yoğun olan bir şeydi.
0: Es kaza yanlışlıkla son yemek... Figen'in yemeğiydi. Beş verseydin ne olurdu?
1: Ay kesinlikle iyi ki vermemişim. İyi ki hiçbirine puan vermemişim.
0: Verseydin ne olurdu?
1: Ya burada herhalde düşer bayılırdı.
3: Tamam Evren'e mesaj gönder.
1: Benden puan falan alamaz. Çok sevinmeyin.
3: Yarın beş verince bayılacak mısın?
1: Ya bir şey söyleyeyim. Gerçekten, ben sana beş vermeyeceğim ama birazdan oturacaksın oraya bana beş vereceksin.
3: Habibi kendi başını kendisi kesecek. O hırsıyla, o telaşıyla, o heyecanlarıyla kendi kendine sonunu böyle yavaş yavaş getirecek.
1: Kendi başını yemesin, dikkat etsin.
0: Figen Hanım hazırsak bakalım atıp tutuyorsun bakalım şu Fransa'daki gurmeciliğini burada gösterebilecek misin? Buyurun gözlüklerimizi takalım. Bir assolis edasıyla geldin ya.
3: Sizi seviyorum. Ellerinize sağlık şimdiden.
0: Hazır mısınız?
3: Son derece hazırım. Büyük bir heyecan içerisindeyim şu anda gerçekten. Hı-hı. Sevgiyle, aşkla yaptığım yemeğimi bulacağım.
0: Kesinlikle diyorsunuz.
3: Öyle hissediyorum şu anda, bilemedim.
0: Avrupa'da hangi ülkelere gittiniz acaba? Çok merak ediyorum. Fransa'nın haricinde.
3: İtalya.
0: İtalya'nın neresine gittiniz? Çizmeye mi indiniz?
3: Nereye Milano, gittiniz? Venedik. Napoli, bir Grand Büyük İtalya turu yaptım ben. Hı-hı. Mesela Pompei şehri çok gitmek istiyordum. Gerçekten gittim gördüm. Herkese tavsiye ederim. Eski bir uygarlık.
0: Devam edeceğiz. Şu an şu tadımı yapabilir miyiz?
3: Ağzım. Yapabiliriz.
0: İtalya'da yemiş olduğu pizzayla eşdeğer bir lezzeti yakalayabilecek mi sayın gurmemiz?
3: Şimdi hemen söyleyeyim.
0: Tabii ki buyurun. Nasıl buldunuz yemeği?
3: Bunun buğdaylı olan kısmı sulu. Dolayısıyla böyle sizden kaşığı verirken o böyle sulu buğdayı ben aldım.
0: Yani Kars haşılı sulu mu buldunuz?
3: Evet evet o sulu.
0: Kimin yani, olabilir?
3: Kimin olabilir? Kaan'ın olabilir. Kaan olabilir ya da Habibe'nin olabilir. Ben yani benim olmadığını düşünüyorum bu yemeği.
0: Değil mi?
3: Evet, ben
0: kaç
3: öyle düşünüyorum.
0: Kaç puan verdiniz?
3: Sıfır verdim.
0: Sıfır.
3: Evet, verdim.
0: Peki başka hangi ülkelere gittiniz? İtalya haricinde.
3: Hollanda'ya gittim. Hollanda'da da öyle bir tur yaptım. Onun dışında Endonezya'ya gittim. Bali Adası'na gittim.
0: Hollanda'nın neresine gittiniz efendim?
3: Hollanda o Markenbolandan var ya böyle evet. Şey. O, evet oraları gezdim. Ve
0: hangi yemekleri yediniz?
3: Ya oranın çok özel yemekleri var sonuçta yani.
0: Ne
3: tatlıları.
0: Mesela?
3: İsimlerini hatırlamıyorum ki şu anda. Ama çok güzel ve özel. Mesela Yunanistan'da da şeydir, pastane kültürü çok gelişmiştir mesela. Hmm. Muhteşem pastalar yaparlar şefim. Siz daha güzellerini yapıyorsunuzdur mutlaka ama.
0: Beni övme.
3: Övmüyorum şefim, gerçekleri söylüyorum şu anda.
0: Açalım. Nasıl bulduk yemeği?
3: Şimdi bir kere et çiğ. Olmamış, pişirememişsin arkadaşım. Bence bu yemek Emre'ye ait bir yemek.
0: Puanınız?
3: Benim değil, sıfır. Verdim. Bak belki kendime verdim ama gönül rahatlığıyla verdim ben sıfırı yani şu anda.
0: Yunanistan'da en çok ne yediniz?
3: Ya bir şey söyleyeyim, Yunanistan'da deniz mahsulleri muhteşem ötesi zaten. Onları çok seviyorum. Yani deniz mahsulü içeren her şeyi çok seviyorum. Mezeleri aynı bizim zaten Türkler gibi. Yani artık bizden onlar mı esinlenmiş, bizim onlardan esinlenmişiz. Oraya pek girmeyeyim de. Ama seviyorum yani. Yani kendimi orada yabancı gibi hissetmiyorum açıkçası. Hmm. Evet, tasos çok güzel.
0: Wow.
3: Evet, tasos da evet. Bir süre kalmıştım ben. Orada bir yazlık tutmuştuk.
0: Arkadaşlara tavsiye eder misiniz?
3: Tabii tavsiye ederim. Gitsinler.
0: Açalım ağzımızı.
3: Açalım.
0: Yunanistan, Hollanda, Danimarka, Miami, Fransa. Dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir Kars haşlaşı yediniz mi? Sizler için de geçerli. Bizim Anadolu. Ne varsa Anadolu'da yok Yunanistan, yok Miami falan. Hiç Türkiye'de yemek yemediğini hiç söylemedim bu arada.
3: Türkiye'de de çok güzel yerler var.
0: Neresi var?
3: Şimdi ben Sığacık'ta yaşıyorum zaten.
0: Sığacık aşk.
3: Sığacık, evet Sığacık aşktır. Sığacık'ta da muhteşem güzel mekanlar var. Bir de Ege'nin kendine özel otları var.
0: Bu arada yemeğin tadını unuttum bak ha.
3: Yok ben şimdi o yemeğin tadını hatırlıyorum şu anda. Ben bu yemeğe sıfır veriyorum.
0: Aa.
3: Evet.
0: Niye be?
3: Öyle içimden geldi.
0: Peki Sığacık'ı anlatalım o zaman. Devam et.
3: Anlatalım Sığacık'ı. Bir kere çok güzel. Bizde de balıklarımız taze her zaman. Güzel mezelerimiz Sığacık'ta. Ve çok güzel mekanlarımız var. Yani eğer Sığacık'a hiç gelmediyseniz bir gün yolunuz düşsün. 3'ten 0 mı verdim ben şu ana kadar acaba?
0: Evet.
3: Ay bu benimki olsun o zaman lütfen ya. Bak ayıptır yani. Şimdi buradan bir de kendime de 0 verip kalkmayayım ya.
0: Açalım.
3: Şimdi ben muhtemelen kendime bir 0 verdim, tamam mı? İstiyorum ki 3 kişiden biri sevinsin. Bak Habibe de olabilir.
0: Kendin hiç, de sevinebilir.
3: Hiç sıkıntı değil bak, gerçekten hiç sıkıntı değil. Ben bu yemeğe veriyorum bak şu anda.
0: Kendi yemeğin de olabilir.
3: Yani bu olmayabilir muhtemelen ama önemli değil. İlk gün zaten bugün. Bir de diyorum ya biraz sevinsinler, bir motive olsun çocuklar. Yarın da var, öbür gün de var ondan sonra. Kendilerini kötü hissetmesinler, demoralize olmasınlar istiyorum. Bak çok iyi niyetliyim gerçekten.
0: Tamam puanınızı verin.
3: Vereyim o zaman ben puanımı.
0: Tamam, lafınızı böldüm. Son cümlenizi söyleyin.
3: Neyse gerek de kalmadı. Zaten hep böyle bölüyorsunuz zaten. Tam coşkuyla başlıyorum, bir şey söyleyeceğim ya orada kalıyoruz
0: coşkular
3: zaten.
0: Coşkular sizin
3: yani.
0: Olsun, buyurun.
3: 5.
0: 5.
3: Şefim açayım mı gözümü?
0: Açamayız.
3: Ay Allah kahretmesin, ödüm koptu yemin ediyorum ya.
0: Buyurun.
1: Bana 5 verdiğin için kendini tebrik et.
3: Hah verdin mi?
1: Evet.
3: Tamam.
5: Rahat
1: teşekkür ederim.
5: Rahat ettin mi?
1: Şimdi ambulans çağıralım mı?
3: Ama ben demedim ki bayılacağım diye. Sen dedin onu.
1: Olabilir, sen de bayılacak gibiydin.
3: Ama tatlım niye bayılacak gibiydin?
5: Kendine 5 verdin.
3: Hayır.
5: Müthiş damak tadınla gurme gibi 5'i yapıştırdın.
3: Ha Aa, Emre sana mı vermiş?
6: Evet, teşekkür ederim. Aa,
3: bak tamam. Habibeciğim aslında bak sana da vermiş olsaydım sevinecektim gerçekten.
1: Öyle mi diyorsun?
3: İnan ki bak gerçekten ya.
0: Çok gömdün tabağını ya.
1: Sen ama dünden meraklıymışsın tatillerini anlatmaya.
3: Bir söyleyeyim mi? Hayır. Bak hep sizin yüzünüzden şefim bak. Bu çocuk sıfır
0: senin
3: verdi.
0: Senin var ya başına taş düşse. Hayır, bak, saçının biz... teri düşse benden buluyorsun her şeyini ya. Arkadaşlar Figen'in yurt dışı hikayelerini dinlemekten keyif almayan var mı?
1: Ben almıyorum.
3: Neden zorla anlattırıyorsun?
0: Ben keyif almış. Emre keyif. Ben almıyorum. Tecrübe edindi senin sayende.
3: Hayır bak ben almıyorum diyor çocuk.
4: Ben gittim oralara zaten.
3: Bak gitmiş. Ona biraz anlat.
1: Ama bak bu gitmiş arkadaşımız ama anlatmıyor.
0: Yurt dışı tecrübesi olan dünyayı gezmiş Figen Hanım.
3: Evet.
0: Atıp tutuyordun şöyle yemek böyle yemek seni gurme diye lanse ettim. Sonradan gurme dedim.
3: Evet.
0: İyi bir gurme attığı taştan böyle kuşu vurması lazım. Tamam. Kendi tabağını yarım saat sonra da yesen de evet bu benim yemeğim.
3: Ben yurt dışında gözüm kapalı mı yemek yiyorum acaba?
0: Ay, kendin bulamadın yemeği bana mı taş attın?
3: Evet atacağım devam ediyorum. Ben yurt dışında yemek yerken gözüm kapalı mı yemek yiyorum? Bak şöyle yapalım o zaman. Siz bir gün sadece geldiğinizde tamam mı? Ben de orada olursam şayet ben böyle gözünüzü kapatayım sizin. Orada bir yemek yiyin bakalım neyi beğeniyorsunuz neyi beğenmiyorsunuz.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bizim formatımız dünyada her ülkede yayınlanan 36 ülkede yayınlanan bir format. Evet. Orada da gözleri kapalı insanlar tadım yapıyor.
3: Tamam.
0: Sizde sonradan gurmelik var.
3: Bende mi?
0: Evet.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Senin tadımında bundan sonra ağzımı açmayacağım.
5: Figen bana 5 verdikten sonra böyle sanki bilerek vermiş. Hani ben bunun Emre'nin tabağını olduğunu biliyorum. Ona 5 verdim havalarına günü. Ben yemem.
3: Son derece samimiydim. Çocuklar kendilerini iyi hissetsinler istedim. Çünkü onlar benden o kadar korktular, o kadar ürktüler ki zavallı çocuklar ya. Biraz morallensinler istedim yani.
0: Gencim bittiyse Emre'yi alabilir miyim?
3: Buyurun tabii.
0: Emre'cim gel.
5: Destek alayım.
3: Hay destek hadi. Ha, bravo.
1: Bana
3: bravo.
1: 5 ver gel.
0: Siz ana oğul bayağı böyle birbirinize destekliyorsunuz ya.
3: Çok.
5: Tam destek hep destek.
0: Öyle mi? Takalım gözlüğü.

0: açalım.
1: Eti lastik gibi. Oto lastiği yedim sanki biraz önce.
0: Öyle mi?
1: Evet, benim de olabilir, bilemiyorum. Ama ben etimi en iyi kavurduğum, benim kavurduğumu düşünüyorum. Bu olsa olsa Kaan beyin yemeği olabilir. Onun için ben buna sıfır veriyorum.

0: sohbetini zor yuttum.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi Habibe'nin olabilir ya. Çok da emin değilim ama sarımsak beni şey yaptı, şaşırttı. Tuzu da yok.
1: Sen sarımsakları sende mi iri iri doğradın?
0: Yani şöyle, önce bıçakla bir tık kısmını ezmiştim, ezerek yapmıştım. Sonra kalanını rendeledim. Hı hı. Diş geldi ağzım ama panikle belki başkaları da yapmış olabilir. Ama yok, çok lezzetsiz bir yemekti. Ben bunu...
1: Puanın gelsin.
0: Sıfır veriyorum buna.
1: Gözlüğümüzü çıkartalım. Bakalım kime kaç puan vermişsin?
0: Kendim hariç herkese 5 vermiş olabilirim.
1: Herkese 5 derken bir tane
2: 5 verdin zaten.
3: Yani tabağını buldun.
0: Yani doğru olanı yapmışım. Demek ki seninki daha lezzetliymiş.
3: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Benim
3: Şemik
0: tabağım abi. Hangisiydi?
4: En beğenmedim.
1: En beğenmediğim ilk tabaktı. Lastik gibi olmuş.
3: Olabilir. Bana laf söyledi.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Etlerinin, yani eğer evet, hepimiz aynı pişirdim. Şeyi yaptık. Eti en iyi pişen o zaman.
3: Evet,
0: Habibe.
3: Kesinlikle etimi çok iyi pişirdim. Çok teşekkür ederim.
0: Hak ettiniz, verdim.
2: Ama çok baharat anlamında da, o buğdayın pişmesi anlamında da, görüntü anlamında da.
3: Görüntü
2: aslında
3: anlamında...
2: en iyi yemek benimki.
3: Ama
2: zaten en iyisini gördüğünüz için vermek istemediniz. Ben de size hani motivasyonunuz gitmesin diye bak kendime sıfır verdim resmen. Sizin için ama.
0: Figen Hanım, sizin hijyeninizi zaten tezgahta gördük. Sizin bir puanınız zaten hijyenden gidecek.
1: Anladım. Şimdi bakalım kim ne yapmış? Nerede eksik var? Nerede hata var? Nerede dört dörtlük yemek var? Başlasın benim tadım. Benim yemeğim. Ahenk'le dans ediyor. Kime yedirmeyi düşünüyorsunuz? Bana mı? Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Krem şanti sıkar gibi yoğurt sıkmışım buraya. Siz yiyor musunuz bunu evde? Enteresan bir tat var.
0: Aşkla yaptım şefim, ondandır.
1: Yan hanımdan aldığınız aşkla mı?
0: Aşk bana ağır gelir.
2: Şimdi o narin ellerimle muhteşem yemekler yapmışım.
1: Sen muhteşem yemek yaptığına mı inanıyorsun? Bu mu? Sana puanım. Benim yemeğim. İlk kimden başlasam diyorum. İlk o kadar gurme, o kadar hijyenik çalıştı ki. Tabak maşallah. Ahenk'le dans ediyor.
2: Abi, efendim, bir kere şekli çok güzel.
1: Evinize misafir geldiği zaman böyle mi yemek sunuyorsunuz? Bu maydanozları kime yedirmeyi düşünüyorsunuz? Bana mı? Böyle kocaman kocaman.
2: Şefim, vitamini bak, gider, vitamini.
1: Bak bak, size dedim ki tas kebabı yapın. Edirne ciğerinin çakması olmuş bu. Kızartılmış patates.
2: Ben muhteşem yemekler yapmışım. Gene...
1: Ya, muhteşem yemek yaptığına mı inanıyorsun?
2: Hayır, şey olamıyorum gene ama sürekli böyle
1: özentisiz
2: gözüme sokar sokar böyle. Son derece özendim, aşkla yaptım.
1: Özentisiz bir yemek.
2: Kabul etmiyorum.
0: Fransız usulü
2: de etmiyorum, keşkek. Reddediyorum yani.
1: Sana puanım. Maalesef. 2. Evet Kaan.
4: Şefim buyurun.
1: Etle sebzeler aynı orantıda doğranmış.

0: Sana ek süre vermiştim hatırlarsan.
1: Evet.
0: Eti geç pişirmişsin, et sert. Patates muhteşem pişmiş. Havuç güzel pişmiş. Vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Tuz, karabiber, tezgah üstü baharatları dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ama yemeğin bir tekniği varsa, vermiş olduğum bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık soğanlar nerede? Eksi bir puanım vardı. Sana puanım 2.
1: Teşekkür ederim şef.

0: enteresan bir tat var bundan. Bilmediğimiz bir şey mi koydun?
1: Aşkla yaptım şefimi, ondandır.
0: Figen Hanım'dan aldığınız aşkla mı?
1: Yok, Figen Hanım'ın aşkı bana ağır gelir.
0: Figen Hanım da yemeklerini aşkla yapıyor.
1: Yani onun aşk anlayışı farklı. İkiymiş aşkı.
0: Biz aşka yok, puan canım vermiyoruz, biz yemeğe puan veriyoruz.
2: Çiğ yaptığın için.
1: Afiyet olsun şefim.
0: Sana puanım.
1: Teşekkür ederim şef. Ben yemeği kötü yapmışım, güzel yapmışım. Onlar beni eleştirmiş. Kimin umurunda? Koskoca şef bana 4 puan vermiş. Kimin yemeği güzel yaptığı belli. Onların yorumu gerçekten beni zerre ilgilendirmiyor. Ben yemekten anlıyorum.
0: Gelelim başka bir hikayeye. Sizi süre bittiğinde uyardım. Ek süre ister misiniz dedim. İstediniz. Ek süreyi istediğin sürede sana dedim ki tabakta yenmeyecek bir şey olmaması lazım. Onu al dedim. Ek süre verdim. Siz yiyor musunuz bunu evde?
2: Yok şefim, o görsel olarak kaldı orada.
0: Görsel olarak. Bu bir yemeğe tat versin, koku versin diye kullanılan bir defne yaprağı. Maydanoz yemeği, maydanoz sapını yemeyi tercih ederim. Muhteşem. Tutulmuş bir defne yaprağı yemeği tercih etmem. Bir puan kırmıştık. Aslında sulu patatesleri, arpacık soğanları güzel.
2: Ama ben çok güveniyorum yemeğime. Çok lezzetli oldu. Ne olur şefim. Ama lezzeti çok yerindeydi.
0: Sana göre yerindeydi, bana göre yerinde değil. Sadece ve sadece bu muhteşem tas kebabı.
2: Ne olur.
0: Onun hatırına.
2: Ne olur.
0: Sana
2: ne olur. Olmaz ki, mümkün değil.
0: Bir.
2: Şeften 1 puan aldım. Gerçekten moralim çok bozuldu. Ama hatalarım da vardı. Yarın ve diğer günlerde tam puan alacağıma inanıyorum.
0: Eksik, yanlış, yamuk, yumuk, eksik bir şeyler olabilir. Ama ne istedik? Haşılaş istedik, etrafını yoğurt istedik. Eti tas kebap istedik. Tas kebabının sosu, mosu, her şey yerinde. Tuzsuz. Yani yanındaki Kars haşılaşı, Kars yöresine ait. Kışın özellikle.
2: Hiç yapmadım.
0: Ambardan çıkarılan.
3: Ay biz de yapmadık.
0: Yarma, buğday.
2: Ben şefle
0: gibi
2: muhatabım.
0: Yemeklerden üzerine tereyağı yakılır. Muhteşem bir tereyağı.
2: Doğru.
0: O tereyağı bile yok. Tereyağı hadi dedik yemeğin üstündeki suyuyla gezdirin. O da yok. Eksi puan. Kalkıp sana da 2 puan veremezdim. Yani.
2: Ama en azından
0: sana
2: kebap
0: puanın
2: için
0: 1. Ekip. Bugün totalde günlük.
2: Teşekkür ederim şef.
0: Bugün toplamda almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Figen. Günün sonunda almış
3: ama
0: olduğum
3: iki,
0: puan.
3: İki. İki. Evet.
0: Gelelim Kaan. İlk günün sonunda almış olduğum puan. 2. Emre.
1: Evet şef.
0: İlk günün sonunda almış olduğum puan. 9.
1: Teşekkürler şef.
0: Habibe.
2: Şampiyon.
0: İlk günün sonunda almış olduğun toplam 11 puanla lidersin.
2: 11 puandayım. Günü lider bitirdim. Tabii ki de bitirecektim. Yarın ve diğer günler şampiyon benim.
1: Habibe yarın liderliği sürdüremez. Çünkü ben daha son kozumu oynamadım. Yarın göreceğiz bakalım kim lider.

0: yeni heyecanlar yaşamak isteyenlere farklı mekanlar sunmadı. Öylesine cömert ki. Sınırsız bir özgürlüğün tadına varabilmek, tarihle doğanın iç içeriğini ruhunuzda duyasıya duyabilmeniz için Aizonay'dayız.
1: Hocam Aizonay.
2: Evet.
1: Ve önce bir konum belirtelim mi?
2: Belirtelim. 58 kilometre galiba Kütahya'ya güneydoğusuna düşüyor. Çavdarhisar deniliyor buraya. Evet. Günkü adıyla.
1: Neden Çavdarhisar dendiğini biliyor musunuz?
2: Biliyorum ama onu sonra konuşalım istersen.
1: Penkalas Nehri'nin, yani bugünkü anlamda Kocaçay'ın
2: iki yanında
1: iki bir yanına konumlanmış bir Frigya şehri.
2: Evet. Ve bunun bir efsanesi var.
1: Evet.
2: Zeus'un süperisi kızı Erato'yla işte Arkadya kralı Arkas'tan olma Aza'nın kenti deniliyor buraya. Bu efsane ama tabii çok eskilere dayanan bir şey. Aslında burası bir Roma kenti.
1: Evet. Düpedüz. Herhalde görmüş, bugün gezeceğimiz bütün yapıların hepsi Roma dönemine
2: evet. ait. Milattan önce 3. bine tarihleniyor aslında buluntulara bakarsak burası. Hatta 4. bine kadar gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. İşte
1: çok görkemli yapılar var ama en bilindik sembol yapı olarak da Zeus tapınağı çıkıyor karşımıza.
2: Galiba benim için o, yani benim fikrime göre hem şans hem şanssızlık bu kent için.
3: İlk yıl aslında Aizonay'ı ben yıllarca Likya'da çalıştım. Frigya benim için çok uzak bir yerdi. Aizonay'ı anlama yılıydı. Hani burası pek çok antik kentten daha farklı bir dokuya sahip. Sebebi ise antik kent üzerinde kırsal dokunun, Çavdarhisar'ın olması ve halkla iç içe olmamız. Bunu anlamaya çalıştık. Frigya içindeki Aizonay gerçekten Frigya mı yoksa Aizonay'ın biraz daha farklı bir dokusu var mı? Bunu anlamaya çalıştık. Her taraf tarihi eserle doluydu. Neler yapabiliriz? 2011 biraz plan yılıydı.
2: Çünkü bu yapı Zeus tapınağı Aizonay kentini tanıttı bir kere herkese. Her yerde bu yapıyı gören buranın esaslı bir yer olduğunu düşünüyor. Ancak bir taraftan da şanssızlık, çünkü Aizonay denilen yerin sadece buradan ibaret olduğu gibi bir kanı da uyanıyor.
1: Oysa ki tiyatrosu var, stadyonu var, hamamları var, köprüleri var.
2: Çok doğru.
1: Buradan başka bir tapınağı daha var. İlk hani konumlandığı Frigya kenti dedik ya, Frigyalıların ilk Metesh Taunene ana tanrıçasının bulunduğu yer.
2: Kibele'ye adanmış
1: bir tapınağı daha var.
2: Tapınak var, eski bir kült var.
1: Makellumu var, Sütunlu Caddesi var.
2: Tabii.
1: Köprüleri var, köprüler işte Roma döneminden kalma.
2: Büyük bir şehir aslında.
1: Evet, büyük bir şehir aslında. Görkemli de bir şehir. Bir de hani tabii ki böyle buranın iklimsel, karasal ikliminden dolayı da böyle hani zaman zaman böyle güzel görüntüler de veriyor.
2: Güzel perspektifler oluyor, evet. Mesela sabahleyin uyandığımızda burayı sisler arasında görünce çok etkilendik, değil mi?
1: Evet, yani etkilenmemenin imkanı yok. Hele gece daha da güzel, böyle hani elinizi uzattığınızda gökyüzündeki yıldızları tutacakmış hissiyatı da.
2: Evet, girsek mi acaba birazcık?
1: Aizonay Zeus Tapınağı.

0: Evet, bu yazıt bize tapınağın yapılış tarihi hakkında bir bilgi veriyor aslında.
1: Evet.
0: Gene de tapınağın tarihi biraz
1: milattan sonra
0: ilişkili.
1: Evet. İkinci yüzyılın ikinci çeyreği olarak.
0: Şimdi öyle bir şey var. Fakat burada daha önce araştırma yapan işte
1: Alman
0: var. Posementir, evet. Ve Wörli. Richard Posementir ve Michael Wörli. Bunlar 2010'da bir kitap yayınlamışlar. Hı hı. Ve işte bu yazıtları incelemişler. Hı hı. Resimleri incelemişler.
1: Tapınağın duvarındaki yazıtlar.
0: Duvardaki. Ve milattan sonra bir demişler.
1: Bir demişler.
0: Yani Domitianus, İmparator Domitianus dönemi. Ancak bir de milattan sonra iki, evet. Dediğin gibi.
1: O da tapınağın çevresindeki avlularda buluntulardaki tarihlendirilmeyle milattan sonra ikinci yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiş.
0: Bir de bu var tabii.
1: Evet. İmparator Hadrian'ın bu bölge toprakları, kutsal alan toprakları köylüye ya da kentte yaşayan insanlara icraya veriliyor. Bir süre onlardan kira alınıyor. Sonra kentli bu kirayı vermemeyi direnince...
0: Direnince icraya o zaman veriliyor.
1: İcraya o zaman veriliyor.
0: Ve oradan toplanan paralarla...
1: Tapınağın yapımına devam ediliyor.
0: Hadrianus'un emriyle oradan icraya verilip toplanan paralarla bu tapınak yapılıyor. Yani ikinci defa yapılıyor aslında.
1: İkinci defa yapılıyor demek ki.
0: Evet.
1: Onun adına işte İmparator Hadrian'ın buraya bir yazıtı söz konusu. İşte
0: İcraya verin, paraları toplayın.
1: Paraları toplayın ki
0: tapınağı.
1: Kutsal alanı tamamlayalım. Değil
0: aslında
1: mi?
0: Hadrianus buraya geliyor. Yani bu bir ekiple ya da bir ekibe emir veriyor. Hı-hı. Bu tapınağın kutsal alanını belirlemeleri için. Hı-hı. Nereden, hı-hı, nereye kadar uzanıyor ve, hı-hı, ona göre işte demek ki kiraya verin filan deniliyor onun sonucuna göre.
1: Bir de o zaman Roma'yı biliyorsunuz, her şey çok katı kurallar çerçevesinde planlanıyor.
0: Elbette.
1: O sebepten dolayı. Daha sonraki dönemde görüyorsunuz böyle onu dün
0: Bizanslılar temize çekmişler.
1: Bizanslılar temize çekmişler. Üstüne böyle hayvan figürleri yapmışlar.
0: Demek ki her dönemde böyle bir tahripkarlık var.
1: Çok vandalca bir şey değil mi bu?
0: Evet, ama işte Bizans yani. Evet. Bugüne kadar uzanan bir adet. Evet. Bir şeyin üstünü kazımak, onu oymak, bozmak vesaire.
1: Ve hemen haçı da getirip koyuyorlar her yere.
0: Tabii.
1: Biraz önce hani Alman arkeolojisi demiştiniz ya, onların da sanki burayla ilgili neredeydi hocam? O 1800'lü yıllar, şurada.
0: Evet, bakın, öyle bir
1: onu 1866'lı yıllarda böyle bir şey kazınmış.
0: Öyle bir şey
1: buraya
0: kazınmış.
1: Hemen altında yine haç var. Tahribata uğramış tabii o.
0: Tabii benim söylediğim oluyor. O Alman araştırmacı daha yeni. Bu daha eski,
1: evet,
0: olmalı.
1: Evet. Şurada bakın haçı görüyor musunuz? Ne kadar belirgin bir şey.
0: Evet, Bizans oraya bir vatandaş, Bizanslı bir vatandaş kendi
1: cennetin
0: duygularını dökmüş.
1: Anahtarını almış herhalde orayla ilgili.

0: Hocam şimdi tapınağın tam arka tarafındayız. O görülen tiyatroya bakan evet. kısmının gerisindeyiz.
1: İçeri girmiş olduk
0: evet.
1: yani.
0: Biraz mimarisinden söz edelim tabii, isterseniz. Tabii. Uzun kenarlarda 15, yan kenarlarda 8 sütun var. Ama sütunların da şöyle bir özelliği var. Doğru biçiminde yekpare olarak yapılmış sütunlar.
1: Evet yani böyle daha önce gördüğümüz tapınaklarda parça parça
0: olarak aralarda bunlar, demirler vardı. Bunlar yekpare olarak yapılmış ve hala günümüze kadar da ayakta durabilmiş. Tabii ki bazı restorasyonlardan geçmiş uygarlıklar zamanında.
1: Bunu sütun söyle... başlıkları ne düzeninde peki?
0: İyon biçiminde İyon yapılmış. Biçiminde. Evet onlar üç aşamalı oluyordu biliyorsunuz. Dor daha erkeksi, İyon daha böyle kadın zarafetinde Korint ise en ustalık döneminde yapılan en zarafetli böyle yaprak biçiminde mitolojik figürlerden yapılan çok güzel bir figürdü.
1: Bunlar İyon.
0: Bunlar İyon'du. Tapınak daha sonra Bizans döneminde şu yan duvar ilave edilmiş.
1: Gene tapınaktan alınan parçalarla yapılmış figürler.
0: Tapınak ve
1: Bizans ve sonrası da denilir.
0: Bizans ve sonrası da denilebilir. Bir de bunun alt galerisi var.
1: Alt Tonuzlu, galeri var. Alt yalnız duvarlardaki var. Şeyler, kazımalar devam ediyor resimler. Evet. Mesela gene buralarda bir takım yazıtlar da görüyoruz bu tarafa bakan duvarda da.
0: Savaş onların figürleri görüyoruz. Savaş onlar figürleri. Herhalde Çavdarlı Tatarlar tarafından.
1: Ve Bizanslılar tarafından da yapılmış olabilir. Şurada enteresan bir şey görüyoruz. Birisi oraya İsa'yı yapmış.
0: Ve adını da yazmış.
1: İsa yazmış.
0: Acaba bu Meryem'in oğlu İsa mı yoksa burada
1: kendi adı? Kendi adı mı? Ama ne olursa olsun. Şimdi bu bence buraya yapılan ya da işte böyle acemice yapılan o yazıtların üstüne kazınan resimler.

0: Erden de daha kötü bir resim. Fakat şeyin kızı başkanı Elif Özer'in bir yorumu var. Bunun benim neydi? Çok ilgimi çekti.
1: Neydi o?
0: Bu gerçi en kötü resim ama diyor. Mesela bundan yine bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu taşı bulup da bu resme baktıklarında biz nasıl işte şeylerden etkileniyoruz, evet. O yazıtlardan, resimlerden.
1: Veya vandallık diyoruz.
0: Ama vandallık da deseler yine tarihi bir şey olarak etkilenecekler,
1: evet,
0: bundan.
1: Evet, mutlaka, şüphesiz.
0: Yani şüphesiz. Evet, burada bir vandallık olmuş ama tarihi de geçti, ileride takdir görebilir. O bakımdan evet, bunu da söyledim.
1: Yazılı bir şeyimiz yok demeyiz işte, çizili bir şeyimiz var.
2: Bir şey var.
1: Bir de siz çok önemli bir şey söylediniz hocam. L biçiminde şeyler var, yapı
0: evet,
1: taşları
0: enteresan.
1: Var.
0: Bana iyi geldi o.
1: Dönüş, L biçiminde dönüyor.
0: Köşe taşları.
1: Evet, köşe taşları.
0: Yekpare döndürmüş onu.
1: Bir tane daha, üstüne bir tane, evet, daha. Yani orada bir mimari şey olmuş.
0: Evet.
1: Bir hareketlilik kazandırmış.
0: Hem yapıyor. De yani işte o kilit görevi görüyor herhalde. Yani o köşeler son derece stabil bir hale dönüşmüş. Bir de senin dediğin gibi bu ayağımızı bastığımız zeminin, tamam, altında da başka bir bölüm var.
1: Evet, galerili bir tonozlu bir bölüm var.
0: Evet,
1: oraya da inelim isterseniz. İneriz. Buradan geçelim. Burası da herhalde sonradan yapılmış değil mi? Şu,
0: tabii,
1: çünkü
0: tabii,
1: günümüz yapısı.
0: Beton.

0: Hocam bu motiften söz etmeyi unuttuk ama bu meander motifi.
1: Meander motifi.
0: Bütün tapınağı böyle dört bir yanını çevreliyor.
1: Ne anlama geliyor bu acaba?
0: Bu Menderes Nehri ile alakalı.
1: Aa, meander, evet. Menderes.
0: Evet,
1: aa,
0: evet.
1: Tamam. Evet. Menderes bu bölgenin yani Frigya bölgesinin güney sınırı.
0: Evet, güney sınırı oluyor.
1: Çok ilginçmiş. Burada gene bir takım resimler görüyoruz. Kazınmış haçlar.
0: Evet.
1: Ve şurada ama kaz var. Bu biraz önce o gördüğümüz İsa portresi kadar yeteneksiz bir resim elinden çıkmış. Ya biraz kaz, evet ya, ama bu şimdi bir bakıma önemli bir şey. Çünkü köyün şu andaki yaşantısında kazın büyük bir önemi var.
0: Doğru.
1: Yani binlerce kaz görebilirsin köyün içinde. Böyle grup grup dolaşıyorlar. Demek ki burası kaz besliyor daha çok. Ve birisi de sanki bu köyün sembolü olarak bunu buraya çizmiş. Evet, çok kötü çizmiş. Vandallık falan diyoruz ama bunu mesela 300-500 sene sonra bu taşın üzerinde gören biri bu bölgede kaz beslendiğini anlayacak. Evet, evet, yani vandallık belki de bir kayıt da düşürmüş tarihi aslında.
0: Doğru, yani böyle de düşünülebilir.
1: İyimser miyim neyim bilmiyorum.
0: Yok, çok iyisiniz.

0: Zeus Tapınağı'nın alt galerisindeyiz hocam. Tonozlu alt galerisindeyiz. Antik dönemde yani yapıldığı dönem içerisinde de buraya böyle ahşap merdivenlerden inildiği söyleniliyor. Evet. 2014 yılında Ayzonay Kazı Başkanı Sayın Elif Özer'in önderliğinde burası çok güzel bir müze haline dönüştürülmüş.
1: Yani bu gördüğümüz işte bir takım mezar
0: stelleri, üçgen alınlıklar. Işte,
1: alındıklar vesaire buraya zaten ait değil. Dışarıdan getirilmiş evet. Burası.
0: Ama güzel bir müze dönüştürülmüş evet. Ve içinde de şu anda duymuyoruz çekim yaptığımız için teknik imkanlar olsaydı çok güzel bir antik çağ müzikleri de çalıyordu. Evet. Şimdi burası ile ilgili iki tane rivayet var hocam. Zeus tapınağı olduğu için Zeus'u annesi Rhea bir mağarada doğuruyor. O izlenimi uyandırmak için böyle tapınağın alt katına böyle bir galeri yapıldığı düşünülebilir. Ya da hiç bununla da ilişkilendirilmeyebilir. Direkt Zeus'a gelen hediyelerin bu tapınağın alt galerisinde saklanıldığı da düşünülebilir.
1: Evet.
0: Bölge sizin de söyleyeceğiniz gibi, sizin ne söyleyeceğinizi tahmin ettim, siz söyleyin en iyisi.
1: Kibele ile
0: ilgili de olabilir. Evet.
1: Evet tabii yani buranın ana tanrıçası Kibele bir mağarayla tabii burada
0: evet.
1: Anılıyor.
0: Evet.
1: O tapınağa da zaten gideceğiz. Gene tabii şeyden dinlediğimiz, Elif Özer'den dinlediğimiz kadar onun yorumu diyelim.
0: Evet.
1: Burası belki bir Kibele'ye adanmış bölüm ya da göndermesi olan bir bölüm de olabilir ve bir mağara imajı yaratılmış evet. Burada. Bazı yazıtlar, şeyde yazılarda, metinlerde, kaynaklarda o yoruma benzer bir şeyler de görmüştüm ben. Hı-hı. Mesela deniliyor ki bu tapınağın bir bölümü Zeus'a, bir bölümü Kibele'ye adanmış olabilir. Evet. Fakat bu çok net bir şey değildi. Yani böyle yoruma açık bir bölüm içindeyiz şu anda.
0: Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bölümlerde daha önce böyle bir tapınak tipine rastlamamıştık. Ama bu o var yok olmadığını göstermez.
1: Evet, evet, evet.
0: Aynısı Laodikya'da da varmış hocam bunun. Orayı da görmedik. Orayı da çektiğimiz zaman buraya bir gönderme yapabiliriz biz de programın içerisinde.
1: Görmedik değil ama çekmedik orayı.
0: Evet,
1: oraya
0: evet,
1: programı
0: evet.
1: Almamıştık.
0: Evet, evet. Hissiyatını söyleyeyim böyle çok serin. Yazın dışarıda sıcaklık 40 dereceyi bulurken bunun içerisindeki serinlik insanı biraz ürpertici. Bir de ışık uzmeleri çok güzel geliyor buradan.
1: Güzel bir müze yani.
0: Güzel bir müze kazandırılmış. Teşekkür ediyoruz efendim bu müzeyi kazandıran.

0: Hocam, Zeus tapınağı Akroteli.
1: Ne zaman bu tapınak bir fotoğrafta görünse önünde mutlaka bu vardır. İkisini birlikte çeker.
0: Bütün gelen turistler de aynı şekilde burada evet. Şey verir değil mi? Aslında biz de çekelim bir tane fotoğraf.
1: Aslında bunun tapınağın üzerindeki çatıdan...
0: Evet, üçgen alınlığın tepesinde duruyor.
1: Alınlıktan düşmüş olduğu söyleniyor.
0: Bir kadın figürüne benziyor. Katılıyor musunuz?
1: Yani o tam belli değil çünkü... Zeus olduğu söyleniyor,
0: evet.
1: Medusa olduğu söyleniyor ve hatta o Azra efsanesine belki gönderme yapan sarı kız olduğu söyleniyor.
0: Erkek olduğu da söyleniyor.
1: Evet yani...
0: Kadın olsa belki göğüsleri olurdu, bakın göğüsleri yok.
1: Bilmiyorum işte. Yani çünkü Medusa diye düşünürsek işte yılan saçlı,
0: evet.
1: Ondan sonra...
0: Bölgedeki çocuklar bunun karşısına geçip gözlerine baktığında taş olacaklarına inanırlarmış. Ya da böyle saçlarındaki kıvrımlardan içlerine yılan kaçacağını düşünürler.
1: Onlar daha çok Medusa yanlısı demek ki. Yani evet. Öyle bir yorum yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ya da sarı kız yanlısı diyelim.
0: Evet.
1: Evet yani sonuçta bu mimari ögeden evet. Bir parça burada düşmüş
0: çok da
1: ve
0: güzel yerine oturtmuşlar bunu. Böyle sembolik olmuş.
1: Evet.
0: Devam.

0: Zeus Tapınağı'nın hemen güneydoğusundayız hocam.
1: Evet, biraz yürüdük. Böyle bir yerle karşılaştık. Yakın, ne olduğuna da tam karar veremiyoruz.
0: Evet, yakın tarihte burayı Aizonay kazı ekibi kazmış. Odeon da olabilir, Boleterion da olabilir diyor.
1: Da olabilir ve ikisi birden de olabilir.
0: İkisi birden
1: aslında.
0: De
1: yani
0: olabilir.
1: Yani iki işlevi birden de yerine getiriyor olabilir.
0: Boleterion çok küçük için mi? Küçük değil mi? Ben
1: evet.
0: De onu diyeceğim.
1: Evet, ama bilmiyorum çünkü belki birkaç tane var yani.
0: Olabilir.
1: Bunlardan.
0: Olabilir. Çünkü kent büyük. Bu kadar küçük bir kent meclisi olmasına imkan ihtimal yok. Sizin söylediğiniz gibi fazla olmasında hiçbir şeyi yok. Mahsur
1: yok. Yok. Aslında Odeon olarak da baktığımız zaman ona da uygun.
0: Evet, ona da uygun.
1: Yani bir orkestra tarafı var, bir sahne tarafı var. Yani Boleterion olsa hani konuşma yapılacak

0: bir alanı var ama küçük evet. bir yer tabii.
1: Bir de yani. Buleteryon için çok uygun. Hemen tapınağın doğu tarafı bitimi Agora. Evet. Burası da Agora'nın başlangıcı oluyor. Yani evet. Agora'nın kenarında Odeon da mantıklı, Boleterion da mantıklı.
0: İkisinin bir arada olması da mantıklı.
1: Çok güzel böyle
0: bir çok mantıklı bir yapıyla karşı karşıya.
1: Evet, çok mantıklı.
0: Yani çok, çok yönlü mantıklı.
1: Evet, daha burası herhalde kazılacak zaman içerisinde.
0: Evet. Peki, köprüye doğru yürüyelim.
1: Köy yolunun içinden köprüye doğru yürüyelim hocam.

0: Antik kentin varlığı hala köy üzerindeki yaşamayı devam ediyor.
1: Kibele fırın. Kibele. Kibele burada çok önemli bir figür biliyorsunuz değil mi?
0: Buranın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi?
1: Fırın. Yazıyor.
0: Evet. Köydeki kadınlar sini de böyle şeylerini, hamurlarını açtıktan sonra gelip bunun içerisinde şey yapıyorlarmış, ısıtıyorlarmış, pişiriyorlarmış.
2: Ortak bir mülk yani
0: burası. Ortak bir imece usulü biliniyor. Evet. Burada kimin işi varsa. Çok da kolay hocam, böyle kapısını açıyorsunuz.
2: Tabii isteyen girebilir.
0: Karşınızda bir fırın var. Harika. Ortasında bir sini var. Ekmek evet. Kürekleri de var böyle. İşte köyün güzelliği bu. Ha, onu söylüyordum. Antik kentin varlığı köy üzerindeki yaşantıyı devam ettiriyor. Mesela köydeki işçiler, burada çocuk işçiler, kadın işçiler hepsi kazı ekibine yardımcı oluyorlar.
3: İşte hep bu taşlara bakıyordum. Diyordum ya Rabbi bunlar nasıl işlenir o gün? Nasıl olmuş bunlar? Nedir? Ama hocamız anlattı. Dedi işte bunlar nasıl yaşamış, kimler yaşamış, ne olmuş? Ve şu an ben bu taşlara baktığım zaman eski insanları gözümde canlandırabiliyorum. Hani diyorum ki aynı biz nasıl bugün günümüzü akşam yapıyorsak ya da çalışıyorsak, bir şeyler ilgileniyorsak onlar da ilgilenmiş.
4: Kadınlar bizimle, öğrencilerle, kazı ekibi ya da diğer erkek işçiler ne yapıyorsa onu yaptılar. Artı sürekli anlattık. Açma ne demek? İşte neden yuva kuruyoruz? Neden biz Arizona'da çalışıyoruz? Burada Yunanlılar yoktu. Hani onların tabiriyle. Burada Romalılar yaşamamıştı. Bunlar dönemlerdi. Sizin gibi şu an Çavdarıslar ama geçmişte Arizona'ydı. Ama aslında sizler gibi insanlardı. Onlar da tarımla uğraşıyorlardı. Bunları kadınlara anlatmaya çalıştık.
3: Dördüncü sene biz yine çalıştık. Ve şu an Çavdarhisar'da belki 50-100 tane bayan iş buldu, iş imkanları oldu. Hani gidip de birisi ben çalışmak istiyorum diyebildi. Hani burada çalıştıktan sonra dedi hakkını arayabildi yani. Ben çalışmak istiyorum, çalıştı.
2: Burada 13. yüzyılda...
0: Beylikler döneminde.
2: Evet, Selçuklular işte artık yavaş yavaş ortadan kalkıyor ya da sahneden çekiliyorlar ve beylikler... Daha çok burada Germiyanoğulları var, işte İlhanlılar var vesaire. Fakat bu sırada da bir Moğol boyu var.
0: Tatar bunlara, galiba.
2: Tatar, Moğol Tatarları. Bunlara Çavdaroğulları diyorlar. Ismini de Almak Noyan, bunların büyük reisleri. Onun bir oğlu var, Çavdar Bey. İsmini de oradan alıyor buradaki boylar.
0: Burada yaşamışlar galiba.
2: Burada yaşamışlar ama problemli. Yani mesela Osman Bey, işte ilk o Osmanlı devleti kurulurken bu taraflara doğru geliyor. Buraları almak istiyor. Bunlarla çatışıyor aslında. Ve bu boylar buradaki kasabalara, köylere falan saldırıyorlar. Hatta Osman Bey Orhan Bey'i, yani oğlunu görevlendirmiştir bunlarla çatışması için ya da bunları sürmesi için. Neyse, bunlar sonuçta yeniliyorlar. Yani bu Moğol boyları, Tatar boyları yeniliyorlar. Bir kısmı bunların Osmanlı'da yer alıyor, bir kısmı da buradan gidiyorlar. Evet. Osmanlı'nın içinde yer alan bu Moğol boyları, Tatar boyları 1402 işte
0: ilk kurulduğu dönem.
2: Timur ve Yıldırım Beyazıt zamanındaki o savaş, Ankara Savaşı'nda Timur tarafına geçiyorlar. Yani Yıldırım Beyazıt'ı terk ediyorlar ve dolayısıyla tamamen Osmanlı'dan da kopmuş oluyorlar.
0: Evet.
2: Böyle bir şeyi var buranın, hikayesi var.
0: O yüzden isminin Çavdarhisar olması daha mantıklı.
2: Bir de en son şunu da söyleyeyim. Mesela bu civarda işte özellikle Eskişehir'de

0: müthiş kültürleriyle, özellikle de yemek kültürüyle, hani Tatarların orada yer alması bir anlamda birkaç nedene bağlı ama bir anlamda da buradan kaynaklanıyor
1: sanıyorum. Benim annem Eskişehirli ve Tatar.
0: Vay, evet. Çok güzel. O zaman işte sizin hafif tarihinize değinmiş
1: olduk. Evet, evet. Yavaş yavaş toprakları çekiyor beni.
0: Evet.

0: Ve bir Roma Köprüsü'nün üzerine doğru yol alıyoruz hocam sizden.
1: Aa evet, köprüye geldik.
0: Evet.
1: Ben o tarafa bakıyordum, onun için...
0: Köprüleriyle de meşhur biliyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Penkalas, yani Koca Çay hocam.
1: Koca Çay üzerine kaç köprü var?
0: 4 köprü olduğu söyleniyor. Tamamı da Roma dönemine ait yapı elemanıymış.
1: Aslında bu köprünün hikayesi enteresan.
0: Bilmiyorum hikayesini, siz biliyor musunuz?
1: Şimdi Marcus Epuleius Euricles. Bu şehrin hayırseveri.
0: Ve erdemli biri herhalde.
1: Erdemli biri. Bütün şehir buna bayılıyor tabii. Yani çok fazla şey yapmış bu şehre. Onun yaptırdığı köprülerden bir tanesi de bu.
0: Hatta bunun korkuluklarının kazı deposunda olduğunu da gördük.
1: Evet, işte enteresan taraf o. Evet. Şimdi bu köprüyü yaptırırken şöyle bir hikaye var. Euricles bir deniz kazası geçiriyor. Milattan sonra 150. Ve o deniz kazasından kurtulunca herhalde ne denir ona? Hani şükrediyor. Bir adak
0: gibi
1: yaptırıyor.
0: Hayrat. Yani çeşme yaptırınca
1: evet,
0: hayrat olur.
1: Kurtuldum ya. Sevinciyle. Ve korkulukları, tabii bunlar yeni korkuluk ve karayolu olduğu için.
0: Antik dönemde baharda bu Penkalas öyle bir coşuyormuş ki hocam suları.
1: Evet.
0: Bütün böyle antik kenti su altında bırakmamak için büyük korkuluklar yapıyorlar.
1: O yüzden taş. Duvarlar yapmışlar. O duvarların üzerinde de işte kabartma resimler var, rölyefler var. Orada Euricles denize düştüğü zaman...
0: Yılana mı sarılıyor?
1: Yılana sarılmıyor ama bir takım halüsinasyonlar görüyor. Bu halüsinasyonlarda bir takım deniz hayvanları o kafasında canlanıyor.
0: Poseidon'dan izin almış mı bunun için?
1: Tuhaf deniz hayvanları ama bunlar. Ve bütün bu korkulukların o duvarın üzerine onları sanatçılara işletiyor. Evet. Anlatıyor sanatçılara ve onların rölyeflerini yaptırıyor. İşte onlar şeyde.
0: Depoda.
1: Depoda, kazı evinde yani. Evet.
2: Antik çağa gittiğimizde burada bir nehir var, Penkalas, ve içinden su geçen her kent gibi Aizanoi bence büyüleyici. İşte İstanbul içinden deniz geçen şehir veya Eskişehir içinden Porsuk geçen, kente ayrı bir hava veriyor. İnsanlar etrafına evlerini yapmışlar muhtemelen.
0: 4 köprü olduğunu söylemiştik. 2 tanesi hayatta. Hatta bir tanesi tam bizim bu aksımızda.
1: Neredeyse görünecek.
0: Görünecek. Onu da çok güzel bir şekilde restore ediyorlar.
1: Evet. Aslında biz sütunlu yola doğru gidiyorduk.
0: Sütunlu yola,
1: oraya ilerleyelim.
0: Makelluma ve Borsa'ya.
1: Borsa. Evet.
0: Aynen.

0: Hocam borsa, makellum yani.
1: Aslında çarşı.
0: Evet, çarşı.
1: Böyle bir
0: yuvarlak bir şeyimiz var.
1: Yuvarlak alanın içindeyiz. Buraya
0: et pazarı deniyor.
1: Talos diyorlar.
0: Evet.
1: Evet, et, balık evet. Pazarı.
0: Balık olması çok mantıklı çünkü arkada koca çay.
1: Doğru, koca çaydan ne çıkıyordu acaba? Yani
0: canlı alabalık olabilir.
1: Alabalık, tatlı su kefali olabilir.
0: Yengeç olabilir.
1: Filan yani bir şeyler evet. Olmalı. Onun hakkında pek bir bilgimiz yok
0: et aslında. Et zaten bölge çok tarıma ve hayvancılığa
1: evet,
0: çok
1: tabii,
0: müsait
1: tabii, yer. Şimdi aslında bu alan, yani bu yuvarlak alan, Talos dediğimiz yer, çarşıdan ibaret bir yer değil burası. Yani asıl çarşı, bunun etrafında dükkanlar var.
0: Kesinlikle ve Agora boyunca böyle devam ediyordu.
1: Evet, dükkanlar herhalde yine bunun zemininde yükseliyor. Hatta iki katlı, üç katlı sıralar var evet. Böyle, tahta barakalar oluşmuş. Evet. Yani neredeyse bizim zamanımızın alışveriş merkezleri gibi falan bir şey.
0: Kazı ekibi kazı yaptığı dönemlerde burada özel günler düzenliyor.
1: Öyle mi?
0: Evet. Elif Özer ve beraberindeki kazıdaki arkadaşlar. Burada bir borsa yapıyorlar böyle. Köy meydanında yapılan ekmek, işte el işiyle yapılan her şey burada böyle açık arttırmayla satılıyor.
1: Efendim
0: şu elimde görmüş olduğunuz hamur ekmek ya da bu somun ekmek kaç paraya satılır? 3 lira, 2 lira, 1 lira. Açık arttırmada kimde sıfırı sakınıyor.
1: Evet, evet.
0: Tarihte hangi imparator buradaki enflasyonu belirlemek için bunun dışındaki yazıtlara bir şey yazdırmıştı?
1: Diokletianus.
0: Doğru bildiniz. Bravo, tebrikler, 10 puan.
1: Milattan sonra 301 olduğu söyleniyor onun.
0: Evet.
1: Diokletianus bir emir gönderiyor Frikya valisine. Ve Frikya valisi de o senin söylediğin yazıları buraya yazdırıyor.
0: Evet, yazıları yazdırıyor. Orada bir fiyat belirleniyor. O fiyatın dışına kimse çıkamıyor.
1: Tavan fiyat.
0: Tavan fiyat.
1: En yüksek bu kadar satabilirsiniz. Bir şey daha söyleyeyim. Mesela biraz önce köprüden geçtik. Burası köprüye çok yakın.
0: Evet.
1: O Roma köprüsüne. Milattan sonra 150 dedik mesela. Ya da onun açılışı 157 diye bir yazıt Antik varmış aynen. Orada. Oradan aktarılıyor. Apuleius Eurykles'in köprüsü işte. Bunlar birbirine çok yakın.
0: Evet.
1: Ve tarihleri de çok yakın. Yani o köprü yapıldığı sıralarda bu çarşı da
0: hareketliymiş o zaman.
1: Yani birdenbire demek ki bu şehir
0: Roma döneminde şey almış.
1: Aniden ayağa evet. Kalkan bir şehir evet. Yani bu.
0: Sınırlarını genişletmiş
1: çok,
0: yani.
1: Çok kısa bir sürede
0: imar almış.
1: Evet.
0: Bir de Roma'da biliyorsunuz mimari çok önemliydi yani. Katı kurallarla belirlenmişti. O mimari yapının dışarısına kesinlikle çıkılmıyordu. Bir de tam arkamızda görülen bir yapı var. Belki merak edebilir seyircilerimiz onu.
1: Doğru, o da yani sanki çok milattan önce falan gibi duruyor. Ama
0: devşirme evet, taşlarla yapılmış bir...
1: Çok yeni bir cami evet. Olmalı o. 1970'teki depremde yıkılmış. Minarenin altındaki kaide.
0: Minare yıkılsa da mihrap yine de ayakta hocam.
1: Yerinde ve onun sayesinde yani bu şimdi tabii çok acıklı bir durum. Yani bütün her şey burada mahvoluyor, yıkılıyor, çöküyor, ölenler, kalanlar ama mesela o depremden sonra buraların bulunduğu söyleniyor. Evet.
0: Hatta 70'li yıllarda yapılan kazı çalışmalarında şu sütunlu ana caddeye de bulunuyor. Orada evet, sütunlar evet. Bulunuyor.
1: Ya bir şeyin açılıyor. Yıkımı üzerine bir şey yeniden doğuyor. Hem hüzünlü hem ilginç bir durum tabii bu. İstersen yazılara şöyle bir göz atalım.
0: Göz atalım hocam.
1: Borsa dediğin duruma
0: evet, bir göz
1: bir
0: atalım.
1: Yakından bakalım.
0: Hocam bakın o imparatorun belirlemiş olduğu enflasyon fiyatları burada mevcut hepsi.
1: Evet. Burada acaba nelerin, hangi malların isimleri var?
0: Rakamlar görülüyor, görüyor musunuz?
1: Evet ya. Tavan fiyat demiştik
0: evet.
1: Buna, değil mi?
0: Mesela bir köle iki eşek.
1: Köleden, eşekten, işte biberden, ne bileyim.
0: Ekmeğe, buğdaya
1: ekmeğe,
0: kadar.
1: Buğdaya kadar
0: hepsi
1: hepsinin
0: var.
1: Burada fiyatları yazılı.
0: Evet. O yüzden de buraya borsa demişler.
1: Bir şey kontrol etmeye çalışıyorlar bunlar evet. Demek ki. Yani
0: evet.
1: Bir işte
0: ekonomik bir durum söz konusu.
1: Yani enflasyonu önlemek falan evet. Gibi bir takım tabirler geçiyor.
0: Evet.
1: Tabii o günkü koşullarda demek ki önlemleri
0: böyle. Bu çok önemli
1: yapıyorlar.
0: Bir şey. Evet. Devam. Peki.

0: Sütunlu Cadde.
1: Bu aslında yeni bir cadde. Yani hemen yakınımızda Makellum var. Makellum'a bitişik neredeyse. Makellum'un yanından geçen bir cadde. Fakat Makellum'un tarihi, yani milattan sonra 2. yüzyıl. Hı hı. Buranın tarihi daha yeni. Milattan sonra 5. yüzyıl falan. Yani Bizans'a geçiş yapılmış artık burada.
0: Evet.
1: Bizans'ın açtığı bir yol.
0: Evet. 450 metre olduğu söyleniyor tamamen.
1: Yani tabii orada bitmiyor bu cadde.
0: Tabii devam ediyordu.
1: Onun devamı var. Bir de buradan devamı var.
0: Bir köprü var.
1: Kocaçayı geçiyor. Evet. Devam ediyor demek ki.
0: Meter Ştaunen'e kutsal alana gittiği de söyleniyor bunu.
1: Olabilir.
0: Bir takım böyle kutsal ritüellerle buradan yürüyerek oraya gidiyor.
1: Bir tek burayı görebildiğimiz için. Evet.
0: Evet. Şeyleri falan, sütunları falan çok

0: Hocam caddenin uzunluğu tam 450 metreymiş.
1: Tabii orası özel alan olduğu için kazı orada bitmiş demek.
0: Zaten arkeolojik alanların en büyük sıkıntısı da bu hocam. Özel mülkiyet. Bunlar kamulaştırılmadığı için kazı da anca bu kadarına müsaade
1: onların
0: edebiliyor.
1: Onların da bir dengesinin de olması lazım. Mesela kamulaştırdığın zaman onun üstündeki...
0: Tahribat oluyor diyorsunuz.
1: Evet, orada da değerli şeyler var.
0: Evet.
1: İşte onun bir dengesi.
0: Gerçi bu gerekiyor. Da şey yani antik kentin her dönem her kendi içerisinde yaşam barındırdığını gösteriyor.
1: Evet, doğru. Şimdi bu caddeden bahsedersek... Bu bir köprü varmış demek ki. Kocaçayı aşıyor, geçiyor. Bir yerlere varıyor işte.
0: Dinsel ritüeller yapılıyormuş burada. Metelştanene, evet. Kutsal alanına doğru böyle bir takım dini görevliler yürüyerek bu caddeyi tamamlıyorlarmış.
1: Ha, bu Bizans caddesi. Yani Roma'ya ait bir cadde değil. Yani bu milattan sonra 5. yüzyılda açılan bir cadde.
0: Artemis tapınağı
1: doğru.
0: Yıkılarak bu caddenin sütunları
1: milattan sonra 1. yüzyılda Claudius'un yaptırdığı Artemis tapınağını yıkmışlar. Hı hı. Onun malzemeleriyle de bu caddeyi yapmış Bizanslılar.
0: Bu 6. şeye kadar da geliyor değil mi? 6'ya kadar geliyor bunun. 6'da büyük bir deprem oluyor.
1: Deprem olmuş, doğru.
0: Evet.
1: Ve yine tabii hani hem hüzünlü hem ilginç bir durum. Burası o 6. yüzyıldaki depremle harap oluyor. Hı hı. Fakat 1970'teki depremden sonra buradaki işte temizleme çalışmaları sırasında
0: müze araştırmalarında
1: bu cadde ortaya çıkartılıyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
1: Şimdi tabii bir takım şeyler yani tapınaktaki malzemeler burada kullanıldığı için orası bozulup buraya getirildiği için burada taşların yerleştirilmesinde de gene ilginçlikler ortaya
0: çıkmış. Devşirme taşlar kullanılmış.
1: Devşirme ama mesela bir tane duvar rölyefi zeminde
0: değil mi? Geyikli motif miydi o?
1: Evet, geyikli bir motif.
0: Taban zeminine kullanmışlar.
1: Tabana kullanmışlar onu. Mesela bir alınlık var. İşte Eisenhower'daki Eisenhower'lara bir tapınak. Claudius'un da isminin geçtiği. İşte o da şuralarda bir yerde yolun kenarına dizilmiş.
0: İstinat duvarı olarak kullanılmış.
1: Yani her şeyin altı üstüne gelmiş ve yeni bir forma dönüşmüş bu caddede.
0: Evet. Ben aslında uzunluğunu merak ediyordum bunu.
1: İşte 450 diyorlar ama evet. Nereye gittiğini de tam biz de bilmiyoruz.

0: Hocam, kentin mozaikli alanındayız. Mozaikli hamam tabanındayız aslında. Burası bir Roma hamamı. Biliyorsunuz kent en fazla Roma döneminde genişliyor ve yapıları da Roma döneminde yapılıyor. Zaten günümüze kadar gelen tüm yapılar Roma dönemine ait.
1: Burası, bu ikinci hamam.
0: İkinci hamam, evet. Asıl büyük hamam stadyum ve tiyatron da oradaki.
1: Milattan sonra 3. yüzyılın ikinci yarısı diye bir tarih var.
0: Tarihlendiriliyor, evet.
1: Yer mozaiği
0: çok güzel.
1: Çok güzel. Bu Satir'le Menat arasındaki bir

0: diyalog diyelim ama bir mücadele gibi bir sanki. Mücadele bu Dionysos gibi. Kültüne ait bir şey.
1: Evet, evet. Burada önemli olan tabii kazı ekibinin her ne kadar arkeolojik çalışmalar tahribat da olsa burayı çok güzel ayağa kaldırmışlar ve çok güzel bir çatı yapmışlar koruma sistemiyle ki burayı yağmurdan, çamurdan, domdan, kardan kurtarmak için eğer o olsaydı mozaik taban bugüne kadar gelemeyecekti. O yüzden ekibi burada kutluyoruz.
0: Fakat sonra bu binanın işlevi değişiyor. Yani hamamı bozuyorlar ve işte Bizans döneminde ilk Hristiyanlık dönemlerinden itibaren burası psikoposluk merkezi oluyor.
1: Dini adamların olduğu bir yer oluyor.
0: Evet, psikoposluk merkezi. Ama bu büyük laf yani psikoposluk merkezi. Bir de antik kentlerin hangisine gitsen orada bir mutlaka psikoposluk merkezi macerası vardır. Ama bu o kadar da önemli bir şey değil. Yani psikoposluk merkezi olmuşsa böyle Roma Vatikan gibi falan olmuyorsun.
1: Sadece
0: burada tabii bölgeye. O dine ait bir temsilci oluyor. Evet. İşte ben psikopos oluyor. Onlar da zenginler falan oluyorlar genellikle. Evet. Ve işte onların bir mekanı oluyor. Yani dinle ilgili işleri, ya patrikhaneyle mi artık yoksa o merkez neresidir onunla mı ilişkiyi kuracak, işleri götürecek birinin mekanı oluyor. Yani psikoposluk merkezi denilen şey bu.
1: Evet, evet.
0: Bu binada öyle olmuş.
1: Baksana Roma hamamının içine bir girdik, nerelere gittik
0: hocam? Nerelere gittik ama bina öyle olmuş, evet. Yani mecburen gittik.
1: Evet, evet.

0: Hocam kentin kuzey tarafındayız ve hiç karşılaşmadığımız bir mimariyle karşılaşıyoruz.
1: Bir tuhaflık var, doğru.
0: Evet, değil mi? Stadyon hemen bitiminde tiyatro. Hatta tiyatronun o sahne duvarının ön tarafı başka bir amaçla, arka tarafı sahne olarak kullanılıyor.
2: Yani biz şimdi söylediğine göre stadyumun içindeyiz.
0: Stadyumun içindeyiz şu
2: an. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Stadyumun diğer tarafına doğru gidiyoruz. Sonra bir duvarla stadyum bitiyor.
0: Evet.
2: Birdenbire tiyatro başlıyor.
0: Ve sahnede buluyorsunuz.
2: Evet, sahnede yani. Buluyorsun. Çünkü o karşıda gördüğümüz duvar bir tarafıyla buraya ait, stadyona ait. Diğer tarafıyla da
0: sahne duvarı.
2: Sahne duvarı tiyatroya ait.
3: Gerçekten. Çok acayip gerçekten ya.
2: Bir tuhaflık var.
0: Evet ya, böyle bir anda movie burası böyle. Gösteri sanatlarının içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buradan iki tane giriş varmış. Bir sağdan bir soldan. Diğer taraflarının hepsi de oturakmış işte.

0: Görüyor musunuz hocam şeyi?
1: Evet.
0: Stadyumun giriş kapısı burası. Aa, buradan giriyorlarmış böyle.
1: Evet. Roma ihtişamı
0: diye.
1: Değil mi? Roma'nın evet, evet, evet, evet. Şeyi ne derler? Hem ihtişamı hem kargaşası.
0: Hepsi.
1: Hepsi birden.
2: Tiyatroda restorasyon gerekli mi? Eisenhower Tiyatrosu için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü UNESCO girme kriterlerinden birisi de stadyum tiyatro kompleksiydi. Dünyada bilinen tek örnek olmasıydı. Hani ilk, tek, en gibi cümleler kurmayı sevmemekle birlikte Eisenhower'un bunu hak eden bir takım tanımları gerçekten barındırıyor.
1: Aslında mesela Eisenhower bir Roma kenti tabii. Yani aksi iddia edilemez. Ne olmuşsa, ne yapılmışsa hep Roma döneminde.
3: Helenistik çağdan da bir şeyler var ama onlar ufak ufak şeyler.
1: Ufak yani. Ufak. Onu söyleyeceğim. Mesela aslında bu kentin daha önce de konuştuğumuz gibi hani tarihi milattan önce 3000'e hatta bazı kayıtlara göre 4000'e kadar gidiyor. Tamam böyle bir yer var. Hı hı. Ama işte Roma diyoruz aslında. Fakat bir parça da şöyle düşünürsek bir Frigya kenti burası aslında. Frigya bölgesinde. Evet, Frigler mesela milattan önce 12. yüzyılda Balkanlardan gelen bir kavim ve Sakarya Vadisi'ne yerleşiyorlar aslında. Bu kent de orada yer alıyor. Şimdi bunun tarihi Roma'ya doğru geldikçe işlerken şöyle bir şeylerle de karşılaşıyoruz. Mesela Bitinya var.
3: Kuzeyde.
1: Daha kuzeyde, evet. Marmara Denizi'nin
3: güneyinde.
1: Evet, kenarında diyelim. Şimdi Bitinya güneye doğru inmek istiyor.
3: Evet.
1: Dolayısıyla bu kenti de alarak ilerlemek istiyor.
3: Topraklarına katmak istiyor.
1: Fakat Bergama ile bir çatışmaya giriyor. Pergamon'la ya. Bugünkü Bergama, o zamanki Pergamon'la bir çatışmaya giriyor.
3: Attalos bu.
1: Evet. Ve o mücadele sırasında Attalos savaşı kazanınca milattan önce işte 126-123 arası kent Pergamon'a dahil
3: evet,
1: oluyor.
3: Evet, himayesi
1: altında. Emenes devri de tabii hemen Attalos'tan sonra yine Pergamon'a dahil. Ta ki Roma'ya kadar giden bir süreç var. Ondan sonrasını biliyoruz zaten.
3: Ondan sonra,
1: Roma'da
3: zaten, evet.
1: Her şey birdenbire tam bugünkü tabiriyle patlıyor.
3: Patlıyor.
1: Mimari, işte zenginlik.
3: Zirve yapıyor.
1: O kadar da değil ama yani çok farklı oluyor hakikaten her şey.

0: gerçekten çok enteresan. Yani örneğine hiç rastlanmayan bir mimari yapının, bir mimari güzelliğin, dehanın önündeyiz.
1: Artık deha mı değil mi bilmiyorum ama ilginç yani.

0: ya da işte sonradan bir şeye dönüşmüştür falan. Öyle bir şey değil. Böyle tasarlanmış.
1: Evet, böyle tasarlanmış.
0: Bir kompleks olarak tasarlanmış.
1: Ve çok da güzel tasarlanmış. Hemen sahne duvarının bitiminde tık diye bunun altı kuliste herhalde. Kulisten tık diye şeyin içerisine geçiyorsunuz.
0: Stadyonun bu tarafı. Stadyonun bu tarafı, yani tiyatroyla bitişen tarafı iki katlı ilk önce.
1: Evet.
0: Sonra üçüncü kat çıkıyor. Ve bunun ikinci katı işte tiyatronun sahnesiyle
1: birleşiyor.
0: Sahnesiyle birleşiyor.
1: Yarım daire biçiminde bir sahnesi var. Böyle bütün izleklerinin de böyle tam anlamıyla özellikle gece oyunlarında böyle şeyle karanlıkla böyle ayla yıldızlarla şey oluştursun diye, doğal dekor oluştursun diye çok da güzel bir yere konumlandırmışlar.
0: Şimdi gelirken konuştuk ya, mesela Roma döneminde birdenbire şehirde bir
1: mimari patlama
0: her konuda. Domitianus dönemi mesela milattan sonra 1. yüzyıl. Hı hı. O sırada Zeus tapınağı yükselmiş. Hı hı. Ve onunla birlikte de bu kompleks ortaya çıkmış. Aynı anda yani. Evet. Tabii Hadrianus döneminde de milattan sonra 2'de biliyoruz ki o tapınak yeniden büyütülüyor.
1: Evet.
0: Burası da genişletiliyor.
1: Genişletiliyor, doğru. O nüfusa da orantılı bir şey. Nüfus çoğaldıkça böyle hani mimari yapılara da eklemeler yapılıyor.
0: Hem nüfusla hem de biraz daha hani
1: zenginlikle, ekonomiyle ilgili bir şey.
0: Evet, o iktidarın görüntüleridir ya böyle, evet. O mimari.
1: Biz Batı Anadolu kıyılarına hakimiz diyor Roma ve bunları yapıyor. İki de yapıyor, ta günümüze kadar gelmiş hocam.
0: Evet.
1: Tiyatronun içine doğru gidelim
0: bakalım.

0: Hocam, şimdi Kavea dediği izlek yerleri 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Görmüş olduğunuz bakın bir sütunun alt kaidesi var. Orası
1: şu karşıda gördüğüm
0: evet
1: sütunu diyorsun.
0: Orası evet. Tabii özel kişilere ait. Özellikle Roma'da ihtişam Helenistik çağdaki gibi daha böyle hani estetik kaygılar güdülmeden yapılıyor. Daha şaşalı, daha büyük yapılar yapılıyor. O Roma'daki gösteriş belki bak mesela şöyle de olabilir. Bunu şu anda zeka geliştiriyorum ama burada ödül kazananlar tiyatroda ödüllerini alıyor da olabilirler.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyoruz yani. Öyle ya. Ben böyle hani
1: yazılmıyor.
0: Evet, ama öyle yazılı kaynaklar da yok. Bu tamamen benim Özgür Özgülgün olarak söylediğim bir şey.
1: Biz şu anda sahnede duruyoruz.
0: Evet, biz şu anda sahnede duruyoruz. Sahnenin hemen arkasındaki sahne binasında. Görmüş olduğunuz izleklerin bittiği yerde de sahne prosenyum yani orkestra çukuru dediğimiz çukuru.
1: Alanı böyle bir yuvarlak olması lazım bunun ama tam görülmüyor.
0: Evet.
1: Çünkü bütün o sıralar
0: depremde işte zamanda
1: gelmiş.
0: Gelmiş ama hala akustiğini koruyor.
1: Gidelim mi?
0: Vay be, gidelim hocam ya.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Güzel bir çalışma var. Geçebiliyor muyum alana?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Müsaadenizi aldıktan sonra geçebilirim herhalde. Çok teşekkürler. Özgür ben.
1: İlker, memnun oldum.
0: Taşların Dili programından geliyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Nerede çalışma yapıyorsunuz? Ne alanı burası?
1: Şu anda Hamam Palestra kompleksinde bulunuyoruz.
0: Hamam Palestra.
1: Evet. Ev salonundayız. Büyük salon. Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı salondayız şu anda.
0: Antik çağda insanların sosyalleşmek için kullandığı saha.
1: Evet, öyle. İnsanlar burada hamamda birlikte toplanıp konuştukları ev salonundayız.
0: İlker'di değil mi?
1: Evet, İlker.
0: İlker hangi üniversitedense?
1: Pamukkale Üniversitesi'nde.
0: Pamukkale bölüm arkeoloji.
1: Arkeoloji bölümü.
0: Sınıf kaç?
1: İki olduk bu yıl.
0: İki oldun, hayırlı olsun. Ne kadardır çalışıyorsun Aizonay'da?
1: Haziran'da buraya geldik, kazı başlangıcında.
0: Daha yenisin yani.
1: Yani yeni.

0: İlk kazım bu.
1: Evet.
0: İşte 22 Haziran'dan beri buradayız.
1: Tam görevin nedir?
0: Burada toprağın altında kalmış bir mimari yapı var. Hamam Palestra Kompleksi dediğimiz. Biz dönem başından beri bu yapıyı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Ne kadar süreniz var?
0: Yaklaşık kazı 3,5-4 ay gibi bir süreyi kapsıyor. O şekilde çalışmalar devam ediyor.
1: Bölüm bölüm kazacaksınız.
0: Evet, bölüm bölüm açma açma gidiyoruz. İlk dönem başında bu arazi düz bir alandı. İlk bir açmayla başladık, sonra genişleyerek devam ettik.

0: Arkadaşlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi?
1: Tabii, ben arkeolog Hatice. Açma şefi olarak burada çalışıyorum.
0: Kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: 4 yıldır Aizonay kasasında çalışıyorum.
0: Aizonay deyince ne hissediyorsunuz? Aklınıza ne geliyor?
1: Aizonay öncelikle Kibele'nin antik kenti ve Kibele'den sonra Zeus'un kenti olduğu için bu iki tanrı ve onların yaşadığı yerler aklıma geliyor.
0: Bir estetik zarafet var.
1: Tabii ki var. Kibele'nin antik kenti kadını simgeliyor çünkü öncelikle.
0: Daha bunu sonra, hissederek çalışıyor musunuz?
1: Tabii ki onu hissederek çalışıyoruz. O yüzden uzun yıllardır Aizonay kasasındayız.
0: 4 yıldır çalışıyorum demiştiniz değil mi? Artık herhalde araştırma görevlisi olmak için kadro bekliyorsunuz.
1: Tabii kadro bekliyorum. Bundan sonra yapacağım iş arkeoloji olacak tabii ki. Farklı bir alan düşünmüyorum. Seviyorum çünkü yaptığım işi.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben de arkeolog Merve. Mezunum. Yüksek lisans yapıyorum.
0: Kaçıncı yıl?
2: 5 yıldır Aizonay'da çalışıyorum.
0: Harika. Yeni gelen arkadaşlara nasıl yardımcı oluyorsunuz burada?
2: Yeni gelen arkadaşlar zaten kazıya gelmeden önce okulun laboratuvarında da yetiştiriliyorlar. Kazı hakkında bilgi sahibi.
0: Aa, merhaba. Nereden geliyorsunuz siz? Antik çağdan mı geliyorsunuz?
3: Evet.
0: Aa, sizi tanıyabilir miyim peki ben?
3: Evet, tanıyabilirsiniz.
0: Dur bakalım. Önce kızlardan başlayalım. Senin adın ne?
4: Benim adım Demeter, Bereket Tanrıçası'yım.
0: Demeter ve Bereket Tanrıçası. Vay, sen kimsin?
4: Ben Persefone'yim. Karanlıklar Tanrıçası'yım.
0: Persefone, Karanlıklar Tanrıçası. Sen kimsin?
4: Selena, Ay Tanrıçası'yım.
0: Ay gibi de güzelsin. Sen kimsin?
5: Benim adım Sefiyos. Ünlü bir atletçiyim, koşucu.
0: Vay, atletik koşucusun ha. Sefil neydi adın?
5: Sefiyos.
0: Sefiyos. Vay vay vay vay. Siz burada mı yaşıyorsunuz?
4: Evet.
0: Aizonay'ı seviyor musunuz?
4: Evet, seviyoruz.
0: Peki ben Aizonay'ı hiç bilmeyen biri olarak bana burayla ilgili ne gibi ipuçları verebilirsiniz?
4: Burada daha önce yaşamış insanların bazılarını söyleyebiliriz.
0: Söyleyeyim bakalım.
4: Zeus yaşamıştır. Ana tanrıçı olarak Kibele vardır.
0: Evet.
4: Bizler yaşadık.
0: Evet, sizler hala da yaşıyorsunuz.
4: Evet.
0: Başka?
4: Aizonay'ı eski bir yerdir. Burada daha önce Romalılar, Lidyalılar, Frigler ve Osmanlılar yaşamıştır.
0: Harika, çok güzel. Bu bilgileri nasıl edindiniz siz?
4: Bu bilgileri kazı ekibinden öğrendik. Ayrıca kendimiz de biliyoruz.
0: Kazı ekibiyle sürekli beraber misiniz siz peki?
4: Evet.
0: Böyle bir anda yoluma çıktınız. Allah Allah, bunlar dedim nereden geliyor? Roma çağının çocukları olmalı derken bana çok güzel bilgiler verdiniz. Sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum ve mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
4: Bir şey değil.
0: Hoşçakalın, görüşmek üzere. Siz şimdi hamama doğru mu gidiyorsunuz?
4: Evet.
0: Kolay gelsin, ben de şehre doğru iniyorum. Hoşçakalın, kolay gelsin.
4: Hoşçakalın.

0: Anadolu'daki kutsal tanrıça.
1: Ana tanrıça.
0: Ana tanrıça. Dağların, ovaların böyle Kibele. Bütün tabiatın tanrıçası Kibele.
1: Hayzanoy'dan bir 4 kilometre falan geldik köy evet. yollarını geçerek.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir hayli de tırmandık.
0: Evet.
1: Çok yüksek bir tepedeyiz. Ve burada böyle bir...
0: Kült var değil mi hocam?
1: Evet, bir işte ana tanrıça kültüne ait bir tapınma yeri burası.
0: Evet. Tarihlendirirsek tam olarak nereye kadar gitmemiz
1: bunu
0: gerekiyor hocam?
1: Bunu bilemeyiz. Yani çünkü Anadolu'nun en eski tanrıçalarından bir tanesi Kibele. Evet, bu yani mesela milattan önce 1 ve 2'de burada bir takım buluntular çıkmış.
0: Evet.
1: Bir takım figürler çıkmış ama... Bu tabii o zamana ait demek değil. Çok daha eski.
0: Öncesine. Burası bir mağaraymış zaten değil mi?
1: Burası bir mağara, evet. Zaten bu civar yanardağların ne derler ona?
0: Lav, püskürtüğü lavlarla.
1: Külleriyle evet. örtülmüş bir şey, arazi. Dolayısıyla çok kolay oyulan bir yer olduğu söyleniyor arazi olarak. Ve bu mağaralarda, buralarda var. Pek tapınak denemez tabii buna.
0: Evet.
1: Daha çok işte o İngiltere'deki Stonehenge
0: belki adı da oradan geliyor şey. Olabilir bir, mi? Meter Stone'one.
1: Evet, bir tapınma yeri diyelim. Evet.
0: Nasıl tapınıyorlarmış hocam buraya gelip?
1: Nasıl tapınıyorlar? Bir kere kurban, boğa kurbanı var burada. Ama bir de daha ne derler? Artık ilginç falan değil. Daha vahşi bir şey var aslında o külte ait. Ana tanrıça kültüne dahil olabilmesi için birinin...
0: Bir kabul töreni gibi.
1: Bir kabul töreni gibi, evet, çok doğru. Buraya giriyor ve başını yukarıda tutabilecek bir tahta.
0: Şöyle.
1: Ve yukarıdan bir boğa kesiliyor.
0: Uf.
1: Bütün o kanla yıkanıyor.
0: Çıplak oluyor herhalde bu, değil mi?
1: Herhalde tabii. Bütün o kanla yıkanıyor. Ve o yeniden doğuş anlamına geliyormuş. Hı hı. İşte yeniden doğduktan sonra, kanla yıkandıktan sonra bu külte de dahil oluyor.
0: Kabul töreni bunun içerisinde gerçekleşiyor.
1: Evet, evet.
0: Sonra acaba o üstünden akan o kan nereye gidiyor acaba?
1: İşte yani...
0: Aşağıya doğru iniyor herhalde.
1: Evet, toprağa karışıyor ya da.
0: Toprağa karışıyor.
1: Böyle bir durum var.
0: Ondan sonra kabul oluyor. Ve kabul olduktan sonra burada bir takım herhalde buna dair ritüeller var.
1: Ritüeller
0: o ritüeller
1: var.
0: Tamamlandıktan
1: i̇şte
0: sonra...
1: ritüeliyle...
0: Halk burada durmuyor herhalde. Buradan şehre burası doğru.
1: Elbette bir tapınma yeri. Aşağıda da yerleşimler falan var. İşte nasıl mesela Akropol var en yukarıda bir evet. tapınak. Bu tapınma yeri de en üst tepede falan.
0: Ne zaman kurulmuş. Yapılmış hocam kazılar burada? 1900...
1: Yok daha eski galiba 1920'ler 20'lerde 30'lar falan. Arası falan bir şey. O zaman yapılmış. O zaman bulmuşlar zaten bir takım şeyler.
0: Bunun hemen altında da hani tırmanırken gördüğümüz bir yer daha var. Kaçak kazıcıların
1: evet,
0: yapmış olduğu
1: çalışmalar. Onlar bulmuşlar.
0: Elif Hoca da Elif Özer de devam ettirmiş o kazıyı ve...
2: Yerli halkının ve dışarıdan gelen bazı kimselerin gömülü olduğunu, daha alt ve orta kesimden insanların gömülü olduğunu, mezar tiplerinin işte basit toprak, plaka kapaklı olduğunu, Kibele kültüne ait olabilecek bazı kadınların dışarıdan M.Ö. 2. yüzyıl sonu 1. yüzyılda gelen bazı askerlerin yine buraya gömüldüğünü, Roma'ya bağlı askerlerin yine buraya gömüldüğünü ve başlangıçta kremasyon yani yakılarak gömülürken daha sonra normal ceset gömü ya da diğer adıyla söylersek inhumasyon gömüyle gömüldüklerini ortaya çıkarttık.
0: Şu anda Kütahya Müzesi'nde bulunan Amazonlar lahdi. Ben onu bir de canlı gördüm hocam. İnanılmaz güzel
1: muhteşem
0: yani. Acayip şey. Güzel. Oradan çıkmış Amazon lahdi de.
1: Evet, çok yakın buraya.
0: Çok yakın, hemen bunun alt tarafında oluyor.
1: Evet.
0: Bazen böyle kaçak kazıcılar farkında olmadan kendinden sonraki kazılara da böyle şeyleri oluyor.
1: Zamanında yakalanabilirlerse tabii evet. bir faydalı tarafları oluyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş ya. Böyle devam edelim. Hazır güneşi de
1: güneşin
0: batırıyoruz.
1: Güneşin batışına doğru.
0: Evet ya. Kutsal alanda biz de kabul olur muyuz acaba?
3: Yüzyıllardır ayakta kalmış Zeus tapınağına veda edip, geleneksel bir masal aleminin sıcaklığını yaşarken, yaşamınızda yepyeni ufukların kardelenler gibi açtığını hissedeceksiniz.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam, yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Aeon.
1: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
3: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirme ister miydiniz?
3: Fakat ben...
4: İster tabii.
3: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
5: Her şey senin başının altından çıktı.
6: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
7: Kalbimdeki acı bugün 16.15'te TV4'te.
0: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: yeni bir gün, yeni bir heyecanla birlikteyiz ve 4 yarışmacımız da bizimle beraber. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Seçil Konak, 39 yaşındayım. Teknoloji sektöründe insan kaynakları alanında çalışıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Az önce kuliste arkadaşlar tarafından bir miktar korkutulmakla beraber büyük bir heyecanla yarışmayı 4 gözle bekliyorum.
0: Nasıl bir korkutma?
1: Biz artık iyice hani burada uzmanlaştık, güçlüyüz, kendimize güveniyoruz.
0: İlk kez katıldı ve gelişiyle beraber kendisine maalesef veda ettik. Bugün bir farklılık var bugünkü programımızda. Bugün 3 kişiye birden veda edeceğiz. Yani bir finalistimiz, ki finalistimiz de belki veda edebilir, o da duruma bağlı. Eğer cevap verir de yanlış olursa. O yüzden daha çekişmeli, daha kıran kırana, daha heyecanlı bir gün bizi bekliyor diyebilirim aslında. Uğur Bey iki kez finalde ve üstelik dün son soruda finale çıktınız ve yine cevap vermem hakkıyla bugün buradasınız.
2: Evet, sessiz ve derinden ilerleyişimi sürdürüyorum. Bakalım bugün ne olacak? Rakiplerimiz çetin. Yeni katılan arkadaşlarımız da gayet kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yine mücadele dolu bir program olacak. Bakalım.
0: Serhat Bey, neye bağlıyoruz bu düşüşü? Ne oldu size? Yani gerçekten İlk iki programda olağanüstü performans, 17 binin üzerinde rekor kıran bir Serhat Bey.
3: Sanırım rekor kırmak yaramadı diye düşünüyorum. Sonraki iki program biraz ortalamayı aşağı çektim. Ama bu yarışma farklı olacak çünkü son gülen iyi güler demiş atalarımız. Umarım bugün gülen ben olurum. Seçil Hanım'a da aslında moral vermek için sizde dedim yarışmacı duruşu var. Ama o herhalde olumsuz algıladı ama ben iyi yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Başarılar diliyorum arkadaşlarıma.
0: Selen Hanım, bugün sizin öngörünüz nedir?
4: Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Kulis yapmak sözünün tam anlamını burada görmüş oldum şu anda. Kulis yapmak nedir? Nasıl yapılır? Benim öngörüm, 2 gündür yarışıyorum, bu 3. günüm. 2. ve 3. oldum. 1. olmak tabii ki de hedefim bugün de.
0: Bu kez 3. etapta eğer kendinizi gösterirseniz tek başınıza, o zaman hedefe ulaşabilirsiniz. Çünkü orada biliyorsunuz soru değeri artıyor.
4: Evet.
0: Şimdi hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde de akıl oyunu etabı var. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bilirse çarpı 2 olacak. 5000 lira para ödülü için de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. Ve 20 saniyenizde süreniz var. Eğer bana bir sorunuz yok ise başlayalım mı?
4: Başlayalım.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: Böcek türleri, hayvanlar alemiyle başlıyoruz. Yaygın olarak görülen kırmızı kanatlı bir böcektir. Üst kanatları kırmızı ya da sarı, üzerine siyah noktalı ya da tersi desenli olur. Dut gibi meyvelerin üzerinde bulunurlar. Bacaklarını vücutlarına toplayarak ölü taklidi yaparlar. Halk tarafından uğurlu sayılırlar. Rahatsız edildiğinde kötü bir koku salgılayarak düşmanını kendisinden uzaklaştırır. Sorumuz gelsin. Kırmızı ya da sarı üzerine siyah noktalı üst kanatlara sahip böceğin adı nedir? Süreniz başladı. Genellikle baharda yazları daha fazla görüyoruz. Kışın neredeler? Kışın yaprakların altındalar. Kış uykusuna yatıyorlar. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Uğur Böceği.
0: İsminizden hemen kolay evet. Buldunuz herhalde.
1: Kolay oldu.
0: Seçil Hanım.
2: Uğur Böceği.
0: Serhat Bey.
3: Uğur Böceği.
0: Ve Selen Hanım.
4: Uğur Böceği.
0: Onun çocukken özellikle böyle söylediğimiz bir şarkısı vardı. Var mı hatırlayan?
4: Uç uç böcecik, annen sana terlik pabuç alacak diye giden bir şarkıydı.
0: Evet, o şarkıyla beraber doğru cevaba gidelim o halde. Uğur Böceği olacaktı ve böylelikle yarışmamıza puanlarla başlıyoruz. Şu anda 4 yarışmacımızın da önündeki ışık yeşile döndü. Ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Önce konu başlığımıza gidiyoruz.
5: İstanbul günaydın. 5-2-4-7-06 Esterbiş.
6: Günaydın. İniş serbest, rüzgar sakin.
5: Efendim sizin 06'nın localizer'ı yok.
6: Anlaşıldı. İnecek misiniz?
5: İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? Hani localizer yok diye pas mı geçsin?
6: Geçmeyin tabii efendim. Buyurun inin.
5: Biz eskide inerken hiç localizer yoktu ki.
6: Anlaşıldı.
0: Uçuş terimleri, konu başlığımız. Uçuş esnasında bir uçaktaki verileri kaydetmeye yarayan araçtır. Olası kazaların sebeplerini bulmakta yardımcı olur. Pilot, kule konuşmalarının, uçakta belli bölgelerde oluşan arızaların, hava sıcaklığının ve iç dış basınç değerlerinin kaydını tutar. Yaklaşık 6000 metre derinliğe kadar 90 gün süreyle ses dalgaları yayabilir ve yayılan sinyaller 2-3 kilometre mesafeden tespit edilebilir. Askeri olanlarda bilgiler düşmanın eline geçmesin diye silme tuşu bulunur. Sorumuz gelsin. Uçaklarda belli verileri kaydetmeye yarayan bu aletin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Genelde de uçakların kuyruklarında bulunur. Herhangi bir kaza anında zarar görmemesi açısından. Buyurun cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: Kara kutu.
0: Seçil Hanım.
2: Kara kutu.
0: Serhat Bey.
1: Kara kutu.
0: Ve Selen Hanım.
2: Kara kutu.
0: Yine ilk soruda olduğu gibi ikinci sorumuzda da 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba bunlar puana dönüşecek mi? Cevabı görelim. Kara kutu olacaktı doğru cevap ve böylelikle puanlar 500'e çıktı. İyi bir başlangıç. Hasrettik doğrusunu söylemek gerekirse böyle ilk ikide bütün soruların doğru cevap verilmesine. Bakalım aynı hızda devam edebilecek misiniz? Geldik şimdi üçüncü soruya. Tarihi bir kişi soracağız şimdi sizlere. İşte detaylar. Bolu'da yaşadığı bilinen bir halk ozanıdır. Kendi adına bir de destanı vardır. Bu destana göre asıl adı Ruşen Ali'dir. Babasıyla at yetiştirerek hayata başlar. Sonradan dağa çıkarak bir celale eşkıyası olur. Babasının gözlerine mil çektiren Bolu Bey'inden intikam almak istemektedir. Adının da buradan geldiği söylenmektedir. Tüfek icat edildikten sonra ise o bilinen sözünü söyler. Deliklü demir çıktı, mertlik bozuldu. Sorumuz gelsin. Adına destanlar yazılan Bolulu ünlü halk ozanının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Sevgililik vardır, dostluk vardır, aşk vardır. Son anda Selen Hanım da yazdığına göre ama biraz kafayı salladı. Pek emin olamadığı bir cevap var sanırım orada. Buyurun görelim lütfen. Uğur Bey.
1: Köroğlu.
0: Köroğlu. Seçil Hanım.
2: Hekimoğlu dedim ama emin değilim.
0: Aması var. Serhat Bey.
1: Köroğlu.
0: Ve Selen Hanım.
2: Cüneyt Arkın dedim sadece şeyden dolayı, videodan dolayı o geldi aklıma.
0: Bolulu ünlü halk ozanı
2: biliyorum hiç gelmedi.
0: Olarak Cüneyt Arkın dediniz.
2: Hiç gelmedi boş bırakmayayım dedim.
0: Ya bari boş bırakaydınız. Cüneyt Arkın nedir?
2: Videodan kaldı aklımda.
0: Yani Cüneyt Arkın tabii büyük bir ustamızdır. Sinemaya,
2: kesinlikle.
0: Türk sinemasına damga vurmuş olan az önce Cüneyt Arkın'ı gördünüz diye Cüneyt Arkın mı yazdınız? O film Köroğlu filmiydi evet. Fatma Girik'le başrollerinde oynadıkları yıllar öncesinin unutulmaz filmlerinden birisiydi ama
2: hiç aklıma gelmedi.
0: Orada o karakteri canlandıran Cüneyt Arkın'dı.
2: Evet.
0: Doğru cevap neydi onu bir görelim isterseniz. Doğru cevap Köroğlu'ydu. Ve Serhat Bey ile Uğur Bey puanları bölüşüyorlar. Seçil Hanım da Hekimoğlu dedi. Oğlunu bildiniz ama.
3: Yok yani tamamen Köroğlu aklımdayken nedense bilmiyorum birdenbire Hekimoğlu diye bir şey çıktı ama.
0: Yok Selen Hanım'ın cevabını gördükten sonra size bir şey demiyorum
3: aynen.
0: Ben.
3: Selen Hanım kurtardı beni bu sefer teşekkür ederim.
0: Evet peki. Dördüncü soruya geçiyoruz şimdi. İlk etabın son sorusu olacak 1000 puan değerinde.

Çizgi film konu başlığımız bir Türk çizgi film dizisidir. Seri 23 Nisan 2016'da ön gösterim yapmış ve 16 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Çizgi film adını ana karakterden alır. Bir aslan olan ana karakterin ailesi ve arkadaşlarıyla olan maceraları anlatılmaktadır. Ana karakterin babası Remzi Aslan, annesi Kadriye ve kız kardeşi Canan Kedidir. Ve Peyami adında bir kaplumbağa dedesi vardır. Remzi'nin Necati adında arkadaşı vardır ve bir fildir. Çizgi filmde Kürşat adında bir akbaba ve oğlu Cemşit de vardır. Sürekli olarak yanındaki iki adamıyla kötü işler çevirir. Sorumuz gelsin. Verilen bilgilere göre çizgi filmin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uğur Bey bir yazdı, bir sildi, sonra tekrar bir şeyler yazdınız mı bilmiyorum ama zor bir soru oldu herhalde. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Uğur Bey.
1: Olmadı maalesef. Aklıma gelmedi yani, çıkaramadım.
0: Seçil Hanım da emoji kullanmış. Şöyle birbirinize dönün isterseniz.
2: Benim yaşım yetmedi vallahi Ersin Bey. En son Şirinler'de kalmıştım Twitter'da maalesef.
0: Şirinler'de kaldınız. Yeni dönem çizgi film olunca...
2: Hiç. Yani çocuk ve yeğen gibi bir şey de olmadığı için evde maalesef.
0: Vallahi biz Şirinleri sorduk. Tom ve Jerry'yi sorduk. Sonra başka neler vardı? Hemen hemen...
3: Yetkiler. Onlar
0: taş devrini. Taş devrini sorduk. Bir de yakın dönem bir çizgi film soralım dedik. Serhat Bey?
3: Şakir.
0: Şakir.
3: Şöyle aslında... Kızım var. Oğlum olsaydı belki daha hemen aklıma gelebilirdi ama kızım pek izlemiyor bunu. Ama yine de bir tahmin ettim aklımda kaldığı kadarıyla.
0: Kızınız hangi çizgi filmleri izliyor?
3: Rafadan Tayfa'yı izler. Nilo'yu izliyordu artık. Başka yarış, çizgi filmlere geçti. Onu da öpüyorum buradan. İzlediği zaman.
0: Peki. Çizgi filmlerden bahsetti babası. Şakir dedi. Acaba doğru cevabı bildi mi bilmiyoruz ama... Remzi ve ailesi cevabını görüyorum ben Selen Hanım.
4: Evet, yani çok yeni bir çizgi film, ben de bilmiyorum. İzleyen de yok, evde dediği gibi kardeşim çocuk da yok, öyle küçük. O yüzden bunu dedim.
0: Hiç izlediniz mi bu çizgi filmi?
4: Bahsetmiş Hayır, izlemedim.
0: İzlemediniz. Peki, iki emoji, bir Şakir, bir de Remzi ve ailesi var. Doğru cevabı görelim o halde. Kral Şakir olacaktı. Serhat Bey çok yaklaştınız. Yaklaşanlara puan verseydik keşke.
3: Yazık oldu ya.
0: Ama puan veremiyoruz evet. Eğer kralı da hatırlamış olsaydınız evet. O zaman çarpı 2000 puan olacaktı. Ve birinci etabı bitirdik. Madem birinci etabı bitirdik o halde puan durumlarına bakalım. Serhat Bey ve Uğur Bey şu anda biner puandalar. Seçil Hanım ve Selen Hanım 500 puandasınız. İkinci etaba geçelim mi?
4: Geçelim.
3: Geçelim.
0: O halde yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. İlk 4 soru geride kaldı. Artık yeni bir etaptayız. Bu kez dikkat etabı başlıyor. İşte yeni sorumuzun ilk konu başlığı. Konu başlığımız Stockholm Sendromu. Stockholm Sendromu, rehinenin kendisini kaçıran kişiyi anlama, empati kurma ve sonrasında ona yardımcı olmaya çalışma hali olarak tanımlanır. Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. 1974 yılında ise milyoner bir kadın teröristler tarafından kaçırılır. Yaklaşık 2 ay sonra kendisi bir banka soygununda onu kaçıran teröriste yardım ederken yakalanır. Sorumuz gelsin. 1973 yılında yaşanan soygunda banka görevlisi kaç gün rehin tutulmuştur? Süreniz başladı. Son 10 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: 6 gün.
0: Seçil Hanım.
2: 6 gün.
0: Serhat Bey.
3: 6.
0: Ve Selen Hanım.
4: 6 gün.
0: 4 yarışmacımız da 6 gün rehin tutulmuştur dedi. Yine yemyeşil mi olacak acaba ortam? Ben ne demişim? Bu sendrom adını ilk kez 1973 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşanan bir olaydan alır. Bir soyguncu tarafından 6 gün boyunca rehin tutulan banka görevlisi bir kadın duygusal olarak suçluya bağlanır. Doğru cevap 6 ve böylelikle yeni etapada yine iyi bir başlangıç oldu yarışmacılarımız için. 5. sorumuzdan 6'ya geçiş yapıyoruz ki az önce doğru cevap 6 idi. Bakalım 6. sorumuzun konu başlığı ne?

Sanırım birçok şu anda izleyicimizi çocukluk yıllarına ya da gençlik yollarına doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Konu başlığımızın ardından detaylara bakalım. İlk uzun metrajlı filmi Büyük Patron filmidir. Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Bruce Lee, kalitesiyle kung fu sineması sektörüne yeni bir boyut kazandırdı. Üçüncü filmi, Ejder'in Yolu filminde Amerika'da 7 defa karate şampiyonu olmuş Chuck Norris'le oynamıştır. Bruce Lee'nin her filmi, bir önceki filmlerine kıyasla yapılan yeniliklerle göze çarpmaktadır. Sorumuz gelsin. Bruce Lee hangi filmde ünlü basketbolcu Kerim Abdülcabbar'la oynamıştır? Süreniz başladı.

0: Serhat Bey, tam sıfır olduğu anda kalemi kaldırdınız. O yüzden eğer cevabınız doğru ise kabul edeceğim. Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Ölüm Oyunu ikinci filmiyle üçüncü film arasında kaldım açıkçası. Üçüncü film de olabilir de Ölüm Oyunu daha yakın geldi, onu yazdım.
0: Seçil Hanım.
2: Ölüm Oyunu.
0: Kafayı da salladığınıza göre eminsiniz herhalde cevaptan.
2: Yani yanlış çıkmasın ama eminim.
0: Serhat Bey.
3: Büyük Ejder. Duymadığım için başka bir filmini düşünüp onu yazdım ama yanlış bir yanıt.
0: Yanlış diyorsunuz. Ve Selen Hanım?
4: Ben de Ölüm Yolu dedim. Yine yanlış duymuş olabilirim belki.
0: Eğer devam ederseniz haftaya size bir ayrıcalık tanıyacağım. Biraz daha şöyle yaklaştıracağız sizi. Diğer üç yarışmacı orada, sizi buraya alalım ki beni daha rahat, daha iyi duyabilirsiniz diye. Olur mu?
4: Evet, olur.
0: Ölüm Yolu diye duydum dediniz.
4: Evet.
0: Acaba doğru mu duydunuz? Buyurun bir bakalım mı? Ben ne demişim? Bruce Lee'yi zirveye taşıyan film, Dan Inosantio ve Kerim Abdülcabbar'la birlikte rol aldığı Ölüm Oyunu filmidir. Ölüm Oyunu olacaktı bu filmin ismi. Şimdi sırada 7. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Ağır roman, ağır bir soru. Ağır roman 1997 yapımı, hayatın içinden bir film. Metin Kaçan'ın aynı adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlandı. Filmde Okan Bayülgen, Müjde Ağar, Mustafa Uğurlu ve Savaş Dinçel rol aldı. Film İstanbul'daki kolera sokağında yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Çekimlerin büyük bölümü Dolapdere, Feriköy Mezarlığı ve tarla başında yapıldı. İç mekanlar İstanbul Sanat Merkezi'nde kurulan sette gerçekleşti. Beyoğlu'nun en işlek caddesi olan Sakız Ağacı çekimler nedeniyle bazen trafiğe kapatıldı. Sokakları ıslatmak için yaklaşık 200 ton su ile rüzgar ve sis makineleri kullanıldı. Filmin en ilginç oyuncusu ise dudakları boyalı, gözleri sürmeli Şermin isimli bir attı. Sorumuz gelsin. Ağır roman filmi hangi sokakta geçen ilginç olayları anlatmaktadır? Süreniz başladı.

0: Atilla Özdemiroğlu'nun müzikleriyle birlikte müziklerinin de damga vurduğu filmlerden birisi de Dağ Roman. Cevaplar, buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: Kolera.
0: Seçil Hanım.
2: Kolera Sokağı.
0: Serhat Bey.
3: Kolera.
0: Ve Selen Hanım.
2: Kolera Sokağı.
0: Öyle görünüyor ki iyi duymuşsunuz.
2: Evet, bu sefer net duydum.
0: İzlediniz mi filmi?
2: Hayır, izlemedim.
0: İzlemediniz mi? Ağır Roman'ı.
2: Çok film izlerim aslında. Eski filmlere ve gerçekten böyle ödül alan filmlere yeni yeni başlıyorum. Yeşil Yol'u yeni izledim geçen hafta. Ağır Roman'ı da buradan çıktıktan sonra izleyeceğim.
0: Aramızda izleyen...
3: İzledim ben.
0: Serhat Bey izlemiş, Seçil Hanım izlemiş ve Uğur Bey de izlemiş. Selen Hanım da izleyecek.
2: Evet.
0: Peki, cevabı görelim o halde. Ben ne demişim? Film, İstanbul'daki Kolera Sokağı'nda yaşanan ilginç olayları anlatıyordu. Cevap Kolera Sokağı olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da doğru cevabı verdi ki aslında yurt dışında filmin isminin Kolera Street olarak da o şekilde çıkmıştır. O şekilde gösterime de girdiğini de ifade edelim, hatırlatalım buradan izleyicilerimize. Şimdi 7. sorumuzun ardından 8. soruya geleceğiz. Ama Seçil Hanım, nasıl hissediyoruz kendimizi?
4: Rakipler dediğim gibi dişti. O yüzden hani bilmediğim bir çizgi film sorusuna üzüldüm ama onun dışında heyecanlı, keyifli geçiyor şu anda.
0: Ekranla burası arasında nasıl bir fark var?
4: Ekranda tabii nispeten daha rahat oluyorsunuz. Burada süre sınırlaması da olunca tabii. O yüzden biraz daha heyecan üst seviyede.
0: Çekişme gerçekten iyi, güzel. Tam böyle haftanın son iş gününe layık bir yarışma oluyor. Bugün bir yarışmacımız finale çıkarken üçüne veda edeceğiz. O yüzden daha kritik bir gün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir soruyla karşı karşıyayız şimdi. İşte ikinci etabın son sorusu için konu başlığı geliyor. İlginç köy isimleri. Bakalım hangisini duydunuz, hangisini ilk defa duyacaksınız. Ülkemizde birbirinden ilginç köy isimlerine şahit olmak mümkün. Kahramanmaraş'taki Yalakköy köyü bunlardan bir tanesi. Köylüler ismin köyü sellerden korumak için yapılan höyükten geldiğini düşünüyor. Sürüklü Göl köyü Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Manisa'da Dingiller isminde bir köy bulunuyor. Köyün adı eski Yörük Bey'i Dingilli'den geliyor. Antalya'da yer alan Çakallar Köyü'nün ismi en az diğerleri kadar ilginç. Köye ilk yerleşen kişinin adı Çakal Kea olduğu için bu adı aldığı söyleniyor. Erzurum'da Kavurma Çukur isminde bir köy bulunuyor. Çukur bir yerde bulunan bu köyün alanında eskiden insanların toplanıp kışa hazırlık için kavurma yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Sülüklü Göl Köyü hangi ilimizin sınırları içerisindedir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Son anda yazdı Uğur Bey. Bakalım cevaplarda neler var? Buyurun lütfen.
1: Bursa dedim ama yanlış olduğunu biliyorum.
0: Bursa dediniz ama yanlış olduğunu biliyorsunuz. Siz öyle deyince Seçil Hanım da bir anda aşağı indirmek istedi. Eyvah dedi.
2: Yok yok, aslında doğru. Ben bir an tereddüt ettim ama Bursa'ydı.
1: Ya ben Kahramanmaraş'la Bursa arasında bir il daha var. Olması lazım Sülüklü Göl.
2: Yok, ikinci sıradaydı ama.
1: İkinci Bursa mıydı? O zaman i̇kinci doğru. Bursa'ydı.
0: O zaman doğru mu? Peki Seçil Hanım'ın da Bursa. Serhat Bey?
3: Bursa.
0: İki yarışmacımız kendi aralarında tartıştılar. Sizin düşünceniz ne?
3: Aslında ben Bursa'dan emindim. Uğur biraz deyince, öyle deyince tabii biraz şüpheye düştüm. Çünkü son iki günün finalisti. Ama sonra düşününce eminim şu anda tekrar.
0: Hey gidi Bursa. Serhat Bey, hey! Önceden sizin verdiğiniz cevaplar acaba diğerlerinin arasında bir soru işareti yaratırken şimdi Uğur Bey deyince...
3: Evet. Bakalım ne olacak günün sonunda.
0: Bakalım Selen Hanım.
4: Ben Manisa dedim.
0: Manisa dediniz. Siz diğerlerinden farklı bir yanıt verdiniz.
4: Evet.
0: 3 Bursa, 1 Manisa var.
5: Manisa olabilir.
0: Manisa memleketi herkes sorar. Köy ismi de veriyor musunuz? Yani şu köylüyüm diye.
3: Yani veriyorum.
0: Mesela Serhat Bey nerelisiniz siz?
3: Ben Aksaraylıyım, doğma büyüme. Sağlık köylüyüm. Sorduklarına söylerim, hani bilinir de Aksaray'da. Belirtme ihtiyacı hissederim.
0: Gider misiniz köye?
3: Yok, sadece kütüğümüz orada. Yani baba tarafım köyden geçtim ama artık orada tanıdıklarımız yok. Hani baba tarafım Balkanlardan göçünce oraya gelmişler.
0: Evet. Seçil Hanım sizin?
2: Benim anne tarafı Uşak Merkez ama baba tarafı Giresun Dereli Güdül Köyü. Orada söylüyoruz. Benim çok karışık doğduğum büyüdüğüm yerler. O yüzden hani baba tarafında söylüyorum.
0: Uğur Bey sizde ne durum?
1: Ben Ofluyum. Ofluyum dedikten sonra zaten köy falan kimse sormuyor. Of, yani.
0: O da güzelmiş. Selen Hanım siz ne taraftansınız?
4: Ben Balıkesir Edremitliyim ama köy yazmıyor bizim kütüğümüzde.
0: Sormadınız mı hiç aileye?
4: Yazmıyor.
0: Bizim bir Balıkesir köyümüz falan var mı diye.
4: Eski bu nüfus cüzdanlarında yazıyordu normalde. Orada da yazmıyor mesela. Sorduğumda kütük Edremit diye geçiyor dediler ama.
0: Belki bugünden sonra bir soru olabilir.
4: Tamam.
0: 3 Bursa, 1 Manisa. Acaba ben ne demişim? Cevabı bir görelim. Cevap soruda. Sülüklü Göl Köyü, Bursa iline bağlı olan bir köy ve köy arazisindeki göllerde yer alan sülüklerin bu köye ismini verdiği rivayet ediliyor. Cevap soruda. Doğru cevap Bursa olacaktı. 3 yarışmacımız puanları alıyor. Selen Hanım Manisa demişti ama Dingiller Köyü'ydü. Duyduğum en ilginç köylerden bir tanesi de Azrail Köyü. Ha. Ağrı'da. Ben sosyal medyada görmüştüm. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Gidip görmedim çünkü orayı. Lehva'da besmele çek Azrail'e giriyorsun diye yazdığını biliyorum. Ama ne kadar doğru o konuda birazcık şüpheliyim yani. Ankara'da da Gebeler Köyü olduğunu biliyorum yalnız. Orayı çünkü giderken görmüştüm Gebeler Köyü diye. Orası gerçek. Azrail'in ismi değişmiş herhalde ama Ağrı'da. O sosyal medyada bayağı bir dikkatimi çekmişti. Evet. Besmele çek Azrail'e giriyorsun. Peki ikinci etabı bitirdik. Hemen puanlarınızı bir hatırlatayım. Uğur Bey şu anda 3700 puanla lider durumda. Yine dünkü gibi erken bir liderlik var. Ama evet. Finale 12. soruyla beraber çıkmıştı. Seçil Hanım yeni yarışmacımız. 3200 puanla ikincisiniz şu anda. Serhat Bey 2700 puanınız var. Ve Selen Hanım, artık üçüncü etapta bir şeyler bekliyoruz sizden. Evet. 1500 puana sahipsiniz.
4: Sonradan açılıyorum biliyorsunuz siz de. İlk bölümdeki gibi. Benimle yarıştınız ilk bölümdeki gibi.
0: Artık yeni etaba geçiyoruz. Telafisi olmayabilecek bir etap bu. Üçüncü etaptayız. Akıl oyun etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

0: Cannes Film Festivali konu başlığımız. Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes kentinde düzenlenen uluslararası film festivalidir. Büyük ödül Altın Palmiye'dir. Cannes Film Festivali'nde her yıl ortalama 20 film yarışmaktadır. Festival ilk kez 1946 yılında gerçekleştirildi. 1982'de Yol, 2014 yılında ise Kış Uykusu filmleri festivalde büyük ödülü kazanan Türk filmleridir. 1948 ve 1950 yıllarında festival düzenlenmedi. Festival bu yılların haricinde her yıl yapıldı. 1952'ye kadar Eylül ayında düzenlenen festival, 1952'den sonra her yıl Mayıs ayında gerçekleşti. Sorumuz gelsin. Kış Uykusu filmi, Yol filminden kaç yıl sonra ödül kazanmıştır? Süreniz başladı. Yol filmi unutulmaz filmlerden birisidir. Yılmaz Güney'in senaryosunu yazmış olduğu, Tarık Akan'ın başrolündeki film, Şerif Gören'in yönetmenliğinde. Süremiz bitti. Cevabınız lütfen. Uğur Bey.
1: 32.
0: 32 tarihini bulmuş. Seçil Hanım.
2: 12.
0: 12 diyorsunuz ve Serhat Bey.
3: 32.
0: Selen Hanım.
2: 30.
0: Siz 2014 eksi
2: 1984. Yanlış duymadıysam ya da yanlış hatırlamıyorsam böyleydi tarihler.
0: 2.32, 1.12 ve 1'de 30. Seçil Hanım, siz 1994 eksi 1982.
4: Yılı yanlış hatırladım galiba.
0: Yanlış hatırladım değildi diyorsunuz. Bence de yanlış hatırladınız.
4: O tarihlerde yoktu daha film tabii.
0: Doğru cevabı görelim mi? Doğru cevap 32 olacaktı. Seçil Hanım, iki yarışmacımızı da siz tam ortadasınız. Serhat Bey üst üste finale çıkmıştı. Diğer tarafta Uğur Bey daha sonra Serhat Bey'e geçmeyi başardı ve o da üst üste finaller oynadı. Siz arada acaba biraz kısmetlenebilir miyim diye.
4: Ben bu rekabette yanan kişi olacağım sanırım. İkisinden biri tekrar finale çıkarsa, dediğiniz gibi tam ortada ciddi bir rekabetin içindeyim. Bir de yani son cuma günü olmasını da getirdiği ekstra bir heyecan var. Bildiğimiz soruları bir de hani siz söylemenize rağmen 94 yazabiliyorum az önceki örnekte olduğu gibi. Kısmet.
0: Artık final öncesinde 3 sorumuz kaldı. Şimdi 10. sorumuza geçiş yapıyoruz. Konu başlığımızı görelim.

Müzik dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz şimdi. Dünyanın en büyük müzisyenlerinden Frédéric Chopin 1810'da Polonya'da doğdu. Babası tarafından yöneltilen aristokrat bir yatılı okulda büyüdü. 1829'da Viyana'ya gitti ve ilk büyük konserini verdi. Polonya'nın en büyük bestecisi ve piyanisti kabul edildi. 1831'de Paris'e gitti, burada sanatını geliştirdi ve ünü tüm Avrupa'ya yayılmaya başladı. 1849'da tüberküloz nedeniyle hayatını kaybetti. Chopin, Polonya'yı terk ettiğinde içi toprakla dolu gümüş bir vazoyu yanına aldı. Milliyetçiliğinin sağlam bir ifadesi olarak vazo onunla birlikte gömüldü. Sanatçının vasiyeti üzerine kalbi Varşova'da bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Chopin, Viyana'da ilk büyük konserini verdiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Süremizi bitirdik ve bakalım yarışmacılarımız bu soruya ne dediler? Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 19.
0: Seçil Hanım.
2: 19.
0: Serhat Bey.
3: 19.
0: Ve tabii ki Selen Hanım yine farklı bir cevapla karşımızda olmasa olmazdı.
2: Kesinlikle 1810 doğum yılını aklımda tuttum. Ama daha sonra orası kaçmış olması gerekiyor. 29 dedim ben de.
0: Bir yerden sonra gitti.
2: Evet.
0: Bu yüzden 29 dediniz. 29 ise eğer kaç puan alacağınızı 6000. Biliyorsunuz değil mi? 6000. Acaba alabilecek misiniz? Görelim cevabı. Alamayacaksınız çünkü doğru cevap 19'du ve 3 yarışmacımıza puanları verdik. Müzikleriniz nasıl Seçil Hanım?
4: İyi, severim. Özellikle klasik müzik de çok severim. Bildiğim yerden geldi.
0: Bildiğiniz yerden geldi. Peki Serhat Bey, sizin aranız nasıl müzikte? Hiç o konuyu konuşmadık. Biz hep kitaptan, tarihten, arkeolojiden...

0: kentlerimize ait. Türk Halk Müziği genel olarak.
1: Keşke bu soruyu daha önceden sormuş olsaydım. Madem bağlama çalıyorsunuz, bir tarafta da gitar çalan Uğur Bey var. Ama haftaya bunu gerçekleştirme imkanımız olmayacak. Çünkü yani öyle ya da böyle ikinizden birisi burada olmayacak.
0: Artık aynı anda stüdyoda olma şansımız ortadan kalktı. Ama benim daha zaten öğrenmem gerekiyor, daha ilerletmem gerekiyor. Bakalım belki ileride buluşuruz.
1: Bakalım.
0: Böyle çağırır size.
1: Bağlama ile gitar bir araya gelir mi?
2: Gelir tabii ki. Mesela Cem Karaca'nın Almancılar diye bir şarkısı var. Orada müthiş ikisinin paslaşarak icrası vardır. Müthiştir.
1: Müthiştir. Cem Karaca çok büyük bir ustaydı tabii ki buradan. Onu da rahmetle ve saygıyla almış olalım. Geldik şimdi 11. sorumuza. Konu başlığımızı bir görelim bakalım ne çıkacak.

Selahattin Eyyubi konu başlığımız. Eyyubi hanedanının kurucusu Selahattin Eyyubi 1138'de doğdu. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklıydı. Sanatla ve ilimle uğraşırdı. İslamiyet'in kutsal topraklarından olan Kudüs 1099'dan beri Haçlıların elindeydi. Eyyubi 26 Haziran 1187 günü Cuma namazından sonra Kudüs'e yol almaya başladı. Hıttin'de Haçlılarla karşı karşıya geldi. Hıttin kuyuları ile ünlü bir yerdi ve Selahattin Eyyubi çok önceden kuyuları tuttu. Böylece Haçlılara bir damla su bırakmadı. Susuzluktan bitkin düşen Haçlılar Kudüs'ün egemenliğini Eyyubilere bıraktı. Haç yerinden sökülerek Mescid-i Aksa arındırıldı. Kutsal yapı yıkanarak temizlendi. Uzun yıllar sonra şehirden tekrar ezan sesleri yükseldi. Selahattin Eyyubi hayatının 20 yılını Haçlılarla savaşarak geçirdi ve Kudüs'ü fethedip tekrar İslam topraklarına katan kumandan oldu. Bu yaşamının en büyük zaferiydi. 1193'te hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Kudüs, Selahattin Eyyubi'nin fethinden önce kaç yıldır Haçlı egemenliğindeydi? 20 saniye süreniz başladı.

0: 11. soru kritik bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Uğur Bey.
1: 188.
0: 188 yanıtını verdiniz. Nereden verdiniz o yanıtı?
1: 1099 ile 1187 arası.
0: Seçil Hanım.
2: 61 dedim ama çok emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Serhat Bey.
3: 88.
0: Siz nasıl buldunuz 88'i?
3: 1099 sanırım birinci Haçlı Seferi'nde Kudüs Haçlıları geçiyor.
0: Kaç dediniz?
3: 1099.
0: 1099.
3: 1187'de Selahattin Eyyubi geri alıyor Kudüs'ü. 88 yıl dedim.
0: Ve Selen Hanım?
4: 39 dedim ben de. 1099 evet o şekilde ama 1138 olarak kalmıştı aklımda diğer tarih.
0: Birbirinden çok farklı. Hatta 188 ile 39 arasında da bir hayli farkın olduğu cevaplar görüyorum ben. Bu soruda bir yarışmacımızın doğru cevap vermesi 6000 puan kazanma ihtimalini ortaya çıkartıyor şu anda. Acaba puan verebilecek miyiz? Bakalım yarışmamızın kaderini nasıl etkileyecek bu soru? İşte cevap. ...88 doğru cevap olacaktı ve Serhat Bey... ...çok kritik bir anda... ...6000 puana yazdınız şu anda halinize ve 11200 oldu.
3: Ya gerçekten yine emin değilim, son soruda belli oluyor ama... ...güzel de bir soru geldi. Kudüs... ...Kudüs'te bulundum, gerçekten çok ilginç bir yer. Yani çok havası
0: gittiniz, değil
3: farklı
0: mi?
3: Bir yer. Evet, gezdim. Gerçekten böyle bizden halen böyle...

0: böyle atmosfer bulabiliyoruz. Hani koku, renk, tatlar var halen bizden. Güzel bir yer, görmek gerek Kudüs'ü.
1: 11.200 puanla şu anda liderlik koltuğunda siz varsınız. Size en yakın Uğur Bey var. Uğur Bey'in puanı 6.200. Şimdi 12. soru, final öncesi son soru. Matematiksel olarak şu anda Serhat Bey'e yaklaşabilecek, onu geçebilecek tek bir kişi var. O da 2 gündür bizimle finalde karşılaşan Uğur Bey. 6.200 puan yine tek başınıza bildiğiniz takdirde 12.200 yapma ve Serhat Bey'i geçme şansına sahipsiniz. İşiniz bir hayli zor ama.
2: Evet ya, son soruda yılları doğru söylememe rağmen tabii 88 yerine 100, 188 dedim. Saçma bir şey oldu ama yapacak bir şey yok artık.
1: Bir 100 sene oynadı orada.
2: Evet.
1: 100 sene belki de finale mal olabilir.
2: Evet.
1: Dünün rövanşını alma ihtimaliniz de var yalnız Serhat Bey.
0: Yani öyle gözüküyor. O şans benden yana olursa, çok ters köşe olmazsam bakalım son soruda
1: ya
0: göreceğiz.
1: da tarih acaba tekerrürden ibarettir deyip dün 12. soruyu 6.000 puan alarak tek başına bilen Uğur Bey yine Serhat Bey'i böyle bir şekilde geçebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Maalesef Selen Hanım ve Seçil Hanım'a da daha bir sorumuz var ama veda etmek zorunda kalacağız. Çünkü onların matematiksel olarak Serhat Bey'e ya da Uğur Bey'e geçme şansı şu an için yok. Gelelim 12. soruya. İşte finalisti belirleyecek olan soru ve konu başlığı.

Köprülerimiz konu başlığı yeni sorumuzun. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü 39 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandı. Köprünün bir ayağı Beylerbeyi'nde, diğer ayağı Ortaköy'de bulunmaktadır. Toplam uzunluğu 1560 metredir. Asma köprü tekniğiyle inşa edilen köprünün ayakları arasındaki mesafe 1074 metredir. Genişliği 33 metre, denizden yüksekliği 64 metredir. Temeli 20 Şubat 1970 günü devrin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atılmıştır. İnşaat 3 yılda tamamlanmış ve 30 Ekim 1973'te hizmete açılmıştır. Dünyadaki yapılan asma köprüler ayakları arasındaki uzaklığa göre sıralanmaktadır. Sorumuz gelsin. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cumhuriyet'in kaçıncı yıl dönümünde hizmete açılmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz bitti. Artık bazı yarışmacılarımızın son kez vereceği cevapları göreceğiz. İkisi belli de acaba üçüncü kim olacak? Buyurun lütfen. Uğur Bey.
1: 50.
0: Seçil Hanım.
2: 50.
0: Serhat Bey.
3: 50.
0: Selen Hanım.
4: 47.
0: Neden?
4: 1923 ama şeyi hatırlayamıyorum şu anda. Kaçıncı Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman hizmete açılmıştı onu hatırlayamıyorum.
0: O yüzden 47 evet. Dediniz.
4: 1970 diye hatırlıyorum çünkü.
0: Diğerlerinden daha farklı cevap veren yarışmacılar içerisinde birincisiniz.
4: Teşekkür ediyorum ama kötü birincilik.
0: Ama doğru cevaplar konusunda maalesef sonuncusunuz. Evet. Üzgünüm bunu söylemekte. 3 tane 50 var. Bir tane de 47 var. Doğru cevabı görüyoruz. Tabii ki 50 olacaktı. Belki kritik bir soruydu, 12. soruydu ama çok da zor bir soru değildi doğrusunu söylemek gerekirse.
4: 1970 demiştiniz ya, 3 yıl sürdü. 1973 orası gitmiş bende. 3 yıl sürdüğünü de hatırlıyorum köprünün yapımını.
0: Ama hizmete açıldığı tarih.
4: Evet.
0: 1973'ü hatırlayamadığınız evet. için orada bir yanlışlık uh-huh. yaptınız. Serhat Bey, alkışlayalım sizi.
3: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Böylesine önemli bir günde, 3 yarışmacımıza veda edeceğimiz bir günde... Finale 2 günlük aranın ardından yeniden çıktınız. 12.200 puanla şu anda birinci sıradasınız. Neler hissediyorsunuz yine eski yerinizde olmaktan?
3: Yani çok gitgelli bir hafta oldu. Güzel başladı, kötü devam etti ama sonu güzel oldu. Bu haftayı güzel hatırlayacağım tabii ki. Finale çıktım. Bakalım finalde ne olacak? Heyecanın büyüğü aslında orada olacak.
0: Sizin için üçüncü kez final olacak.
3: Benim üçüncü finalim olacak.
0: Evet. Bir 5.000 liranız var. Bugün size veda ediyoruz.
2: Tadı damakta kaldı denir ya, gerçekten öyle bir deneyim oldu benim için. Cuma günü güçlü rakiplerle yarışmanın da tabii etkisi. Artı buranın heyecanı çok başkaymış, hep denir ama gerçekten yarışınca daha iyi anlıyor insan. Ama çok keyifliydi benim adıma. Finalde de başarılar diliyorum.
0: Ve sıcakkanlınıza renk attınız. Teşekkür ediyoruz size de bizimle birlikte olduğunuz için.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Size de başarılar diliyoruz.
4: Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
3: Sağ olun.
4: Rakip arkadaşıma da.
0: Ve... Üç yarışmacımıza da her zaman olduğu gibi burada kitaplarımızla sizlere veda edeceğiz. Bizden size bu yarışmamızdan bir hatıra olarak saklamanızı ve tabii ki okumanızı da rica ediyoruz. Serhat Bey, hafta başıydı, pazartesiydi. İlk kez finale çıkmıştınız değil mi?
3: Evet, pazartesi ilk gün finale çıkmıştım.
0: Ve 5.000 lira kazanmıştınız.
3: Evet.
0: Bugün günlerden
3: Cuma.
0: Haftanın son iş günündeki program. Acaba 5.000 lirayla mı kapatacaksınız açılışta olduğu gibi yoksasını isterseniz finale bırakalım.
3: Evet, finalde onu dile getirmeyelim.
0: Finalde Serhat Bey'le beraberiz. Cevap soruda en heyecanlı anla finalle devam ediyor ve bir ara vermişti Serhat Bey yeniden karşımda.
3: Evet, yine burada olmak güzel. Final heyecanını hissetmek güzel. Umarım bildiğim yerden gelir. Ya da akılla tutabileceğim bilgilere sahip bir soru gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey bizden bir 5.000 lira kazandı. İlk finale çıktığında doğru cevabı bildi. İkinci finalde cevap vermeme hakkını kullandı. 1.000 lira kazandı. Ve 6.000 lirayla karşımda. Bunu 11.000'e çıkartabilirsiniz. Ya da 7.000'e çıkartabilirsiniz. Haftaya tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Ya da belki de açılışı yaptık, kapanışta sizi de veda da edebiliriz. Bu da final sorusuna bağlı tabii ki.
3: Evet, öyle bir olasılık da var. Umarım ilk bahsettiğiniz olasılık gerçekleşir.
0: Hazır mısınız peki?
3: Hazırım.
0: Bakalım finalde sorumuzun konu başlığı ne olacak? Hep birlikte görüyoruz.

Final sorumuzun konu başlığı Laurel ve Hardy. Laurel ve Hardy ünlü Amerikalı komedi ikilisi. 20. yüzyılın başlarında çevirdikleri kısa filmlerle ünlü oldular. Cılız olan Stan Laurel ve onun ortağı gürbüz olan Oliver Hardy'ydi. Görüntüleri ve konuşmalarıyla komik ve doğaldılar. Tek başlarına birkaç film çektikten sonra 1927'de ikili olarak çalışmaya başladılar. 40 kısa sesli filmde, 32 kısa sessiz filmde ve 23 filmde başrol oynadılar. Müzik Kutusu adlı filmleri 1932'de Oscar ödülü aldı. 11 filmde ise misafir oyuncu veya yardımcı oyuncu olarak rol aldılar. Son filmlerini 1951'de Fransa'da yaptılar. 1963'te Türkiye'de Tosun ile Yosun adında bir taklitleri yapıldı. Final sorumuz gelsin. Laurel ve Hardy toplam kaç filmde birlikte başrol oynadılar? 20 saniye süreniz başladı.

0: 5000 lira para ödül için son saniyede tükendi ve böylelikle süremiz bitti.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler. Her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
12: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
13: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlikte elimizden gidecek.
12: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
13: Fakat ben...
11: İster tabii.
13: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
14: Her şey senin başının altından çıktı.
15: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
16: Kalbimdeki acı bugün 16.15'te TV4'te.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
17: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
18: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
19: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin.

0: saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
14: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'da.

0: Periskop'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur. Oyunda güç budur.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
11: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
12: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
12: Nasıl yakışıyor mu bana?
11: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
14: Ulan ne yapıyorsun?
11: Hava atacağız mı buraya da?
12: Eyvah yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Süper Kumbara başlıyor.
13: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
14: Ben.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
18: Ne diyor?
19: Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
21: Ben.
22: Botanik.
21: Abacus.
22: Kasa.
21: Marul.
22: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
23: Süper Kumbara.
12: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
24: Serhat Bey nasıl bir yerden geldi soru?
25: Bildiğim yerden değil aslında. Laurel ve Hardy'nin çizgi romanlarını okudum. Saydığınız rakamları kafamda da tuttum. Ama şu anda son başrol oynamadıkları filmlerin sayısını da eklediğimi düşünüyorum.
24: Bir şeyler yazdınız mı oraya?
25: Bir şeyler yazdım ama yanıt verip vermeme konusunda şüpheliyim şu anda. Yani şu anda doğru yanıtı biliyorum. Ama oraya yanlış yazdım. Onun için...
24: Yanlış yazdım demenizin sebebi yardımcı rolleri de mi ekledim dediniz yazarken?
25: Evet, evet, evet.
24: Kaçtı o yardımcı rol madem öyle?
25: 11 yardımcı rol deneyimleri var. 95'te başrol toplam. İkisi 106 ediyor ama doğru yanıt 95 olmalı diye düşünüyorum ama sanırım farklı bir şey. Evet.
24: Peki şu anda yazılı olan bir cevabınız var ama kaldırmadığınız takdirde şu anda onu cevap vermiş olarak kabul etmeyeceğim ben. Hı hı. Bu yüzden sorumu soruyorum. Serhat Bey, final sorumuz için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Cevap veremeyeceğim. Vermek istiyordum ama veremeyeceğim. Sözlü olarak verebilirim ama yazılı olarak veremem. Onun için cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Serhat Bey. 1000 TL'yi kendisine takdim edeceğim. Ve toplam kasadaki para miktarı 7000 oldu. Haftaya tekrar sizinle başlayacağız. Bu haftayı başladık. Haftayı bitirdik. Gelecek haftayı tekrar sizinle beraber başlatmış olacağız. Yazdığınız cevabı görelim mi? 106. Ama yanlış diyorsunuz.
0: Yanlış, evet. 95 olması gerekiyor.
1: Doğru cevap 95 olması gerekir. Çünkü ben 11'i de ekledim dediniz.
0: Evet.
1: Yardımcı rolleri de ekleyerek 106'yı buldum dediniz.
0: Ya umarım yanlıştır artık. Söylemedim çünkü. 106 değildir umarım diye düşünüyorum. Umarım 95'tir. Çünkü söylemedim. Daha çok üzülmemek için. Merak ediyorum yanıtı.
1: Serhat Bey 106 dedi ama cevap vermeme hakkını kullandı. 106'nın yanlış olduğunu, doğru cevabında 95 olduğunu ifade ediyor. Bu yüzden zaten cevap veremiyorum dedi. O zaman doğru cevabı görelim mi Serhat Bey? İyi mi etmişsiniz, kötü mü etmişsiniz, hep beraber bir görelim.
0: Görelim.
1: 95 doğru cevap olacaktı. 40, 32, 23 hepsini topladığımızda başrol oynadıkları film sayısıydı bu. 11 doğru hatırladınız. Aslında yardımcı rol olarak da hatırladığınızı ifade ettiniz ama o eklemeyi nasıl yaptınız? Ben şu anda şaşırmış durumdayım.
0: Yani sanırım beynim ve elim koordinasyonu kaybetti. Elim 106 yazdı. Beynim o sırada süre baskısından dolayı. Kısmet 4000 TL'ye mal oldu ama sağlık olsun.
1: Bazen düşündüğünüzün aslında yazarken farklı bir hal aldığının örneğini belki de saniyeler önce yaşadık.
0: Birebir yaşadım.
1: Konuşmanızda, düşünmenizde bütün her şey doğru fakat yazıya döktüğünüzde yanlış yazdınız. O da sizin için enteresan bir tecrübe oldu tabii ki. Serhat Bey teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya Ersin tekrar Bey. Beraber olacağız Serhat Bey ile ve yanında 3 yeni yarışmacımız olacak.

0: değerli izleyenlerimiz, şu anda geldik. Trenimiz yanaştı ve buradan Shuttle'a geçeceğiz. Shuttle bizi Machu Picchu'ya götürecek diyoruz. Keyifli bir tren yolculuğuydu.
1: Trenden indik, Shuttle'a bineceğiz. İşte Shuttle, Machu Picchu yolundaki son durağımız.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolu dediğimiz gibi bir hayli meşakkatli. Trenden indik, keyifli bir tren yolculuğuydu. Brezilyalılarla karşılaştık, bizler Türk bayrağı açtık, onlar Brezilya bayrağı açtılar ve kardeşliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sonrasında 1 saat 20 dakikalık tren yolculuğu bitti ve şu anda bulunduğumuz kasabadan Machu Picchu'ya bizi götürecek shuttle'lara bineceğiz ve sonra işte o antik şehre, dünyanın yeni 7 harikasından birine doğru yola çıkacağız diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, bu yolun sonu Machu Picchu.

Meşakkatli bir yolculuktan sonra amaca uçuşa merhaba demeye hazırlanıyoruz. Shuttle'a da bindik. 30 dakikalık bir yol kat ettik. Harika bir orman yoluydu. Gerçekten yalçın dağlar, bulutlarla buluştuk öyle diyebiliriz. Ve Machu Picchu'yu gördük. Şimdi artık Machu Picchu'yu yakından ve derinden ziyaret etme zamanı diyoruz. Haydi bakalım.

arada hatırlatmakta yarar var. Maça bütçeye girerken tabii ki bir bilete ihtiyacınız var. Ama diğer öğren yerlerinden farklı olarak pasaporta da ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi pasaportumuz ve biletimiz elimizde. Şu anda merdivenlerden çıkacağız ve içeriye gireceğiz. Hakikaten heyecanlıyız. Bakalım maça bütçe nasıl bir yer.

Değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğu başladı. Yer yer İnkalardan kalma binaları görüyoruz ama buraya tırmanmak da bir hayli zor. Hani buraya geleceklere hemen uyarımızda bulunalım. 2400 metre civarındayız. Ve dik bir yamacı yüksek merdivenlerle tırmanıyoruz. Şimdi bir dinlenme ve seyir terasına geldik. Bakalım buradaki manzara nasıl?

değerli izleyenlerimiz, işte Machu Picchu, dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi. İnka medeniyetinin önemli şehirlerinden biri. İspanyol istilasından kurtulmuş ender şehirlerden biri. İspanyollar 1500 yıllarda Güney Amerika'ya geldiklerinde, Peru'yu ele geçirdiklerinde Pizarro bu Machu Picchu antik kentini çok aramış. Fakat bulamamış. Daha sonraki istilacılar da denemişler şanslarını ama hiç kimse bulamamış. Ta ki 1912 yılına kadar, 1912 yılında bir İngiliz araştırmacı Machu Picchu efsanesinin doğruluğunu kanıtlıyor ve işte burayı buluyor. Tabii o zaman böyle değil. Nasıl? Burası resmen yağmur ormanlarının başlangıcı olduğu için bu nokta tamamıyla çalı, çırpı ve ormanla dolu. Ormanlar temizleniyor ve bütün ormanlar temizlendikten sonra kazı çalışmalarıyla arkamda görmüş olduğunuz Machu Picchu antik şehri ortaya çıkıyor tüm görkemiyle diyoruz ve Machu Picchu'dan harika manzaralar paylaşmaya devam ediyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dayız ve keşfe devam ediyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Ayrı bir enerjisi var bu dağların. Tabii insanı şaşırtan ana noktalardan bir tanesi tekerleği bilmeyen Inka medeniyetinin bu kadar yüksek bir noktada 2400 metreye bu yapıları nasıl inşa ettiği. Kesme taş tekniği var, evet. Bu taşlar çimento bile kullanılmadan birbirine eklenmiş ve bu şehir inşa edilmiş. Burası sadece tapınak değil, bir şehir. Teraslar var, teras evler var ve gerçekten çok etkileyici diyoruz. Ve İnkaların bu şaşırtıcı tekniğine hayranlık duymadan edemiyoruz.

0: Machu Picchu'nun içindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda da Machu Picchu'nun içindeyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz kapı, aynen, şehre giren ana kapı. Ve bu kapı hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece 21 Aralık günü kapanıyor. Bunun sebebi de onlar güneşe taptıkları için eklips dedikleri o dönemlerde kapıyı kapatıyorlar. Ve iyi, kötü, güzel, çirkin bütün bu ayrımları burada yapıp ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Peki bu dağ başındaki yere nasıl geliyor yiyecek derseniz, tarım alanları var ama bunun dışında Cusco kentinden et, patates, sebze gibi yiyecekler her gün İnka yollarıyla buraya geliyor diyoruz ve Machu Picchu'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

bu eşsiz antik kenti gezmeyi sürdürüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu anda tarım alanlarının bulunduğu yerdeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alansa insanların, o dönemin insanlarının, İnkaların evleri. İşte evleri tarım alanlarından duvarla ayırmışlar ve o dönemde tarım toplumu olarak burada bir hayli ürün yetiştirmişler. Elbette Cusco'dan da ürünler geliyormuş ama buradaki seçkin elit rahip sınıf özel bir zümre olarak Machu Picchu'yu korumuş ve gerçekten güzel bir gelişim sağlamış.

değerli izleyenlerimiz, şu anda tapınakların olduğu bölümdeyiz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, arkamda görmüş olduğunuz taşların büyüklüğü ve kaldıraç sistemi, pinç sistemi olmadan, tekerlek sistemi olmadan İnkaların bu taşları nasıl bu kadar düzgün kestiği, buraya taşıdığı, ki burası gerçekten 2450 metre yükseklikte ve aynı zamanda çimento da yok. Çimento olmadan bu taşlar nasıl hali hazırda ayakta kalıyor? Bunun bir cevabı var elbette. Bu dağlardaki graniti kullanmışlar, taşı taşla kesmişler ve bir kilit sistemi kullanmışlar. O kilit sistemiyle beraber de bu taşlar birbirine oturuyor. Yüzyıllarca da yıkılmadan ayakta kalıyor. Nice depremler geçiriyor diyebiliriz. Bunun dışında elbette ki bu taşları nasıl buraya taşıdılar derseniz, özellikle lama ve alpaga tüyünden yapılan iplerle çekerek taşımışlar. Tam 20 bin işçi çalışmış bu güzel antik kenti oluşturana kadar Machu Picchu turu devam ediyoruz.

1819 yılında Fransız göçmenlerin gelmesiyle kurulmuş bir şehir Cienfuegos. İlk kurulduğunda 230 kişilik bir kasabaymış. Daha sonra büyümüş, gelişmiş ama özelliklerini kaybetmemiş.

0: Cienfuegos Körfezi ve yat limanı ile meşhur. Cienfuegoslular turizmle kazanıyorlar hayatlarını. Denizcilik ve balıkçılık da bölge halkının geçim kaynakları arasında. Birazcık plajda dolaşıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, dördüncü gündeyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu bir yol hikayesi. Sonu Trinidad'da bitecek ama bizler şimdi Küba'da 15 şehirden biri olan Cienfuegos'tayız. Bu şehire uğramamızın sebebi hem bir öğlen yemeği molası hem de Fransızlardan kalma bu şehri görüntülemek. Küba'ya gelen, Bordo'dan gelen Fransız göçmenlerin kurduğu bir şehir Cienfuegos ve daha sonrasında İspanyolların hakimiyetine geçtikten sonra elbette bir İspanyol etkisi de gözlemleniyor. Özellikle kapalı bir liman olduğu için yat kulüpleriyle çok meşhur. Biz de o yat kulüplerden birindeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir koy var burada. Cienfuegos'un önemli noktalarından bir tanesi bu korunaklı koy. Sağlı sollu yatları da görüyorsunuz burada. Yatçılar burayı güzel bir liman olarak benimsiyorlar. Evet, ileride bir boğaz var. O boğazın dışı da Karayip Denizi. Gerçekten Karayip ruhunu yaşayabileceğiniz bir yer diyoruz. Küba'da Cienfuegos'u sizler için gezmeye başlıyoruz.

0: Poegos'un en önemli saraylarından biri Valle Sarayı. Valle ailesinin önemli yatırımlarından biri bu saray. 1913 yılında yapılmış bu sarayı birlikte geziyoruz.
1: Besame, besame mucho.
0: Endülüs mimarisinde yapılmış bu saray 1913 yılından beri ayakta ve şu anda turistlerin ziyaret akınına uğruyor. Valle Sarayı'nın içinde çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir kafe ve restoran da bulunuyor. Valle Sarayı'nın terasının tadını çıkarabilirsiniz. Cienfuegos Körfezi manzaralı bu eşsiz teras Küba'ya gelenleri bekliyor.
1: Bésame, bésame mucho.
0: Burada harika bir köpek buluyoruz. Bakalım adı neymiş?
2: Bu güzel köpekle sizi tanıştırayım dedim. What is the name of? Name of that dog? Name.
3: Kedi.
2: Köpeğin ismi. Harika gözleri var. Görüyorsunuz. O çok güzel cins bir köpek diyoruz.
0: Beşinci günde kalacağımız yepyeni bir şehre merhaba diyoruz. Trinidad.

Trinidad'daki gelenek evlerde kalmak. Kübalılarla ortak evleri paylaşıyoruz. Nasıl bir evde kalıyoruz derseniz, işte kaldığımız ev burası. Harika bir kahvaltı ve keyifli, harika ev sahipleri.

0: ve kaldığımız evin çatısına çıkıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, kahvaltımızı ettik. Gerçekten çok güzel, yöresel, ev tipi bir kahvaltı sundular. Şimdi kaldığımız evin terasındayız ve buradan Trinidad'ı, diğer evleri de görebiliyoruz. Gerçekten çok ilginç bir turizm anlayışı var burada. Arkamda görmüş olduğunuz her bir ev Kübalılara ait evler haliyle, aileleriyle, çoluklarıyla, çocuklarıyla, torunlarıyla yaşıyorlar. Bir komün hayatı var burada. Hani bizim eski yıllarda konaklarda hep beraber yaşarmışız ya, aynı şeyler burada söz konusu. İki aile, üç aile bir arada yaşıyor. Hepsi akraba ve bu akrabalar bu ev pansiyonlarını işletiyorlar. Gelirlerinin bir kısmını devlete veriyor, bir kısmıyla da kendileri geçiniyorlar. Evlerde sizlere sundukları hizmetler sabah kahvaltısı, eğer isterseniz akşam yemeği de olabiliyor. Çok güler yüzlü, çok sıcakkanlı insanlar olduklarını söyleyebiliriz. Çok yardımcı olurlar her konuda. Hatta öyle ki evin anahtarını şöyle göstereyim ben size. Evin anahtarını böyle teslim ediyorlar. Evin anahtarını ve bu hem dış kapıyı hem oda kapısını açabiliyor. Hani geç geldiğiniz zaman yani evinize girer gibi girip dinlenebiliyorsunuz diyoruz.

0: Trinidad'ı keşfetmeye başladık bile.
1: Evimizden çıktık ve Trinidad yollarını arşınlamaya başlayacağız, keşfedeceğiz elbette. Çok keyifli darara sokaklar var, eski evler. Trinidad gerçekten çok özel bir yer. Havana'dan çok farklı bir yer. Küçük bir kasaba gibi gözüküyor. Aynı zamanda çok da samimi diyoruz ve Trinidad'ı keşfetmeye başlıyoruz. In the road and we dance to the tempo of the
0: love. Your hips make a shift and you fall deep into the spell. Trinidad'ın dar ara sokakları çok meşhur. Bu ara sokaklarda kaybolup keyifle vakit geçirebilirsiniz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Trinidad sokakları işte görmüş olduğunuz böyle Arnavut kaldırımı, dar ara sokaklar söz konusu. Dün akşam bayağı bir yağmur yağdı ama Küba'nın havası, yağmur kesildi, güneş var ve yollar kurumuş diyoruz. Buradaki bir başka detay da bu ara sokakların bazılarına araba girmiyor. Peki evlere nasıl gidiyorsunuz? Bavullarınızı alıyorsunuz ya kendiniz taşıyorsunuz ya da size yardımcı olacak kişiler oluyor. Onlar da el arabasına bavullarınızı yüklüyorlar, kalacağınız yere kadar götürüyorlar diyoruz. Yani burada 1960'lı, 70'li yıllardaki o ilk turizmin geldiği anları, o kokuyu alabiliyorsunuz. Bence çok kısa bir zamanda bayağı bir yol kat edecek, gelişecek bir yer olarak gözüküyor Trinidad. Rumba suni guapa todo la mezclado.
0: Trinidad son derece küçük bir şehir. Renkli renkli evleri, dar ara sokaklarıyla Trinidad'da kaybolacağız bugün. Ve Trinidad turundan sonra elbette Karayipler'in muhteşem denizinden de yararlanacağız. Harika bir deniz turu bizleri bekliyor. Peki Trinidad'dan ne yenir derseniz elbette ıstakoz. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler en uygun fiyata ıstakoz yiyorlar Trinidad'da. Ve elbette bu ıstakozları kaldığınız pansiyonda da pişirtebiliyorsunuz. Ev sahibinize sabahtan söylemeniz yeterli. Harika bir sofra tüm gün gezdikten sonra sizinle buluşabiliyor.

0: Burası Trinidad şehir merkezi.
1: Bizdeki Şirince'yi ya da Safranbolu'nun ilk zamanlarını andırıyor diyebiliriz. Ev pansiyonculuğu var. Görmüş olduğunuz gibi bu dar ara sokaklar, sağlı sollu evler. Bunlar hem restoran hem kafe olarak hizmet veriyor. Küba'nın bir başka özelliği de sokaklarda, kafelerde, hemen her yerde 3-4 kişi toplandığı anda müzisyenler beliriyor ve gerçekten çok keyifli anlar yaşanıyor. İşte böyle ara sokaklar, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve dar yollardan geçerek Trinidad'da merkeze doğru devam ediyoruz.
0: Ve şimdi de Trinidad'ın en büyük meydanındayız. Hemen yanında da bir katedral var.
1: Plaza de Mayor, yani kalbi diyebileceğiniz nokta burası. Hemen sol tarafımızda bir kilise var. Buranın ilk kilisesi diyebiliriz. İspanyollar bölgeye geldiklerinde yerli halkla yapmış oldukları pazarlıklar sonucunda bu bölgeyi ele geçiriyorlar ve daha sonrasında bu kasabayı kuruyorlar. Kasabanın her bir noktasında İspanyol etkisi görülebiliyor. Özellikle binalarda diyoruz. Buranın halkı özgürleştirildikten sonra tabii ki bu şehri biraz daha farklı hale getirmiş. Ama İspanyol mimarisi her noktada sizi etkiliyor.

0: Trinidad'ın en eski mekanlarından birindeyiz şimdi. Harika bir canlı müzik var. Trinidad'ın en önemli mekanlarından birine gidiyoruz. 1713 yılından beri kalman bir mekan. Kançançara isimli bir restoran, kafe diyebiliriz. Ve özel bazı kokteylleri var. Buraya gelenler mutlaka tadıyorlar. Özellikle alkolsüz kokteylleri muhteşem. İçinde bal, limon ve buzun yer aldığı harika limonatayı andıran kokteylleri var. Ve çok çok lezzetli olduğunu öğrendik ve çok da güzel Küba müzikleri var. Gelin beraber bu keyifli kafeyi görelim. 1713 yılından kalma bu tarihi kafede bakalım bizi nasıl ağırlayacaklar.
1: Müziğin ritmine kaptırıyoruz kendimizi.

0: Senin yerin olsam hep gülerdim Süreyya.
1: Neden Tarık?
0: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
2: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
3: Teşekkür ederim.
2: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
1: Evet.
2: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
1: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
4: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
1: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
4: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
5: Biricik annem.
1: Oğlum!
6: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
19: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
6: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlikte elimizden gidecek.
19: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
6: Fakat ben...
18: İster tabii.
6: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
1: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı bugün 16.15'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
11: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla

0: Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yeni hafta, yeni yarışmacılarımız.
1: Heyecanlıyım. Adım Esra, soyadım Demiral. İzmir doğumluyum. İstanbul Ataşehir'den geliyorum. 26 yaşındayım. Celalbay Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda şu anda Anadolu Üniversitesi Açık'tan da Sosyoloji bölümünü okuyorum. İşletmeciyim. Normalde kendi mesleğimi yapmıyorum. Yani işletmecilik yapıyorum. O şekilde.
0: Peki, hoş geldiniz diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Gülşah Hanım, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun Ersin Bey. Ben de kendimi tanıtayım kısaca. İsmim Gülşah Kesentaş. Kayseri doğumluyum. Kayseri'de doğup büyüdüm. Şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Vakıf Üniversitesi'nde Erasmus koordinatörlüğü yapıyorum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde eğitime devam ediyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Ne güzel, böyle donanımlı yarışmacılarımız var. Osman Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olun Ersin Bey. İsmim Osman Öge, 32 yaşındayım. Özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyorum İstanbul'da. Normal Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum, makine mühendisiyim. Başarılar herkese.
0: Başarılar. Peki Serhat Bey bizimle geçtiğimiz hafta beraberdi. 5 kez katıldı cevap soruda yarışmalarının şu ana kadar en fazla puan alan yarışmacısı. Nasıl geçti hafta sonu Serhat Bey?
4: Hafta sonu güzel geçti. Ailemle vakit geçirdim. Biraz enerji depoladım. Yeni hafta, yeni başlangıç, pazartesi. Umarım bugün daha iyi geçer. Tabii öncelikle amacım masada kalmak. Bakalım, ben de merakla bekliyorum.
0: Peki, başarılar diliyorum. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. 4 soruda her bir sorunun değeri 1000 puan. Daha sonra dikkat etabına geçiş yapacağız. 2000 puan değerinde her soru. Ve son etabımız ise akıl oyunu etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan. Eğer bir kişi bilirse çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte karşı karşıya olacağız. 20 saniye süreniz var. Eğer bana sorunuz yoksa hazırsanız başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım yeni haftanın ilk sorusu nasıl? Önce konu başlığımız. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'le başlıyoruz. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Alman Grimm kardeşler tarafından derlenmiş bir halk masalıdır. İlk kez 1812 yılında basılmıştır. Masalda Pamuk Prenses'in güzelliğini kıskanan kötü kalpli üvey annesi onu öldürtmek için ormana gönderir. Ancak avcı ona kıyamaz ve serbest bırakır. Ve ormanda kulübelerini bulduğu Yedi Cüceler'le yaşamaya başlar. Ne yazık ki kötü kraliçe bunu öğrenir. Yaşlı bir kadın kılığında kulübeye gelir ve onu zehirler. Sorumuz gelsin. Ünlü masalda kötü kraliçe Pamuk Prenses'i hangi meyve ile zehirlemiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Ayna ayna. Söyle bana benden güzeli var mı diye soruyor değil mi? Sürekli olarak. Ve sonrasında acaba hangi meyveyle zehirliyor? Buyurun lütfen cevaplarınızı görelim. Esra Hanım.
1: Evet, elma.
0: Elma. Çok seviyorsunuz herhalde elmayı.
1: Yani şöyle, ben aynı zamanda çocuk eğitimciliği yapıyorum yazları otellerde. Hep bu hikayeyi anlatırım. Hatta öğrencilerim, yani çocuklar şey yapar. Öğretmenim elma yani, hani sanki biraz kötü bir şey gibi oluyor. Öyle bir anım da var.
0: Peki. Serhat Bey.
2: Elma.
0: Siz de bir elma yapmışsınız yanına.
2: Evet, kızım çok sever elmayı. Gördüğü zaman böyle gülümsesinde yaptım.
0: Ben de çok severim. Amasya elmasına özellikle bayılırım. Gülşah Hanım.
3: Elma.
0: Ve Osman Bey.
4: Elma.
0: Ne güzel. Yeni haftaya aynı cevaplarla başlıyoruz. Umarım doğrudur. Görelim mi cevabı? İşte cevabımız. Elma. Böylelikle puanlarla başlıyor yarışmacılarımız. Vaktimiz olsaydı o hikayeyi anlatırdık masalı ama isterseniz hemen vakit kaybetmeden

0: Devlet ve nokta nokta genel müdürü sevgili Murat Karahan, benim de arkadaşımdır aynı zamanda. Bakalım o nokta nokta ne olacak? Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Opera dedim ama.
0: Yani ama niye?
1: Eminim hatta aslında da ne bileyim öyle bir size bakınca bir tedirgin oldum.
0: Gözlerimde yanlış olduğuna dair bir işaret mi var acaba?
1: Yok aslında da.
0: Serhat Bey.
2: Opera.
0: Siz emin misiniz? Esra Hanım'a biraz belki bu anlamda moral verebilirsiniz.
2: Yani eminim iki tane üst üste opera yanıtı doğru olduğunu düşünüyorum.
0: Sadece iki tane değil, Gülşah Hanım'ın da görüyorum.
3: Evet, değerli sanatçılarımızdan dolayı ben de yola çıkarak bu cevabı verdim.
0: Ve Osman Bey?
4: Opera. Özellikle opera. Son dönemde Atatürk Kültür Merkezi'nin açılmasıyla da gayet gündemde. O yüzden
0: çok güzel etkinlikler var değil mi? Evet. Hemen açılır açılmaz arka arkaya son derece önemli etkinlikler de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneleniyor. Opera yanıtını verdi yarışmacılarımız. Acaba yine burası yemyeşil mi olacak? Görüyoruz cevabı. Opera doğru cevap olacaktı. Kırmızıya ne zaman dönecek? Temel modi tabii yanlış anlaşılmasın da. Üçüncü sorumuzda yolumuza devam ediyoruz.
5: Böyle at binen biri kendini öldürür.
6: İnsanlar senin için ölüyor.
7: Kendileri için ölüyorlar. İnançları için ölüyorlar.
8: Benimle gelirsin ve teslim olursun. Şansını mahkemede denersin.
9: Ringo!

0: Klasik filmler konu başlığımız. 360 ekranlarında da gerek yerli gerek yabancı çok güzel klasik filmler var. Tam anlamıyla Western filmlerinin başyapıtıdır. Film üç silah arkadaşının maceralarını konu eder. Ortak bir hedefe doğru değişik nedenlerle yol almakta olan arkadaşlar aslında kaderin cilvesi sonucu yolları kesişmiş insanlardır. 1966 yapımı Sergio Leone'nin yönettiği İtalyan Western filmi Bir Avuç Dolar ve Birkaç Dolar için filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncusudur. Ancak üçlemeler arasında konu bağlantısı yoktur. Clint Eastwood bu filmle dünya çapında tanınan bir aktör haline gelmiştir. Film en kapsamlı sinema veri tabanlarından olan IMDb'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 filmi arasında 9. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Clint Eastwood'u dünya çapında şöhrete kavuşturan 1966 yapımı İtalyan Western filminin adı nedir? Süreniz başladı. Türkçe ismini yazmanız bizim için yeterli olacaktır. Tabi biliyorsanız orijinal ismini de kabul ederim. Süremiz sona erdi. Bakalım bu ünlü filmi bilebildiniz mi? Buyurun lütfen. Dın dın dın. Esra Hanım cevap yok.
1: İlk boş cevabım. Yani filmler hakkında çok böyle fazla bilgi sahibi değilim. Ama kitaplar hakkında bilgi sahibiyim. Umarım kitap gelir.
0: Biraz çok eski bir tarihe mi
1: evet.
0: gittik acaba?
1: Yok aslında eski tarihle alakalı değil. 1990-1980 yapımı filmleri de izliyorum ama...
0: Filmlerin isimleri değil mi?
1: Evet. Yani ama film hakkında da zaten bilgim yoktu yani. O yüzden çok da... Belki çok değerli ve önemli bir filmdir ama ben ilk defa duyuyorum.
0: Serhat Bey...
2: İyi, kötü ve çirkin.
0: Cevabını verdiniz. Gülşah Hanım.
3: Üç silah şöyle diyorum.
0: Bir gülücük de var orada.
3: Evet, bunu da size gönderiyorum Ersin Bey.
0: Sebep?
3: Güzel bir soru sorduğunuz için pek bir bilgim yok benim de filmlere sonra.

0: kitaptan kitap aşığıyım ben de. Sonradan filmlere adaptasyon sürecim oldu. Tahminlerime göre doğru olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
1: Peki Osman Bey, siz ne diyorsunuz?
2: Büyük bir Clint Eastwood hayranıyım. Aynı zamanda da o üçlemenin bütün filmlerini, bir avuç dolar dolar peşinde bütün filmleri izledim. O yüzden iyi kötü çirkin olduğunu düşünüyorum.
1: Valla ben de eski dönemde, çocukluk dönemime şöyle gittiğimde o filmi TRT ekranlarında izleyip gerçekten de hani unutamadığım filmler arasına koyduğum bir filmdir bu. İki tane iyi kötü ve çirkin var, üç silahşörler var, bir de cevap yok. O halde cevabı görelim. İyi, kötü, çirkin olacaktı.
3: Eve gidince,
1: doğru cevap.
3: Eve, çok... eve gidince izleyeceğim. Direkt izleyeceğim yani.
1: Hiç duymadınız mı bu filmi?
3: Hayır. Şimdi iyi, kötü ve çirkin dendiği zaman tabii ki duydum, anımsadım ama filmi izlemedim. Ama eve gidince şu an ilk işim olacak. İzleyeceğim.
1: Ama o son dönemdeki iyi ve kötü çirkin değil bu. Bu western filmi olan.
3: O şekilde aratırım.
1: Evet. Peki. İyi, kötü ve çirkinle yolumuza devam ediyoruz. Geldik şimdi ilk etabın son sorusuna. Dördüncü sorunun konu başlığını görüyoruz. Son dönemlerde çok çok moda. K-pop'la devam ediyoruz. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılan K-pop sadece pop müziği değil, birçok farklı müzik türünü de barındırmaktadır. K-pop, pop, rock, hip-hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir türdür. Sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görülür. Danslarıyla da oldukça ünlü olan K-pop gruplarının ve solo sanatçılarının neredeyse tamamının birçok şarkı koreografileri vardır. Bazı uzmanlar en çok Z kuşağının ilgi gösterdiği bu müzik türünün gençleri olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedir. Sorumuz gelsin. K-pop kültürü hangi ülkeden dünyaya yayılmıştır? Süreniz başladı. Hatta geçtiğimiz günlerde bu müzik türünün en ünlü gruplarından birisi İstanbul'a geldi. Devamını da cevaplardan sonra vereyim. Bu grubun adı Ace. Pandemiden sonra 2 yıl sonra ilk defa sahneye çıktılar İstanbul'da. Squid Game kostümleriyle beraber Erik Dalı'nı beraberce söylediler. Acaba hangi ülkeden geldiler onlar? Buyurun cevaplar lütfen. Esra Hanım?
3: Japonya dedim.
1: Japonya dediniz.
3: Evet. Blackpink diye de bir grup var. Kız kardeşim çok fazla dinliyor. Ya Japonya ya Çin yani. Hani ikisinden biri.
1: Ya Japonya ya da Çin dediniz.
3: Evet.
1: Serhat Bey?
4: Kore. Zaten o K-pop'taki K sanırım Kore için, Kore'yi temsil ediyor.
1: Ne oldu Esra Hanım?
3: Evet ya, Kore. Bu yazdığım grup da Kore'nin grubu. Özür diliyorum onlardan.
1: Onlar da çekik gözlü ama.
3: Evet, Japonlar da çekik gözlü. Çok da bir şey değişmedi.
1: Güney Kore cevabının ardından Gülşah Hanım'a bakıyoruz.
0: Ben de bir ikileme gittim. Acaba Kuzey Kore, Güney Kore diye yazsam mı dedim. Sonra Kore yanıtını verdim. Dediğiniz gibi Squid Game'i hep beraber izledik. Dünyanın en çok izlenen dizisi oldu. Oradan da bir aşinalık olmadı değil.
1: Şimdi Gülşah Hanım, açıklamayı güzel yaptınız da Kuzey Kore mi, Güney Kore mi diye düşündüm. Kore yazayım nasıl olsa kabul edilir diye düşündünüz bir de herhalde.
0: Öyle düşünmedim aslında. Zaten popüler kültürü etkileyecek bir şeyse dedim Güney Kore'den çıkmıştır. Biraz daha politik düşünmeye çalıştım. Siyaset bilimi mezunu olduğum için o tarafa daha yakındım. Ama o sıra tam son saniyelere denk geldiğim için bir çırpıya Kore yazdım.
1: Peki Osman Bey?
2: Güney Kore.
1: Yani. Güney Kore. İki Güney Kore, bir Kore ve bir de Japonya var. Aramızda bir Çin eksik şu anda. Çin de olsaydı üçlemeyi tamamlayacaktık. Doğru cevabı görelim. Doğru cevap Güney Kore olacaktı. Serhat Bey ve Osman Bey şu anda 1500 puana sahipsiniz. Ve diğer yarışmacılarımız Gülşah Hanım, Esra Hanım 500 puan aldınız. İlk 4 sorunun ardından. İlk etabın ardından isterseniz hemen geçelim ikinci etaba. Artık yeni bir etap başlıyor.

Yeni etapta yeni konu başlığımız güzellik. Eyeliner, gözleri belirginleştirmek için kullanılan makyaj ürünü. Parlatıcı, ışıltılı dudak boyası. Pudra, parlamayı önleyen, cildi pürüzsüzleştirmek için kullanılan toz veya sıkıştırılmış malzeme. Maskara, kirpiklere uzunluk, dolgunluk ve kalınlık veren makyaj ürünü. Aydınlatıcı, cilde parlak bir görünüm kazandırmak için kullanılır. Rastık, kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya. Fondöten, cilt tonunu eşitlemek için kullanılan likit veya katı malzeme. Sürme, gözleri belirginleştirmek için altına ve üstüne çekilen, doğal bir malzemeden üretilen ürün. Kapatıcı, cilt kusurlarını gizlemek için kullanılır. Dudak kalemi, dudakların etrafını çizerek belirginleştirmek için kullanılan kozmetik ürün. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre kirpikler için kullanılan makyaj ürünü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben bunları saymadan bir çırpıda sayabilir miydiniz Esra Hanım? Herhalde hanımefendilerin hepsi bu konuya hakim.
1: Evet, ben soruyu unuttum ama cevabı yazarken.
0: Yani, o da iyiymiş yani.
1: Evet, gerçekten evet. Soruyu tekrardan sormak isteyecektim. Tabii öyle bir şans...
0: Soru yazıyor ekranda aslında.
1: Evet, yazıyor, doğru.
0: Peki ne yazdınız onu görelim
1: kirpikler
0: bari.
1: Kirpikler için değil mi? Kirpikler için dediniz.
0: Kirpikler için kullanılan makyaj ürünü hangisidir diye. Cevapları göreyim lütfen. Esra Hanım?
1: Rimel. Maskara yazıyordum o yüzden.
0: Maskara yazıyordunuz.
1: Evet.
0: Sonra rimele çevirdiniz.
1: Evet, orada kirpikler aklıma geldi işte bir anda.
0: Serhat Bey?
2: Rimel ama emin değilim. Şöyle bir hanımdan ne duydum onları bir anımsamaya çalıştım. Soruyu çünkü tam takip edemedim ama umarım doğrudur.
0: Siz de soruyu takip edemediniz.
2: Evet, koptum çünkü tam uzak bir konu bize, erkeklere.
0: O yüzden mazeretim var diyorsun.
2: Mazeretim var yanlış bilirsem.
0: Gülşah Hanım?
3: Rimel diyorum. Ben de Esra Hanım gibi bir maskarayla arasına gidip geldim. Ama sonra dikkatli dinleyince aradaki farkı hatırlayıp rimel cevabını verdim.
0: Osman Bey?
4: Ben de arada gittim geldim ama ben maskarada karar kıldım. Bilemiyorum, bildiğim bir alan değil ama bakalım.
0: Osman Bey, ben hiç rimel dedim mi?
4: Ben duymadım, yani hatırlayamıyorum bir türlü ama normalde rimel olmalıydı. Eyvah.
0: Dedim mi Serhat Bey?
3: Onu da düşündük.
2: Görünen o ki dememişsiniz. Üçümüz burada yamulduk
0: siz
2: sanırım.
0: Soruyu duymamakla birlikte etabı da yanlış anladınız herhalde.
1: Evet.
0: Biz bilgi etabını bıraktık. Değerli yarışmacılar, şu anda dikkat etabındayız. Ağzımdan rimel çıktı mı? Ya ben de şüpheye düştüm, baktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ürün saymışım. İçlerinde rimel yok yani.
2: Eyvah.
1: Maskara
3: demek
1: yazdım,
3: ki daha çok biliyormuşuz makyaj malzemelerini daha fazla.
0: Kirpikte yiyeceğim hemen rimel tabii aklınıza geldi ama doğru cevabı bir görelim bakalım. Ben ne demişim, rimel demediğimden eminim. Onu söyleyeyim de acaba ne dedim? Maskara, kirpiklere uzunluk, dolgunluk ve kalınlık veren makyaj ürünü. Maskara doğru cevap olacaktı.
1: Tebrik
0: ve Osman Bey bayağı bir tuttu zaten. Evet ben bildim. Tek başıma bildim. Tek başıma bildim. 4000 puan kazandınız Osman Bey.
4: Ersin Bey bilmeden hiç sadece dinleyerek yaptım ama o yüzden hiç emin değildim. Böyle bayağı
0: zaten
4: çekinerek kaldım.
0: Doğrusu aldırdım. O. Sizin beni dinlemeniz gerekiyor. Tek başınıza bildiğiniz için 2000 çarpı 2 4000 puanı kazandınız. Ve müthiş bir başlangıç oldu tabii yeni etap sizin için. Ve yeni sorumuza geçiyoruz şimdi. 6. soru.

0: renkler ve etkileri. Ben okuyorum, siz dinliyorsunuz. Cevabı sorunun içinde yakalamaya çalışıyorsunuz.
1: Tamamdır.
0: Sanırım anlaştık.
1: Evet, anlaştık.
0: Güzel. Yeşil güven veren renktir. Rahatlatıcı özelliği nedeniyle hastanelerde çokça kullanılır. Kırmızı iştah açar. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Siyah, Batı dünyasında ölüm ve matemi temsil ederken Japonya'da mutluluğun sembolüdür. Güney Afrika'da yaz rengi kırmızı iken Mısır'da sarı, Tayland'da mordur. Mavi genel olarak pek çok ülkede sakinliğin simgesi olarak görülür. Batı ülkelerinde intiharları azaltmak için köprülerin ayakları maviye boyanır. Pembe insanı rahat hissettirir. Bazı büyük mağazalar müşterileri daha rahat hissetsin diye çalışanlarına pembe üniforma giydirir. Sarı dikkat çekiciliğin ve geçiciliğin sembolüdür. Japonya'da ise cesaretin rengi olarak kabul edilir. Sorumuz gelsin. Mısır'da yasın rengi nedir? Süreniz başladı.

0: Altıncı sorumuzdayız ve bakalım cevaplar ne olmuş? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: Siyah.
0: Emin misiniz bu
1: cevapta? Yani bir yerde yasın rengi siyah dediniz. Bir de Japonya'da siyah önemli bir renk dediniz. Önemli değil de daha başka bir şey söylediniz de. Siyah yani eminim.
0: Eminsiniz. Serhat Bey.
2: Kırmızı %51 eminim. Sayın Mustafa Denizli'nin dediği gibi %51 %100 oluyor ama bakalım ne olacak.
0: Gülşah Hanım.
3: Sarı diyorum. Farklı bir ülkeyle birlikte okudunuz. Aklımda kalan renk bu olduğu için bunu yazdım.
0: Ve Osman Bey.
4: Tayland'da mor ve Mısır'da sarı gibi aklımda kalmış. Umarım doğrudur.
0: Osman Bey bayağı dikkatli. Çok güçlü bir rakibiniz var Serhat Bey.
2: Evet, görünen öyle. Moru ben de tuttum, Tayland. Güney Afrika sarı, Mısır kırmızı gibi aklımda kaldı. Bakalım hangimizinki orada doğru çıkacak.
0: İki tane sarı, bir kırmızı ve bir de siyah var. Bakalım ben ne demişim? Güney Afrika'da yaz rengi kırmızı iken, Mısır'da sarı, Tayland'da mordur. Sarı doğru cevap olacaktı ve Gülşah Hanım'la Osman Bey'e böylelikle puanları bölüştürüyoruz. Peki, altıncı sorumuzu geride bırakıyoruz ve yeni sorumuzun konu başlığını göreceğiz şimdi. Tur kalıp son anda havalandırma tünelinden kaçabildiler. Yangında 39 kişi hayatını kaybetti. Artık tünelde yardım ekiplerinin yanı sıra 76 havalandırma motoru, 37 güvenlik noktası ve yaşam odaları bulunuyor. Sorumuz gelsin. Mont Blanc tünelindeki yangın Mart ayının kaçıncı gününde gerçekleşmiştir? Süreniz başladı.

0: Tır şoförü dumanı fark ediyor. Aslında yapmaması gereken bir şey yapıyor. Tünelin ortasında bir anda tırı durduruyor. İşte zaten olan bir anda o şekilde oluyor. Normalde aslında tünelden çıkış yapması gerekir. Bir tarafta Fransızlar, diğer tarafta İtalyanlar tünelin iki ucundan müdahale etmeye çalışırken içeriye oksijen verince o margarinlerle beraber zaten o alev daha da büyüyor. Ve ardından maalesef böylesine büyük bir felaket yaşanıyor. Ben de belgeselini izlemiştim. Hatta o tünelden de geçtim. Mont Blanc'a gittiğim zaman. Bakalım cevabı hatırlayabildiniz mi? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: 24 Mart dedim.
0: 24 Mart 1999 dediniz. Serhat Bey.
2: 24 Mart.
3: Ben 29. gün olarak hatırladım.
0: 29. gün olarak hatırladınız. Ve Osman Bey.
4: 24 Mart.
0: 3-24 var.

0: var. 1.29 var. Acaba ben ne dedim? Cevabı görelim. Cevap soruda. Ancak tünel 24 Mart 1999'da büyük bir yangın faciası yaşadı. Cevap soruda. Doğru cevap 24 Mart olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız bu sorumuzda puanları aldılar. Serhat Bey ve Esra Hanım da yeniden öndeki ışıklar yeşile döndü.
1: Evet.
0: Güzel bir yarışma oluyor. Yeni haftaya çekişmeli bir şekilde başladık. Belki Osman Bey biraz puan farkını arttırdı. Ama önümüzdeki sorularda neler olacağını kestirmek mümkün değil. Ve artık bu etabın son sorusuyla karşı karşıya olacağız. 2015'te hayatını kaybetmişti Erol Büyükburç. Önemli bir sanat insanıydı. Çok. Buradan rahmet diliyoruz ve saygıyla anıyoruz. Türkiye'nin ilk pop starı olarak kabul edilen Erol Büyükburç 1936 Adana doğumlu. İlk kez 1954'te İsmet Sıral Orkestrası'yla Caddebostan Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1964 Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü aldı. Önce Erol Büyükburç ve Elçileri isimli Anadolu Rock grubunu, ardından Efsaneler grubunu kurdu. 1977'de Efsaneler dağılınca kurduğu yeni grubu kızının ismini verdiği Evren oldu. Büyükburç ilk Türk pop müziği bestecisi, ilk türkü düzenlemecisi, ilk turneye çıkan popçu sıfatlarına sahiptir. Sanatçı 48 yıllık müzik yaşamına 1800 beste ve 200'ün üzerinde ödül sığdırdı. Sorumuz gelsin. Erol Büyükburç 1964 yılında hangi festivalde en iyi şarkıcı ödülünü almıştır? Süreniz başladı. Erol Büyükburç 1964 yılında hangi festivalde en iyi şarkıcı ödülü aldı?

0: hayat hikayesini anlattığı bir röportajında o dönem başta Zeki Müren olmak üzere herkes smokinlerle sahneye çıkıyordu. Herkes çok ciddiydi. Ben bir değişiklik yapmalıyım dedim. Biraz Las Vegas'tan, biraz Hollywood'dan, oralardan pırıltıları aldım ve öyle çıktım. Ve o şekilde de yoluma devam ettim şeklinde bir ifadesi vardır Erol Büyükburç'un. Bakalım o festivali hatırladınız mı? Buyurun lütfen. Esra Hanım.
1: Yani çok çok üzgünüm şu anda. Şeyleri aklımda tutmaya çalıştım. Doğum tarihini, işte ölüm yıl dönüm, şey o şekilde yani ölümüne, doğumuna falan daha çok rakam gelirdi yani. Gerçi rakam geldi ama.
0: Hatırlıyor musunuz doğum tarihini
1: 1939
0: peki?
1: Dediniz.
0: Onu da doğru hatırlayamamışsınız. Serhat Bey.
2: Ya soru etabını yine boş bir yanıt tahtasıyla kapatıyorum. Dikkat etabını düzeltiyorum. Ne yazık ki anımsayamadım.
0: Anımsayamadınız. Gülşah Hanım.
3: Ben de anımsayamadım aslında ama aklıma bu şekilde geldi. Dedim belki de tutabilir. O yüzden.
0: Yaz festivali.
3: Evet, yaz festivali dedim.
0: Osman Bey.
4: Böyle bir festival var mı emin değilim ama bir yerde bir Adana duydum. Bari boş cevap vermeyeyim diye Adana Müzik Festivali dedim. Aslında iyi fikirmiş. Bence olabilir orada.
1: Adana doğumluyum.
0: Adana Müzik Festivali diye Adana'yı duyduğum anda yazdım dediniz.
4: Evet, evet.
0: Adana doğum yeriydi Erol Büyükburç'un.
4: Evet.
0: Ki ilk cümlemde oydu aslında.
4: Aynen.
0: Siz orada kaldınız.
4: Aynen.
0: Peki şu anda iki tane cevap vermeyen bir yaz ve bir de Adana Müzik Festivali cevaplarını görüyorum. Ben ne dedim peki? 1964 Balkan Festivali'nde en iyi şarkıcı ödülünü aldı. İlk defa kırmızılar oldu şu anda yarışmacılarımız. İkinci etabı puan almadan bitirdiler. Ama bu sıralamayı da aynı zamanda değiştirmedi tabii ki. Hemen 8 sorunun ardından puan durumlarını hatırlatalım. Osman Bey, 7200 puanla bu haftanın yeni yarışmacılarından birisiniz. Lider durumdasınız. İkinci sırada 6. kez bizimle birlikte olan ki 5 yarışmanın 3'ünde finale çıkmış olan Serhat Bey var 2200 puanda. Gülşah Hanım, 1500 puanınız var. Esra Hanım, siz de 1200 puandasınız.
1: Evet, bakalım.
0: Sağlık olsun.
1: Ama yani çok bilebileceğim o Kore, ondan sonra maskara yani öyle gitti. Bedavaya gitti yani puanlar. Bari zor olsaydı bilemeseydim de gitseydi.
0: Şimdi daha zor bir etap bekliyor
1: i̇şte
0: yalnız.
1: İşte o yüzden diyor. Kolaylarda alamadık şimdi çok zor.
0: Artık akıl oyunu etabına geçiş yapıyoruz. Önümüzde 4 yeni soru var final öncesinde. Yeni etap başlıyor. Cevap. Artık akıl oyunu etabındayız ve her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Verdiğim bilgilerden yola çıkarak zaman zaman işlemler yapabilirsiniz. Hem dikkat gerekiyor hem bilgi gerekiyor aynı zamanda. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dokuzuncu sorumuzun konu başlığı insan beyni. Beyin vücut ağırlığının sadece %3'ünü oluşturuyor. Ancak günlük aldığımız enerjinin %20'sini tek başına tüketiyor. Bir insan beyninin ortalama ağırlığı 1400 ile 3000 gram arasında değişiyor. Genellikle bu ağırlığın %80'i su. Beyni büyük olanın daha akıllı olduğu iddiası ise asılsızdır. Kadınların beyinlerindeki nöronlar erkeklerinkinden %11 daha fazla olduğu için işitme ve konuşma yetenekleri daha fazladır. Bu yüzden yapılan araştırmalarda kadınların günde ortalama 7000, erkeklerin 2000 kelime ile konuştukları belirtiliyor. Sorumuz gelsin. 1500 gram ağırlığındaki bir beynin kaç gramı sudur? Süreniz başladı.

0: Su hayatımızda o kadar önemli bir yere sahip ki aslında. Vücudumuzun %75'i aslında su. Ve hani bu yüzden sürekli doktorlar hep su için, günde en azından 1,5-2 litre su için diye. Beyin için de çok çok önemli tabii ki su. Cevaplar lütfen. Esra Hanım?
1: 400 gram dedim.
0: Nasıl buldunuz onu?
1: Yani aslında şöyle, benim rakamlarla hiç aram yok. Siz de sürekli işte rakam söylediğiniz için ben de şu anda 1500 grama 400 gram olur diye bir beyin.
0: Esra Hanım, neyle aranız iyi? Onu sorayım ben size.
1: Yani benim sayılarla, matematikle aram iyi değil.
0: Primlerle aranız iyi değil.
1: Sanki böyle mazeret uyduruyormuşum gibi oluyor ama yani genel kültürüm iyidir, kitaplarım iyidir, edebiyatım, sosyolojim o şekilde.
0: Devam ederseniz eğer yarın size kitaplarla ilgili bir soru özellikle soracağım.
1: Yani sorabilirsiniz, böyle eski Türk Tanzimat dönemi falan filan oralara kadar gidebilirsiniz yani.
0: Peki. Serhat Bey?
2: 1200 gram.
0: Nasıl bulduk onu?
2: %80'i su olduğu için doğru hesapladıysam evet 1200 gram ediyor.
0: 1200 gram. Gülşah Hanım?
3: Ben de %3'ü su olarak hatırladım. Dolayısıyla 1500'ün %3'ünü bulmaya çalıştım. Bu şekilde buldum.
0: %3'ü su olarak.
3: Evet, hatırladığım için bu işlemi yaptım.
0: Ve Osman Bey?
4: 1200 gram. %80 matematiksel işlemi de yanlışlık yapmamak için ekledim.
0: Gülşah Hanım, %3 aslında ağırlığın %3'ü olaraktı. Hmm. Ama su oranı başka bir orandı. İki yarışmacımızda şu anda o oranları görüyorum ben. Doğru cevabı görüyoruz işte 9. sorumuz. 1200 olacaktı tabii ki ve böylelikle Osman Bey, Serhat Bey bu etapta puanları bölüştüler.
1: Olsun. Yani elimden geleni yapıyorum, dikkatliyimdir aslında ama.
0: 10. sorumuza geçelim. Bakalım Esra Hanım kalan final öncesindeki son 3 soruda nasıl bir performans ortaya koyacak? Buyurun konu başlığımız geliyor.

Güneş, hepimiz her gün görüyoruz ama acaba güneşin detaylarında neler var? Güneş, güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Güneşin 4.6 milyar yaşında olduğu biliniyor. Dünyaya olan uzaklığı dolayısıyla biz güneşe baktığımızda aslında onun 8 ışık dakikası önceki halini görüyoruz. Güneş plazma şeklindedir ve katı değildir. Bu nedenle ekvatorda kutuplarda olduğundan daha hızlı döner. Bu gerçek dönüşüm periyodu ekvatorda 25 gün, kutuplarda 35 gündür. Güneşin dış yüzeyinin sıcaklığı 6000, iç yüzeyi 12 milyon derecedir. Yüzeyinde her saniyede milyonlarca atom bombası patlamasına eşit güçte patlamalar meydana gelir. Güneşin önemini tek cümleyle özetlersek, güneş olmasaydı dünyada yaşam olmazdı. Sorumuz gelsin. Güneşin ekvator ve kutuplardaki gerçek dönüşü arasında kaç gün fark vardır? Süreniz başladı.

0: Batıdan doğuya doğru dönüşü vardır. Ve acaba Ekvador ve kutuplar bu dönüş arasındaki gün farkı ne? Buyurun cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Tamamen öyle yazdım. Yani boş kaldırmamak için.
0: 21.
1: Evet.
0: Uğurlu rakamınız mı peki?
1: 21 gün vardır dedim, bilmiyorum. Hani öyle içimden öyle geldi.
0: Serhat Bey.
2: 35 gün Ekvator dönüş hızı kendi çevresindeki. Kutuplarda 25, ikisi arasındaki 10 gün fark yazdım.
0: Gülşah Hanım.
3: Serhat Bey'e katıldım.

0: Acaba puanlar nereye gidiyor? İşte doğru cevap. Ekvatorda 25 gün, kutuplarda 35 gün ve böylelikle 10 doğru cevap olacaktı. Serhat Bey ve Gülşah Hanım puanları bölüştüler. Serhat Bey, bu vesileyle Osman Bey'e biraz daha yaklaştınız.
1: Ancak yine de tek başıma doğru yanıt bilmem gerekiyor sanırım. Bayağı öndeydi arkadaşım.
0: Gülşah Hanım burada size birazcık sıkıntı
1: evet,
0: yarattı.
1: Evet, köstek oldu.
0: Ama önümüzde 11. soru var şimdi. Ve işte yeni sorumuz.
2: Çok önemli bir olaya tanık olacaksın. Ben onu geleceğe gönderdim.
0: Orijinal ismi Back to the Future, Geleceğe Dönüş serisi konu başlığımız. Geleceğe Dönüş, 80'li yıllara damgasını vurmuş, zaman yolculuğu teması işleyen film serisidir. 1985'te gösterime giren ilk filmde genç Marty, çılgın bir profesörün yaptığı araçla 1985'ten 1955'e geri gidiyordu. Film gösterime girdikten sonra 380 milyon dolar hasılat yaptı. İlk filmin başarısının ardından 1989'da ikinci film gösterime girdi. Marty bu filmde geleceğe, yani 2015 yılına gidiyordu. İkinci filmin bütçesi 40 milyon dolar, hasılatı 332,5 milyon dolar oldu. 1990'da gösterime giren üçüncü filmde Marty 1885 yılına geri gidip profesörü kurtarıyordu. Tüm dünyada fenomen olan filmin hikayesini uzun süre birçok stüdyo beğenmeyip reddetmişti. Sorumuz gelsin. Geleceğe Dönüş serisinin ilk filminde Marty kaç yıl geriye gitmiştir? Süreniz başladı.

0: Michael J. Fox ve Christopher Lloyd başrollerde olan o dönem bu film ekrana geldiğinde bu 2000'li yıllar gelecek olarak adlandırıldığında geldik 2021'e. Ve filmler aslında gerçek oldu. Şu anda bunu da net bir şekilde görüyoruz günümüzde. Cevaplarınız lütfen. Esra Hanım.
1: Şuradakileri yanlış yazdım da 1800'le alakalı bir şeydi. 1954 vardı hatırlıyorum da. Oradaki hesabı yapamadım zaten de. 50 dedim. Verdiğim cevap. Ama şey,
0: hesabı yapamayınca 1800, yuvarlayayım dediniz.
1: 1884'lü 5'li bir şeyden 1954'e gidiyordu diye okuduğumuzu hatırlıyorum. Ama hesabı yapamadım tabii.
0: O yüzden 50 cevabı verdim.
1: 50'yi de boş bırakmamak için yazayım dedim.
0: Serhat Bey?
2: 1985'ten 1955'e geri gidiyor diye anımsadım. 30 yıl.
0: Gülşah Hanım?
3: Serhat Bey'e katılıyorum. Ben de aynı mantık düşünerek işlemimi tamamladım.
0: Ve Osman Bey?
4: Aynısı.
0: Siz de katılıyorsunuz
4: evet,
0: herhalde.
4: Evet, bir gidiş yolunu da gösterdim merak edenlere.
0: 3 tane 30, bir tane de 50 var.
1: Yani işlemimi yapabilseydim aslında ben de arkadaşlarla aynı sonuca varabilecektim.
0: Ama orada da,
1: ama buradaki
0: orada
1: yazılan
0: da 30 çıkmıyor.
1: Hayır işte burada yazılan da yanlış yazdım. Heh, 1800 evet. Ama söylemiştim onu başta zaten. Bunu da silmeyeyim dedim.
0: Doğru ay, cevabı görelim o halde.
1: Ne yapayım yani?
0: Doğru cevap 30 olacaktı ve böylelikle 3 yarışmacımız puanları aldı. Puanınızı 7200'e çıkartıyorsunuz. Yarışmayı ikinci sırada bitirerek yarın bizimle birlikte oluyorsunuz. Yani kitap sorusu gelecek o zaman.
1: Birimizden biri kesin gidecek.
0: O zaman size güle güle sana evet, yolun
1: şey diyecektim,
0: açık
1: bir inisiyatif kullanan arkadaşlar diyecektim.
0: Bir de kitap bana hediyem olacak.
1: Olsun, en azından kitap veriyorsunuz.
0: Kitapları seviyorsunuz.
1: Boş göndermiyorsunuz.
0: Geçelim mi 12. sorumuza? İşte final öncesindeki son sorumuz ve konu başlığı geliyor.

0: Türkiye'nin en derin mağaralarına götüreceğim şimdi sizleri. Türkiye'nin en derin mağarası Peynirli Könü Mağarası'dır. 1429 metre derinliğe sahip mağara Mersin'in Anamur ilçesindedir. Dünyanın da en derin 16. mağarasıdır. Kayseri ile Niğde arasında bulunan Kuzgun Düdeni en derin 2. mağaramızdır. Derinliği tam 1398 metredir. Yine Mersin Anamur'da yer alan Çukurpınar Düdeni ise 1196 metre derinliğe sahiptir. Isparta Aksu'da bulunan Zindan Mağarası Türkiye'nin en derin 4. mağarasıdır. Derinliği 832 metredir. Kayseri Yahyalı'da bulunan Subat Ağa Düdeni 643 metre derinlikte 6. sırada yer almaktadır. Adana Pozantı'da bulunan Sütlük Düdeni 640 metre derinlikte ülkemizin en derin 7. mağarasıdır. 12. sorumuzun görelim. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu toplam kaç metre inmiş olur? Süreniz başladı. Türkiye'nin en derin 2 mağarasına inen bir sporcu kaç metre iner? Soru gibi soru yalnız. Baba bir soru geldi değil mi? Bakalım bu baba soruya acaba kimler ne cevap verdi? Esra Hanım tek başınıza bilmiş gibi şu anda kahkahalar atıyorsunuz.
1: Ya hayır, gerçekten istemediğim yerlerden geldikçe de geldi yani. Böyle bir şey olamaz. Hesap yapmayı bırakın, attım, attığıma gülüyorum. Düzgün bir şey atsaydım bari.
0: Yani. Acaba ne attınız? Ben de çok merak ediyorum. Buyurun cevaplarınız lütfen. Ne yazdınız?
1: 20 milyon 500 bin öyle bir şey yazdım ama.
0: Yok. Ne yazdığınızı da mı okuyamıyorsunuz?
1: 20 şu sondakini öyle...
0: 3 tane mi sıfır var orada?
1: Evet, 3 tane sıfır var. Sondakini yani, eklemeyecektim de sonradan eklendi işte.
0: 205 bin mi?
1: Evet.
0: 205 bin cevabınız. Evet, 205. Atayım dediniz, 205 bin dediniz.
1: Şimdi iki tane böyle iki mağarasına inen dediğiniz için böyle 13.400, 13.400 falan gibisinden bir şeyi hesaplarken bu çıktı. Keşke boş bıraksaydım. Neyse.
0: Serhat Bey?
2: 2827 metre.
0: Nasıl buldunuz?
2: En derin mağaramız 1429 metre. Ondan bir sonraki gelen 1398 metre.
0: Ve ortaya 2827 çıktı evet, diyorsunuz. Gülşah Hanım?
3: Ben ilk saydığınız birinci mağarayı 1429, ikincisini 1368 olarak hatırladım. Ve ikisini topladım.
0: Ve Osman Bey?
4: İlk mağara... Uzunluğu yine benim de aynı ama ikinciyi ben nedense 1189 olarak hatırladım. Belki de üçüncüydü, bilemiyorum ama bakalım.
0: Evet, umarım şu anda dört yarışmacımızın da farklı farklı cevapları var. Esra Hanım 205 bin cevabıyla uzak ara en farklı cevabı veren yarışmacımız. Serhat Bey 2827, Gülşah Hanım 2797, Osman Bey 2618. Eğer tek bir kişi bildiği takdirde bir anda yarışmanın her şeyi değişebilir. Benim hazır mısınız Esra
1: benim
0: Hanım?
1: Benim bilmeyeceğim kesin yani tabii, net.
0: Ona ne şüphe?
1: Evet, Ersin Bey moralimi bozmayın ben.
0: Şu anda Osman Bey finale yakın. Matematiksel olarak Gülşah Hanım'ın ve Serhat Bey'in de finale çıkma şansı var. Çünkü iki yarışmacımızın da 6000 puan kazanma ihtimali var. Acaba doğru cevap ne? Günün finalisti kim olacak? Hep birlikte görüyoruz.

0: 2827 metre demek. Serhat Bey 12. soruya tek başına cevap verdiği için finalist demek. Durdu ve uzatmalarda gole attı Serhat Bey. Tebrik ediyorum sizi. Yine
1: gerçekten.
0: Yine Serhat Bey bu zamana kadarki performanslarınıza layık bir performansı 12. soruda gösterdiniz.
2: Çok sağ olun Ersin Bey. Biraz dikkat etabında dağıldım. Dikkatimi toplayamadım ama işlemler girince herhalde biraz kendimi yakın hissettim. Son anda toparladım. Mutluyum.
0: Serhat Bey cevap soruda tarihinin en başarılı yarışmacısı. Puan rekoru kırdı. 17 bin üzerinde puan aldı. Ve bugün de 12.200 puanla birazdan finalde yine karşımda olacak. Artık ben alıştım. Kendisi de alıştı. Tam Osman Bey bir adım kalmıştı.
3: Kısmet değilmiş artık.
0: Ama yarın beraberiz. Gülşah Hanım yarın sizinle de beraberiz. İkinci ve üçüncü sırayı paylaştınız. Esra Hanım size ne söylesem ki ben?
1: Valla ben de kendime bir şey söyleyemiyorum şu anda ama yani çok güçlü matematik, yani iki tane mühendisle neredeyse yan yanayım.
0: Ve dördüncü kez finalde karşımda Serhat Bey olacak. İlk finalde 5000 kazanmıştı. İkinci ve üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Acaba birazdan finalde ne yapacak? Merakla bekliyorum. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Karşımda yine aynı isim var. Serhat Bey.
2: Evet, bugün 6. kez beraber yarışıyoruz. 4. finale çıkışım. Bugün hafta başı olduğu için geçen pazartesi gibi umarım 5000 TL ile ayrılırım diye umuyorum.
0: Bundan tam bir hafta önce yine böyle bir gün ve ilk kez finale çıkmış. 5000 lirayı kazanmıştınız. Şimdi aradan bir hafta geçti. Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız? Son iki finalde cevap vermeme hakkını kullandınız. Kasada 7000 lira var.
2: Evet, son finalde aslında hatırlarsanız biraz...
0: Çok üzüldünüz.
2: Göz beyin koordinasyonunu yitirdiğim için doğru yanıtı verememiştim ama bugün bakalım daha fit hissediyorum kendimi.
0: Yine 12. soruda, daha önceden de çünkü geçtiğimiz hafta da yine bir 12. soruda doğru cevabı tek başınıza bilip son anda kendinizi finale atmıştınız.
2: Evet, bir kere daha öyle oldu. Bir kere de aynı şekilde finali kaçırmıştım.
0: Finali kaçırmıştınız. Acaba nasıl bir konu başlığı gelecek finalde?
2: Ya umarım kendimi iyi hissettiğim yerlerden bir tanesinden gelir. Merakla bekliyorum.
0: Serhat Bey 6. kez bizimle ve 4. kez final için yarışacak. İşte final için sorumuzun konu başlığı geliyor.

Hayvanların uyku süreleri final sorumuzun konu başlığı. Hayvanların ortalama uyku süreleri oldukça farklılıklar gösterir. Ancak genel olarak küçük hayvanlar büyük hayvanlardan daha fazla uyur. Memeliler ve kuşlar bildiğimiz anlamda uyurken balıklar, amfibiler ve sürüngenlerin tam anlamıyla uyudukları söylenemez. Bazı hayvanların ortalama uyku süreleri şu şekildedir. Zürafa 1.9 saat, geyik 3.1 saat, Afrika filleri 3.3 saat, kaplan 15.8 saat, sincap 14.9 saat, eşek 3.1 saat, balina 5.3 saat, evcil kedi 12.5 saat, aslan 13.5 saat, fare 12.1 saat, piton 18 saat, kedi 12.1 saat, tavşan 11.4 saat. Final sorumuz geliyor. Bilgilerini verdiğimiz hayvanlardan en uzun süre uyuyan ilk iki tanesi hangileridir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
7: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben!
16: Botanik!
17: Abacus!
18: Kasa!
17: Marul! Kumbara!
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
13: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
20: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
12: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
21: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
21: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
18: Neden Tarık?
5: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
22: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
23: Teşekkür ederim.
22: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
18: Evet.
22: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
18: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar. Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü. Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
24: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
25: Biricik anne.
18: Oğlum.
26: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
21: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
27: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
28: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Ne kadar emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.

0: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya da?
1: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Konsantrasyonunuzu bozmamak için hiç sesimi çıkarmadım. Muhtemelen kafasında herhalde tekrar hatırlamaya çalışıyordur diye düşündüğüm için.
15: Sayılar aklımda tutmaya çalıştım ama yaklaşık bir 11-12 hayvan saydın sanırım. Yani 1.9'lar, 3.1, 3.3'ler, 15.1'ler, tavşan 13.1 vesaire. Ama son iki, ya ters köşe oldu biraz aslında. Sayılara odaklandım ama hani sıralamaya odaklansaydım olacaktı ama ne yazık ki son finalde aynı kaderi sanırım yaşayacağım.
14: Aklınızda hangileri var?
15: 1.9 zürafa. Onu
14: evet, o doğru.
15: 3.1 geyik.
14: Doğru.
15: 3.3 var. Üçüncü hayvan.
14: Afrika filleri.
15: Filler vardı, evet. Balina vardı. Kaç olduğunu anımsayamadım. 12.8 olabilir.
14: Balina 5.3 saatti. Hmm.
15: Aslında boyutla da çok şey birebir doğru orantıda yok. Hani balina 3. küsürse ve 12.1 sefare.
14: Peki bu saatlerin içerisinde en uzun olanı?
15: Yani 15.1 diye anımsıyorum.
14: Anımsıyorsunuz. 13. Peki piton desem?
15: Piton sanırım sondan ikinciydi değil mi?
14: Sondan üçüncüydü.
15: Sondan üçüncü.
14: Hatırlıyor musunuz onu?
15: 15.1 olabilir mi?
14: Siz hepsini 15.1 diye yazdınız herhalde.
15: Evet. En yüksek yazmışım aslında o zaman herhalde bir şekilde.
14: Ve o zaman şunu bu akşam veremiyoruz.
15: Ne yazık ki.
14: Görünen o.
15: Ne yazık ki.
14: Yine bununla mı yetiniyoruz?
15: Yine Tintin giderek sanırım onu alacağım, evet.
14: Peki cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
15: Evet, cevap vermeme hakkımı kullanıyorum.
14: Serhat Bey son iki finalde olduğu gibi üst üste üçüncü finalde cevap vermeme hakkını kullanıyorum dedi. Bu 1000 TL'nin yine kasaya koyulması toplam şu anda kasadaki paranın 8000 lira olduğu anlamına da geliyor. Yarın tekrar bizimle birlikte olacak. Bugün 12. soruya tek başına doğru cevap verdi. Finale adını yazdırdı ama finalde yine 5000 liranın sahibi olamadı. O halde bir tahmininiz varsa en azından paylaşırsanız doğru cevabı göstereceğim çünkü.
15: Yani 15.1 demiştim, o değil dediniz, o yok dediniz. Onu bir şekilde beyin yazmış. 13.8 diye anımsıyorum. Ama hangi hayvan olduğunu anımsamıyorum.
14: Anımsamıyorsunuz. Yani. Peki. O zaman İkisi. Daha fazla bekletmeyelim. İşte final sorumuzun doğru cevabı. Piton ve kaplan doğru cevap olacaktı. Az önce söylediğim gibi piton 18 saat, kaplan 15.8. Sizin o 15.1 diye hatırladığınız aslında 15.8 kaplan olacaktı. Ve doğru cevap bu iki hayvan.
15: Piton zaten hiç yoktu. 18'i
14: hiç kalmamıştı değil mi?
15: Duymamışım, evet. Zaten doğru yanıtlayamazmışım.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Koca Mustafa Paşa semtindeyiz. Yolculuğumuz Koca Mustafa Paşa Külliyesi'nden yani Sümbül Sinan Camisi'nden başlayacak ve yolculuğumuz Surp Keork Ermeni Kilisesi'ne kadar devam edecek. Ama tüm bunları her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Koca Mustafa Paşa'nın yaptırdığı bu cami aslında bir zamanlar bir Hristiyan kilisesiydi. Aziz Andreas adına yapılmış bir kiliseydi. Giritli Haziz bir kilise uzunlamasına formda uzanır. Yani burası İsa'ya giden yoldur ve bu binada haç planının ortaya çıkarılması esastır. Ama camilere geldiğimizde işin rengi ve tarzı değişir. Bu sefer uzunlamasına değil, enlemesine bir form yaratmak zorundasınız. Çünkü herkes mihraba yakın olmak ister. İşte burayı yapan mimar bunu muhteşem bir şekilde çözmüş. Bir zamanlar var olan kapı, yani uzunlamasına giriş sağlayan kapı kapatılmış, yerine bir pencere konmuş. Kapı ise, caminin kapısı ise bu sefer geniş yüze yan tarafı açılmış ve oradan girdiğinizde de hemen karşınıza mihrap gelecek şekilde tasarlanmış. Ve böylece o cami formu çok iyi yakalanmış. Peki burayı yaptıran Koca Mustafa Paşa kimdir ve ondan bazı yazarlarımız nasıl bahsetmiştir?

Ahmet Hamdi Tanpınar, Beşşehir adlı kitabında hem bu camiyi hem de Koca Mustafa Paşa'nın geçmişiyle ilgili bakın neler yazmış. Bu caminin bahçesine girenler, onun havasında dolaşanlar, bu Koca Mustafa Paşa'nın 2. Beyazıt'ın berberi olduğunu ve kapıcı başısı

iken gönderildiği İtalya'da Cem Sultan'ı zehirlemeye muvaffak olduğu için vezirliğe erdiğini ve belki de Gedik Ahmet Paşa gibi büyük bir gazinin öldürülmesinde rol oynadığını bilmem hatırlar mı? Ahmet Hamdi Tanpınar işte bu metinde bize Koca Mustafa Paşa'dan bahsediyor. Ve onun Cem Sultan için Roma'ya gittiğini ve onun berberi olduğunu anlatıyor. Peki bunlar doğru bilgiler mi? Çeşitli kaynaklarda farklı şeyler söyleniyor. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde bundan bahsetmiş. Ama bazı kaynaklar onun gerçekten Roma'ya, Papa'ya, 8. Innocent'e gittiğini ve 2. Beyazıt'ın emriyle orada Papa'dan Cem Sultan'a göz kulak olunmasını ve her yılda 40 bin altın verileceğini söylemek üzere oraya gittiğini yazıyor kaynaklar. Ama bazı kaynaklarda ise bambaşka şeyler söyleniyor. İşte oraya gittiğinde Cem Sultan'ın berberbaşı olduğunu ve işte o görevini yaparken bir gün Cem Sultan'ı tıraş ederken usturasına sürdüğü zehirle Cem Sultan'ı tıraş eder ve ölümüne sebep olur. Daha sonra da cesedini alıp buraya getirir. Ancak bu pek de doğru bir bilgi değildir. Pek çok kaynakta geçmesine rağmen. Çünkü arada bir zaman farkı vardır. Cem Sultan onun Roma'ya gitmesinden neredeyse 5 yıl sonra vefat etmiştir. Bu durumda da onun Cem Sultan'ı öldürmesi pek mümkün görünmemektedir. Ama onun Roma'ya gittiği ve Papa'yla Cem Sultan hakkında görüştüğü doğru bir bilgidir. Ardından da buraya döner ve işte döndükten sonra muhtemelen bu kiliseyi camiye çevirir.

Burası ilk yapıldığında kilise demiştim. Daha sonra Koca Mustafa Paşa camiye çeviriyor ve daha sonra buraya eklenen farklı yapılarla burası bir külliyeye dönüşüyor. O yapıların çoğunu da ekleyen Sümbül Sinan, yani Sümbüliye Tarikatı'nın kurucusu. Alvetiye Tarikatı'nın kollarından biridir Sümbüliye Tarikatı. Ve işte Sümbül Sinan burayı bir dergah haline çeviriyor. Ancak Sümbül Sinan genç bir öğrenciyken ismi Yusuf Sinan'dır. Ve çeşitli hocalardan, alimlerden dersler almaktadır. Bir gün hocası bütün öğrencilerinden ertesi gün gelirken birer çiçek getirmelerini ister. Ve ertesi sabah herkes eğitim için bulundukları yere geldiklerinde ellerinde bir çiçek vardır. Ancak herkesin çiçeği cap canlıdır, renklidir. Sadece Yusuf Sinan'ın elinde boynu bükük, solmuş bir sümbül vardır. Hocası bütün çiçekleri kabul eder ancak Yusuf Sinan'ın o solgun sümbülü dikkatini çekmiştir. Ona sorar, neden bu kadar solgun bir çiçeği getirdin? Bu kadar arkadaşların cap canlı çiçeklerle gelmişken sen öyle bir çiçek bulamadın mı? Der. Yusuf Sinan'ın cevabı çok ilginçtir. Şu cevap verir. Hocam, hangi çiçeğe dalında el atsam her bir çiçek Allah ile zikir halindeydi. Onları koparıp da bu ülfetlerini kesmek istemedim. Onun için de ben koparmak yerine yere düşmüş bir sümbülü alıp size getirdim. Böylece hiçbir çiçeğin Allah ile olan o ülfetini kesmemiş oldum. Bu cevap karşısında hocası çok etkilenir ve işte Yusuf Sinan o günden sonra hocasının ona verdiği sıfatla, lakapla Sümbül Sinan olarak anılmaya başlar. Ve onun da türbesi bugün bahçededir. Biraz sonra bahçeye çıkacağız. Bahçede sadece Sümbül Sinan'ın türbesi yok. Başka posnişinlerin de yine türbeleri var. Ama onun dışında çok ilginç bir takım yapılar var. Örneğin biraz ilginç bir ağaç var, bir servi. Yine başka mezarlar, hikayesi olan mezarlar var. Dilerseniz yavaş yavaş bahçeye çıkalım ve onların hikayelerine yakından bir bakalım.

İstanbul'da rivayetler, efsaneler ve halk hikayeleri oldukça fazladır. Ve işte o halk hikayeleri birer İstanbul folkloru öğesine dönüşmüştür. Onlardan da öne çıkanlardan biri hemen arkamda gördüğünüz artık kurumuş olan servi ağacıdır. Sümbül Sinan dergahının tam ortasında avluda yer alan bu servi ilginç bir hikayenin kahramanıdır. Ama biraz geriye gidelim. Sümbül Sinan'ın onu koruma altına almak için zincirlerle sardığı rivayet edilir. Ve daha sonra bu zincirler aşağıya doğru sarkmış ve Sümbül Sinan borçlu ile alacaklı arasındaki davalarda kim haklı ise oraya doğru bu zincirin eğileceğini söylemiş. Ve o günden sonra burası bir mahkeme salonuna dönüşmüş. Borçlular, alacaklılar, davalılar bu zincirin, bu servinin yanına gelir, dertlerini anlatır. Kim haklıysa zincir ona doğru eğilirmiş. Ve işte bundan bahseden bir Avrupalı var. Bay Rubert. İstanbul Çeşitlemeleri diye bir kitap yazıyor. Yıl 1940'lar. Ve o kitabında bu serviden bakın nasıl bahsediyor. Diyor ki, borçluyla alacaklı bir gün buraya gelmişler. Ve borçlu olan kişi aldığı borcu inkar ediyor. Alacaklı derdini anlatıyor. Sıra borçluya gelince yemin etmek için elindeki bastonunu alacaklıya veriyor. Tut şunu diyor, yemin edeceğim elimi kaldırıp. Ve bastonu verdikten sonra yemin ediyor ve servinin zinciri haklı olduğunu düşündüğü bu borçlu kişiye doğru eğiliyor. Alacaklı çok kızıyor. Ya diyor, ben haklıyım, nasıl ona eğilirsin? Elindeki bastonu vuruyor serviye. Ve vurduktan sonra baston kırılıyor ve içinden paralar sağa sola dağılıyor. Meğerse borçlu, borcu olan parayı onun içine koymuş ve doğal olarak da bastonu verince borcunu ödemiş olmuş. Geçici de olsa. Ancak böylece foyası ortaya çıkıyor ve alacaklı da hem borcunu hem de faizini geriye tas tamam alıyor. İşte hikayede böyle anlatmış. Ancak bugün tabii ki zincir kalmamış ama servi de koruma altına alınmış. Şimdi dilerseniz yine hikayesi olan bir başka yere geçelim.

Koca Mustafa Paşa Külliyesi ya da Sümbül Sinan Dergahı. İstanbul'da hikayesi, söylencesi en bol yerlerin başında gelir. Nereye adım atsanız karşınızda bir hikaye vardır. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz bu mezar alanı. Burada çifte sultanlar yatıyor. Peki onlar kim? Fatma ile Sakine. Hazreti Ali'nin torunu, Hazreti Hüseyin'in kızları. Ve onların Arap akınları sırasında, İstanbul'u almak için gelen Arap akınları sırasında burada esir düştükleri rivayet edilir. Ve onlar esir düştükten sonra işte buradaki San Andreas, yani Aziz Andreas Manastırı'na kapatılırlar. Burada esirlerdir. Ancak daha sonra yanlarına bir kadın daha katılır. O da Bizans İmparatoru'nun kızıdır, Katerina. Babası dini eğitim alsın diye onu bu manastıra koyar. Ve bu manastırda daha güçlü bir Hristiyan olmasını beklerken çifte sultanlardan etkilenen Katerina Müslüman olur. Ve Sıdıkı adını alır. Ve Sarı Sıdıkı olarak da burada onun da bir mezarı vardır. Ve daha sonra aradan yıllar geçer ve Sümbül Sinan bir gece rüyasında bu mezarların yerini görür, tespit eder ve işte orası da bu bahçedir. Hemen arkamda çifte sultanlar, biraz ileride de Sıdıka'nın, yani bir zamanlar Bizans imparatoru olan ve Hristiyan olan Katerina'nın mezarı var. Tabii ki Hazreti Hüseyin'in kızlarının burada mezarı olması, özellikle Muharrem aylarında burada çok fazla ziyaretçi olmasına sebep oluyor. Ve bu avludaki en önemli özelliklerden, detaylardan biri de Hazreti Hüseyin'e ve Hasan'a gönderme olsun, Kerbela'ya gönderme olsun, o günlerde kullanılsın diye bolca çeşme var burada. Adım başına bir çeşme geliyor. Ve o çeşmeler sadece insanlar için değil, özellikle bir tanesi çok ilginç, o da kuşlar için yapılmış, yüksekçe bir yerde duran bir çeşme.

Hemen arkamda Sümbül Sinan'ın türbesi. Ancak bu türbenin yeri rastlantısal değil. Onun bir vasiyeti vardı. Vasiyeti çifte sultanların ayak ucuna ve onlardan daha alçak bir yere gömülmekti. Ve vasiyeti yerine getirildi. Şu anda da türbesi hemen çifte sultanların ayak ucunda. Çok enteresan bir şahsiyettir. Kendisi 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni döneminde yaşamış ve saygı görmüştür. Ve özellikle Yavuz Selim'le yaşadıkları çok ilginçtir. Yavuz Sultan Selim hiddetiyle meşhurdur. Biraz sinirli bir padişahtır. Ve işte o siniri koca Mustafa Paşa'nın katline kadar gider ve sadece bununla yetinmez, onun yaptırdığı her şeyi yıkmak niyetindedir. Burayı yıkılması için de emir verir, adamlarını gönderir ve buraya gelenler karşılarında Sümbül Sinan'ı bulurlar. Ne yapmaya geldiniz der, biz padişahımızın emriyle burayı yıkacağız derler. O da çok kızar ve o adamları geri gönderir. Yavuz Selim bunu öğrenince kendisi bizzat buraya gelir ve Sümbül Efendi'nin karşısına çıkar. Emrim niye yerine getirilmedi diye. Sümbül Sinan ona bir sofra kurar, sohbet eder, gönlünü alır ve emrinin yerine getirilmesini şu şekilde çözer. Birkaç baca yıktırır. Ve böylece emri de yerine getirilmiş olur ama külliye ve cami sapasağlam bugünlere kadar Sümbül Sinan sayesinde gelir. Hatta bir anekdot daha vardır. Orada da şu anlatılır. Yine Yavuz Sultan Selim bu caminin sütunlarını başka yerde kullanmak için istemiştir. Alın o sütunları getirin der. Aslında niyeti yine aynıdır. Koca Mustafa Paşa'nın eserlerine zarar vermek. Ve bunu öğrenince Sümbül Sinan Yavuz Sultan Selim'in yanına gider ve ona şunu söyler. İktidar erbabı bir şeyi yıkarken başka bir şeyi yapmaz der. Ve böylece onun niyetinden vazgeçilir. Dedim ya çok enteresan bir kişidir ve özellikle de Sümbül Sinan'ın çocuklarla ilgili söyledikleri benim de pek hoşuma gider. Şunu söyler Sümbül Sinan. Bir camide namaz kılanlar arka saflardan çocuk gülüşmeleri ve oyun sesleri duymuyorlarsa gelecek nesiller için problem var demektir der. Sorun var demektir. Ve işte buna bir şey daha ekler. Camilerde hem çocuklara hem de başka insanlara kaba davranmayın. Sizin bu yaptığınız kabalık onların camiden soğumasına sebep olur.

Şu anda Koca Mustafa Paşa ile hemen Marmara Denizi'ne bakan Samatya'nın arka tarafındayım. Manzara muhteşem. Bir yamaca kurgulanmış bir kilisenin önündeyim. Ancak burası için çok daha geriye gitmek gerekiyor. Bizans dönemine. Burası merkeze aslında uzak bir bölge o dönemlerde. Çünkü merkez daha çok Aksaray'dan yukarıya olan bölge. Yani Beyazıt Sultanahmet bölgesi. Bütün Bizans'ın önemli yapıları orada. Burası biraz daha dışarıda, surlara yakın bir bölge olduğu için daha çok manastırların olduğu yerler. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın düsturuyla inşa edilmiş manastırlar. İşte burada 11. yüzyılda bir manastır inşa ediyor Bizans imparatorları. Ve ardından da pek çok Bizans imparatoru ya buraya sığınıyor ya buraya defnolunuyor. Ancak o günlerden sonra 1453 yılına geliyoruz. 1453 yılında İstanbul Fatih tarafından alındıktan sonra burası önemli ölçüde nüfus kaybetmiş. Ve işte o gidenlerin yerine yeni insanları ikame etmek ve özellikle de zenhatla emhal olmuş insanları İstanbul'da toplayabilmek adına Fatih'in başlattığı bir takım girişimler var. Onlar da Anadolu'nun muhtelif yerlerinde eli iş tutan meslek sahibi insanları İstanbul'a taşımak ve Bursa'dan pek çok Ermeni'yi İstanbul'a getiriyor. Onları ağırlıklı olarak Kumkapı, Yenikapı, Samatya bölgesine yerleştiriyor ve onlar özellikle metal işlerinde çok usta insanlar ve onların bu özelliklerinden de faydalanıyor. Ancak buraya getirdiği insanların başına bir de ruhani lider ataması gerekiyor.

Onu da Bursa'dan getiriyor. Ovakim, Episkopos Ovakim buraya geliyor ve işte bu kilise bir zamanlar Rumları iken daha sonra Ermenilere veriliyor Fatih tarafından. Ve burası ilk patrikhane olarak, Ermenilerin ilk patrikhanesi olarak hayatına başlıyor. İşte o günlerden kalan burada bir de manastır var. Her ne kadar burası Ermeniler tarafından Surp Kevork Kilisesi olarak anılsa da burası halk arasında Sulu Manastır olarak da anılıyor. Bunun da sebebi işte o Rum Ortodokslardan kalan bir ayazmadan. Bugün o ayazma kullanılmıyor ama onun adı bugün halk arasında bu kilisenin adı ola gelmiş. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş içeriye girelim ama girmeden önce şu kapıdaki detaylara yakından bir göz atalım.

Anıtsal giriş kapısındayım ve işte o metal işçiliğiyle yapılmış muhteşem bir kapı. Ve burası bize bir takım dini hikayeler anlatıyor. Bir tarafta Adem'le Havva var ve onların hemen arkasında bir yılan ve şeytanı görüyoruz. Yukarıda ise Tanrı'nın krallığı. Ve işte buradaki yılan motifi daha sonra bir ejderha olarak kapının diğer tarafında karşımıza çıkıyor. Ve bu sefer o ejderha Havva'nın aklını çelen yılan gibi olmuyor. Bu sefer öldürülen o ejderha oluyor. İşte onu at üstünde mızrakla öldüren de Surp Kevork. Yani Aziz George ya da Aya Yorgi Rumların söyleyişiyle. İşte Surp Kevork bu kilisenin isminin ithaf edildiği kişi. Bir aziz. Onun hikayesinden bahsedeceğim. Ama burada at üstünde gösterilen ve ejderhayı öldürürken gösterilen Surp Kevork aslında köklerini hem bu hikayede hem de kişiliğinde mitolojiden ve kendinden önceki dini inançlardaki yılan motifinden alıyor aslında. Bunun içine mitolojideki Medusa'yı da katabilirsiniz. Ya da Apollo'nun Piton'u öldürme hikayesini de katabilirsiniz. Aynı şekilde Adem ile Havva'daki yılanı da katabilirsiniz. Ve işte buradaki yılan burada ejderhaya dönüşür ve biraz sonra anlatacağım hikayede geçen bu ejderha aslında sembolik olarak insan nefsini sembolize etmektedir. Diğer bir söylentiye göre ise bu inançsızları sembolize eder, din düşmanlarını sembolize eder ve işte Surp Kevork onu başarıyla yok etmiştir. Ancak Surp Kevork bütün bu kahramanlıklarını hayatıyla ödemiştir. Altta da ona yapılan işkenceler resmedilmiş. Bir yerde başı vuruluyor, bir yerde de bir çarka bağlanmış ve işkence ediliyor. Bütün bunların hikayesini dilerseniz içeride anlatayım.

Aziz George, Batılıların söylediği şekli bu. Ancak Anadolu'da farklı isimlerle anılıyor. Örneğin Mardin tarafına giderseniz Mor Cercis derler. Rumlar Ayayorgi derler. Ermeniler Surp Kevork derler. Ve adına en çok kilise yapılan azizlerin başında gelir. Önemli bir kahramandır, önemli bir azizdir. Kapadokyalıdır kendisi. Orada doğmuştur. Daha sonra 3. yüzyılda İzmit'e gelmiştir. İzmit dediğim yer Nikomedia ve bir zamanlar Diyoloktion'un sarayının olduğu yer. Bizans İmparatoru'nun sarayının olduğu yer. Diyoloktion o dönemde yükselen Hristiyanlığa karşı kendince önlemler alır. Ve

Bu zulme ortak olmak istemez ve Diyolektiyon'a isyan eder ve bütün malını mülkünü fakirlere dağıtır ve bunu da canıyla öder. Ancak o sırada ve o haç işte Sur Kevork'un, Aziz George'un adıyla anılır. Ve oradan bir ülkenin adı da doğar. İşte bu kadar önemli bir Aziz'dir. Onun adı bugün bir ülkenin adı olarak karşımıza çıkıyor. Gürcistan.

1190 yılında 3. Haçlı Seferi ve başlarında da İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard var. Ve kendisine gemilerle yola çıkacak orduyu toplar, ancak İngiliz gemileri için bir problem vardır. Gideceği yol, yani Filistin'e gideceği yol çok da güvenli bir deniz yolu değildir. İşte bu yolculuğu güvence altına alabilmek için Cenevizlilere para öder ve onların bayraklarını gemilerine çekerler. O bayrak da beyaz üzerine kırmızı haçtır. Ve Filistin'e vardıklarında ordusunu galyana getirebilmek için Aslan Yürekli Richard, Surp Kevork'un ya da Aziz George'un mezarını bulduk diye ilanda bulunur. Ve böylece ordu galyana gelecektir. Ve ardından da kendi bayrağını, yani Cenevizlerin o beyaz üstüne kırmızı haç olan bayrağı Aziz George bayrağı olarak tanımlar. Ve o haç, üstündeki haç bu şekilde anılır. Ve işte o günden bugüne de o bayrak İngiltere'nin bayraklarından biri olarak hala kullanılmaya devam eder. Her ne kadar Aziz George, Aya Yorgi, Surp Kevork desek de dediğim gibi Mardin tarafında Cerciş olarak anılır. Ve bu bizim Osmanlı, Türk kültürüne de Cerciş olarak geçmiştir aslında. Ve işin ilginç yanı, neredeyse Hristiyanlar kadar Müslümanlar da bu azize saygı gösterirler. Ve onu Cerciş aleyhisselam olarak anarlar. Ve daha da ileri gidelim, Yunus Emre ve başka bir şair de onunla ilgili bakın neler yazmışlar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli

0: ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
1: Peki. İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim. Etrafa çok borçlandım. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
3: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
2: Fakat ben...
0: İster tabii.
2: Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.
4: Her şey senin başının altından çıktı.
5: Tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...
6: Kalbimdeki acı bugün 16.15'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo. Şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
15: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
17: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
16: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
17: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
16: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
18: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
19: Nasıl mı?
20: Zaman kaybetmek yok.
21: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
18: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
13: bankayız, Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
22: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
22: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: kim tutar seni? Selim.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ne kadar emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
10: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
10: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sırada.
10: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme...
17: ...ları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: sihirli bir dokunuşla yeniden doğmak, yeniden hayat bulmak. Bu hikaye binlerce deniz yıldızının hikayesi. Deniz yıldızlarımız artık o kocaman sevgi denizinin içinde, güvende ve olması gerektiği yerdeler. Her çocuk bir yıldızdır ve onları şefkatle kucaklayan koruyucu ailelerinin yanında parlar. Başka minik deniz yıldızlarımız da şimdi sizleri bekliyor.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü hap

sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.

0: Lumos'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Lumos çamaşır parfümünü ekle, sonra Lumos yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
13: Yunus Emre divanında Cerciş'ten, Aziz Cerciş'ten yani Surp Kevork'tan bakın nasıl bahsetmiş. Cerciş olup basıldım, Mansur oldum asıldım, hallaç pamuğu gibi bunda atılıp geldim diyor. Sadece o değil, yine bir başka divan sahibi, o da Salih Baba, Erzincanlı. O da divanında Cerciş'ten bahsediyor. Çünkü Cerciş Allah yolunda nefsini öldürmeyi sembolize eder. Az önce kapıda anlattığım gibi ejderha bir şekilde insan nefsini de anlatan bir yaratıktır. İşte Cerciş onu öldürmüştür. Bakalım Salih Baba onun hakkında neler söylemiş. Can vermede Cerciş gibi ol, derd ile Eyüp, katleyle ki gör nefsini, kurban doğa senden diyor.

Surp Kevork Kilisesi'ne girdiğinizde duvarlarda pek çok Aziz ve Azize'ye ait resimler görüyorsunuz. Tabii bunların içinde yine İncil'den, Tevrat'tan sahneler de betimlenmiş. Ama bu tablolar içinde bir tanesi özel ilgiyi hak ediyor. O da hemen arkamda gördüğünüz Meryem'e müjde sahnesi. İlgiyi hak etmesinin sebeplerinin başında tabii ki bu önemli kutsal kitap sahnesinin resmedilmiş olması. Ama onun ötesinde bu tablo ilk kez Leonardo da Vinci tarafından yapılıyor. Ve ardından bu sahne pek çok kez kopyalanıp ya da yeniden yapılıp yorumlanarak kiliselere ya da önemli mekanlara asılıyor. Peki

bu sahne ne anlatıyor? Bu sahne Luka 26'da geçen bir anlatının resim hali. O anlatıda Cebrail'in Meryem'e müjdeyi verme sahnesidir. Ve işte orada bakın nasıl anlatılır bu sahne. Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasır adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di. Melek, "Korkma Meryem," dedi. "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin. Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek." Meryem, meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki," dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi. "Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı oğlu denecek." İşte bu İncil'de geçen, Luka'da geçen bölüm. Bunun da karşılığı olarak bu resim yapılmış ve buraya asılmış. Bu resimdeki en ilginç detaylardan biri de Cebrail'in elinde tuttuğu beyaz zambak. Zambak saflığı ve bakireliği sembolize ediyor. Hikayede de zaten bu apaçık anlatılıyor.

Koca Mustafa Paşa, ücra ve fakir İstanbul. Ta fetihten beri mümin, mütefekkil, yoksul. Hüznü bir zevk edinenler yaşıyorlar burada. Kaldım onlarla bütün gün bu güzel rüyada. Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz ki biziz hem görülen hem duyulan yalnız biz. Yahya Kemal Beyatlı'nın Koca Mustafa Paşa şiiriyle programımızı kapatıyoruz. Bugün Koca Mustafa Paşa'daydık. İlk durağımız Sümbül Sinan Camisi oldu ve son olarak da Surp Kevork Kilisesi'ndeydik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim, teşekkür ederim. Keyifli bir gün çünkü mutfağıma şef geliyor efendim. Kim geliyor şef? Yasin Taze. Neler yapacak peki şefim? Söyle, bir anlatayım size neler varmış. Hiç tavuk döneri bilirsiniz ki ben severim tavuk döneri. Hatta et dönere göre daha çok severim. Genelde et döner daha çok sevilir ama benim için tavuk döner daha başkadır. Ama hiç evde yapmamışsınızdır eminim ki. Hep dışarılarda, restoranlarda yemişsinizdir. Hatta güzel sokak lezzetlerinden bir tanesidir bence. İlk olarak evde tavuk döner yapıyoruz. Tuğçe'nin mutfağına siz de evde deniyorsunuz. Sonra ne yapıyoruz? Bulgur pilavı bence Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi. Ama ne yaparız bulgur pilavını? Şöyle soğanı kavururuz, salçasını koyarız, domateslerini koyarız, bulgurunu koyarız. Farklı lezzet çeşitleri de vardır. Mesela sevgili şef Mehmet Özer kaymaklı yapmıştı ve kapya biberli yapmıştı. Ama biz bugün fırında bulgur pilavı yapıyoruz. Son olarak da acılım diye güzel bir başlangıç var. Acılım dediğine göre bayağı acı bir lezzet bizi bekliyor. Ve yanında da sağlıklı bir ayran yapıyoruz. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Şefimi mutfağıma davet ediyorum.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin. Nasılsın?
1: İyiyim, misin? Teşekkür ederim.
0: İyi anlattın mı yemekleri?
1: Çok iyi anlattın. Yani ben olsam bu kadar iyi anlatamam.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak tavuk döner yapıyoruz
1: tavuk
0: dedim.
1: Döner
0: seyircilerimize
1: yapıyoruz.
0: Bir malzeme listesini sayayım. Sonra üzerine
1: nasıl
0: uzun
1: isterseniz
0: uzun konuşalım. Ama aslında dur saymadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bu dediğim gibi sokak lezzeti.

0: ettir, evet. Tavuk döner. Aha. Ve restoranlarda yeriz, içeriz. Ama evde yapımı hakikaten kulağa hoş geliyor, farklı geliyor.
1: Yani tavuk döner dediğimiz zaman işte hanımlar bunu donduruyorlar, ince ince doğruyorlar ya da hazır bu doğranmışları alıp tavuk
0: alıyorlar,
1: döner
0: yapıyorlar. Evet, marketlerde
1: dışarıda
0: satılıyor.
1: O gidip lezzetle yediğiniz tavuk dönerleri nasıl büyük bir şişe takılıyor, onun aynısını evde yapmaya çalışacağız.
0: Şişlerimiz de efendim buradalar. Bu şişler değil mi?
1: Evet.
0: Bu şişlere takacağız. Boyutu, kalınlığı bu mudur?
1: Daha kalınlığını kullanabiliriz. Yani normal bir Adana şiş için hazırlanmış ahşap şişler vardır. Onlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Ama bunları da çok rahat. Yani evinizde ne varsa biz mutfakta onu kullanalım istiyoruz. O yüzden şu olsun bu olsun diye şartlarımız yok.
0: Tamam, o zaman malzeme listemiz geliyor efendim ekrana. Neler var ben de size hemen sayıyorum. 4 adet tavuk bonfilemiz var. 2 adet kemiksiz tavuk but. 1 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığı toz şeker, kimyon, kekik, tuz. Devam ediyoruz. 2 adet kuru soğan, 2 adet patates, 4-5 adet ahşap et şişi az önce gösterdiğim. Tabii ki yanında olmazsa olmazı lavaştır.
1: Evet.
0: Buyurun şefim.
1: Lavaş olmazsa olmaz. Şimdi başlıyoruz. Niye farklı tavuk bölgelerini kullanıyoruz? Şimdi sadece tavuk göğsünden de yapabilirim bunu ama sadece tavuk göğsünden yaparsanız
0: ya.
1: Çok kuru olur.
0: Az yağlı olur. Evet.
1: Evet. Şimdi burada tavukları ben ince ince açtım yayından önce. Açma
0: bir
1: diyoruz.
0: Dövdük mü onları?
1: Yok, hiç dövmüyoruz. Aslında etin dövülmesine karşıyız. Yani
0: şefler olarak.
1: Kesinlikle. Siz de evde aynı şeyi yani gidip kasaplara etleri dövdürdüğünüz zaman etin içinde kalması gereken suyu o bütün dokulardan dışarıya atıyoruz. O yüzden kuru bir et yiyoruz, onu istemiyoruz.
0: Elimizle açmamız mı gerekiyor
1: sadece? Evet,
0: sadece
1: bıçakla yavaş yavaş ince böyle yatay şekilde kesiyoruz ve açıyoruz. Bazen elinizle şöyle bastırabilirsiniz ama bunu bir metal tokmak yardımıyla, ahşap tokmak yardımıyla dövmenize gerek yok.
0: Bunu da öğrenmiş olduk.
1: Evet.
0: Kasabımızdan da öyle istemiyoruz etlerimizi. Efendim şu kameraya konuşalım. Evet, şimdi bir de şefimle biz yayından önce konuştuk. Dedik ki, İşte eldiven kullanalım mı, kullanmalım mı, ne diyorsunuz şefim dedim. Kullanmıyoruz. Bu elimizin lezzeti dediğimiz hep dilimize artık pelesenk olmuş. Bu tabirin bir bilimsel nedeni var aslında, şefim onu anlatacak.
1: Kesinlikle. Şimdi elimizin lezzeti dediğimiz şey, hep diyoruz ya sevgimizi katıyoruz işte elimin lezzeti. Burada gerçek bir şey var. Bizim elimizde bakteriler var. Evet. Bu bakterileri biz dokunduğumuz gıdalara, dokunduğumuz her şeye transfer ediyoruz. Çünkü onlardan da bize transfer oluyor. Hı hı. Yani o yüzden bu işte kirlenmiş. Bir yere dokunduğumuz zaman oradan bakteriler alıyoruz elimize. Tabii ki yıkayacağız ellerimizi, doğrudan bakterilerle yapmak değil ama elimizde sürekli olan bu bakterileri yemeklere aktarmak ve onları daha lezzetli hale getirmek. O yüzden büyük restoranlarda, o dünyaca ünlü mutfaklarda...
0: Evet, hani bir yıldız vardır. O yıldıza sahip şefler ve restoranları vardır. Mesela hiç kullanmazlar.
1: Kesinlikle. Onlar mutfağa sokmuyorlar. Çünkü elinizden bir lateksin, yani o malzemenin bir gıdaya dokunması çok daha tehlikeli onlar için.
0: O yüzden eleştiri efendim. elimizin lezzeti işte bu bakterilermiş. Şefimizden de bunu öğrenmiş olduk. Şimdi... Budumuzu
1: Yoğurt koyduk,
0: göğüs etimizi koyduk, yoğurdumuzu koyduk,
1: biber salçamızı koyduk.
0: Evet.
1: Bu arada onu uzaktan bakıp ayırt etmek de çok kolay değildir. Mutfakta evet. Başarılı olmayı gösteriyor.
0: Neyse şöyle saçlarımı savurayım. Kameralar beni çeksin. Saçlarımı savuruyorum. Daha koyu olur ya rengi. Oradan
1: evet.
0: Biliyorum.
1: Şimdi
0: aslında.
1: Herkes ayırt edemiyor ama. Şimdi salçalarımızı da koyduk. Burada biraz soğan soyu kullanacağım.
0: Soğan suyu.
1: Soğanı rendeledik. Bu iki tane soğan var demiştik ya malzeme listemizde.
0: Evet.
1: Biz onları rendeledik ve bir soğan suyu elde ettik. Yani bunu illa bir yerde sıkmanıza gerek yok.
0: Çürütmek için mi eti?
1: Evet, marinasyon aynı şey. Eti marine ediyoruz. Aslında bunu hazırladıktan sonra normalde bir süre bekletmemiz gerekiyor. Ağzına bir streç kapatıp işte bir gece öncesinden yaparsanız çok daha yumuşak, lezzetli bir ete ulaşırsınız. Hı-hı. Soğan suyumuzu da döküyoruz.
0: Evet, bu arada yani siz onayladıkça söylediklerimi bir hoşuma gitti. Vallahi şefim.
1: Gerçek yani şey.
0: Hoşuma gitti yani. Bir havalandım
1: mutfaktan,
0: şu anda.
1: Mutfaktan anlayan birisiyle bu mutfağı paylaşmak çok daha keyifli.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biraz sıvı yağ koyuyorum. Burada
0: isterseniz devam
1: yok,
0: edebiliriz.
1: Yok yeterli. kullandığınız sıvı yağ çok önemli. Zeytinyağı ve diğer yağlar arasında yanma derecelerinin farkları vardır. Yani bazıları sıvı yağda da mısır üzümü, ayçiçek yağı mı ne kullanıyorsunuz o çok önemli. Şimdi burada küçük bir oyunumuz var. Hı-hı. Toz şeker var. Toz şekeri niye kullanıyorum? Domates salçası, biber salçası, domates asidik bir meyve olduğu için asiditesini dengelemem gerekiyor. O yüzden biraz toz şeker serpiyorum.
0: Evet.
1: Yeteceğini düşündüğüm
0: yani
1: kadar.
0: Yani zeytinyağlarda yaptığımız sistem. Taze fasulyeyi yaparken yaptığımız sistemi yapıyoruz.
1: Biraz tuz isteyeceğim sizden.
0: Hemen buyurun.
1: Biraz da kekik isteyeceğim.
0: Hemen onu da getirdim. Evet.
1: Tuzumuzu da döküyoruz. Burada bu konuda işte bir çay kaşığı tuz

0: bir tatlı kaşığı tuz diye bir sınırımız yok. Ne kadar tuzlu yiyorsanız o kadar.
1: O kadar. Yani
0: çok fazla kullanmanızı önermiyoruz tabii ki ama.
1: Sağlığımız için.
0: Çünkü evet. Tuz da bir zehir ve hep şey derler.
1: 8 gramdan fazla almamak lazım gün içinde.
0: Yani
1: değil
0: şey
1: mi?
0: Diyorlar, zehir yoktur, doz vardır diye çok sevdiğim
1: kesinlikle
0: bir ustam aynısını söylüyor.
1: Miktar.
0: Elimizde. Elinizi dokundurmaktan korkmayın.
1: Bakterilerimizi geçiriyoruz.
0: Sevgimizi katıyoruz.
1: Sevgimiz, evet, sevgimizi katıyoruz. Bu arada benim sevgili yapımcım Büşra ile şefim eşiniz de arkadaş.
0: Evet, çok yakın
1: arkadaş. Buradan selam gönderelim. İsmi neydi?
0: Zeynep.
1: Zeynepciğim, sana da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Eşinizi de mutfağımızda görmekten memnuniyet duyduk Zeynep Hanımcığım şefimizi. Hakikaten öyle. Şimdi güzelce bir marine ediyoruz.
0: Evet, bunu marine ettik. Yani sosun her yere ulaşmasını ve eti daha önceden pişirmiş olmasını umut ediyoruz. Hı hı. Ağzını kapatıp bir süre bekletirseniz çok daha lezzetli bir ete ulaşacaksınız ama biz daha önceden marine etmedik. Burada hazırladık.
1: Evet, bekletirsek çok daha
0: lezzetli
1: içine geçer. Evet, tüm
0: evet.
1: Lezzetler.
0: Ben elimi hemen bir yıkayacağım.
1: Ben ne yapayım o sırada? Bir şey yapmam gerekir mi?
0: Yok.
1: Tamam,
0: çok
1: o zaman
0: hızlı olacağım
1: ben seyircilerime anlatayım efendim. Tavuk budu kullandık, aynı zamanda göğüs eti kullandık. Neden sadece göğüs kullanmadık? Biraz yavan olur dedik, değil mi şefim?
0: Evet.
1: Biraz yağlı olsun istedik, o yüzden budunu da koyduk. Güzelce marine ettik. Şimdi yanına aslında garnitürlerini mi hazırlıyoruz?
0: Garnitürü hazırlıyoruz ama buradaki garnitür hem yemeğe eşlikçi hem destekçi.
1: Ha, hem nasıl? Eşlik hem destek. Nasıl?
0: Şimdi büyük bir patates seçtim. Burada kök sebzelerden
1: bıçağını da getirmiş.
0: Evet. Kök sebzelerden bir tanesini seçebilirsiniz. Önemli olan bizim kullanacağımız fırın kabının, fırın tepsisinin içinde
1: kereviz de olur muydu?
0: Olurdu. Kereviz tamam. Olurdu, büyük bir soğan olurdu. Bunların hepsi olurdu. Şimdi patatesimizi yerleştirdik ya. Biz bu şişleri buna saplayacağız.
1: Hadi saplayalım. Çok zevkli.
0: Birbirine çok yakın.
1: Çok mu yakın olacak?
0: Çok yakın olacak.
1: Ben de şöyle geleyim o zaman şefim.
0: Şöyle.
1: Ha, ben de şu an canlandı.
0: Evet, değil mi? Anladınız.
1: Evet. Yani Büşra bana söylediğinde Yasin Şef gelecek ve evde tavuk döner yapacak deyince...
0: Çok standart bir şey gibi geliyor değil mi?
1: Gelmedi de aklıma. Allah Allah dedim. Nasıl olacak yani?
0: Şimdi hazırladık. Yeter çok daha fazlasına kadar? Da gerek yok.
1: Tamam.
0: Burada tavuğun dizilim sırası çok önemli. Şimdi tavuk göğüsleri yağsız bir et olduğu için çok lezzetli değiller. Bu kemikli ve işte yağ yakın yerlerdeki etler çok daha lezzetlidir. Biz alt kısma göğüs etlerini yerleştiriyoruz. Böyle saplıyoruz.
1: En alt kısma göğüs eti efendim.
0: Evet. Üste butları yerleştireceğiz ki butlardan akan yağ göğüse ulaşsın ve göğüsleri daha lezzetli hale getirsin.
1: Bir göğüs bir but gibi mi?
0: Hayır. Değil. En üste.
1: En üstte.
0: En üstte butları yerleştiriyoruz.
1: Ha, altta bir tane göğüs oluyor.
0: Altta
1: sadece.
0: Göğüsleri yerleştiriyoruz. Tamam. Şöyle takıyorum.
1: Ha, birkaç tane göğüs var. Pardon.
0: Burada şey diye uğraşmayın. Aman çok güzel görünsün. Hepsi birbirine eşit olsun falan diye uğraşmayın. Siz fabrika değilsiniz. Böyle her şeyi çok düzgün, simetrik şeyler haline getiriyorsanız mutfaktaki malzemeleri o zaman çok rustik bir görüntüsü olmuyor. Biz de onu istemiyoruz. Böyle daha kaotik tabaklar istiyoruz.
1: Ha, kaotik tabaklar için böyle o yüzden çok önemli değil. Üst üste olmuş biraz sarksın yandan oradan buradan değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi şunu çıkaralım şişleri bir araya getirip
1: tekrar. Ben yardımcı olayım mı?
0: Yok yeter.
1: Evet.
0: Tavuklarımızı tek tek takıyoruz.
1: İlk önce göğüs etleri efendim.
0: Evet göğüs etleri ki incikten akan yağlar göğüsleri lezzetli hale getirsin.
1: Lezzetlendirsin altta onlar kalsın.
0: Sonra artık... İnciklere, bu kemiklere alınmış but etleri aslında.
1: Kemikleri
0: onları da takıyoruz.
1: Alınmış but eti. Şimdi bu da geldi sıra değil mi?
0: Burada
1: ben
0: da,
1: yardımcı olayım.
0: Burada da amaç parlak yüzeyleri yukarıya bakacak şekilde takıyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Hop. Yardımcı olmam gereken bir şey.
0: Yok, çok teşekkür ederim. Ama tamam. İsterseniz siz de böyle deneyebilirsiniz.
1: Deneyeyim.
0: Elinizi hiç bulaştırmayın.
1: Yani bitti diye ben de dedim. Ben patates doğrayabilirim isterseniz soğanlar. Şimdi bunun etrafına böyle soğan patates falan mı yapacağız?
0: Evet. Oraya istediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz.
1: Çünkü sonra bu nasıl pişecek?
0: Fırında hemen pişecek. Onu da anlatacağım.
1: Ay ya heyecanlandım o yüzden böyle bir sabırsızlık gösterdim. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Bir merak ettim yani.
0: Yani
1: sanki
0: şöyle.
1: Böyle ateşler yakacağız falan gibi bir an dedim. Nerede yakabiliriz?
0: O tada ulaşacağız. O tada ulaşacağız. Ama burada da ufak püf noktaları var. Şimdi bütün etimizi
1: vallahi
0: sardık.
1: Vallahi o restorandaki çiğ hali. Görüntüsü oldu.
0: Hemen elimi yıkayıp tekrar dönüyorum.
1: Ne yaptık efendim? Ben de anlatıyorum. Ekranda da görüyorsunuz zaten. En alta bir patatesimizi koyduk. Patatesin üstüne şişleri sapladık. Yan yana sapladık. Sonra en alta göğüs etini koyduk. Üstüne butları koyduk. İncikleri yani. Çünkü dedik ki Allah yutkundum. İncikten akan yağ göğüslere ulaşsın değil mi? Göğüs etine ulaşsın istedik. Böyle bir sistem yaptık. Ben alayım isterseniz.
0: Şöyle tamam. Koyayım. Şimdi burada patatesten bir kısım ayırmıştık. Onu da asla ziyan etmiyoruz.
1: Yanlarına koyuyoruz.
0: Evet, dibine şu patateslerimizden koyacağım.
1: Kırmızı dolmalık biber.
0: O renk katsın diye şart değil. Etrafında nasıl sebzeler olmasını istiyorsanız onları
1: renkli
0: kullanın.
1: Renkli biberler güzel olur.
0: Çok güzel
1: evet.
0: Olur. Domates
1: görsel
0: koyabilirsiniz.
1: Görsel olarak da.
0: Şimdi soğanımızı da şöyle yanlamasına kesiyorum.
1: Ay şeklinde.
0: Burada bu üst kısımları bir şeyle kapatmam lazım.
1: O da soğan.
0: Evet.
1: En lezzetli.
0: Orada da iki tane soğanım var.
1: Evet.
0: Burada kırmızı soğan da kullanabilirsiniz.
1: İstediğiniz gibi efendim. Ay çok heyecanlı.
0: Sonra dibine şu
1: biberleri.
0: Biberlerimi atıyorum. Bu kırmızı biberimi.
1: Renk versin. Bu çekirdeklerini kullanalım mı kullanmayalım mı? Ya, Canan Hoca kullanın vitamini orada diyor. Annem diyor ki acı yapıyor diyor. Karar veremiyorum.
0: Evet aslında acı tadı veren o çekirdeklerin olduğu kısım. Bu da tercih meselesi. Yani Canan Hoca'yı çok seviyoruz.
1: Evet.
0: Ama biz mutfakta lezzete ulaşmak istiyoruz ya. Bazen o lezzete onun söyledikleriyle ulaşamıyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi şunu da koyalım. Burada artık fırına girmeye hazır.
1: Böylece yalnız, girecek.
0: Böylece girecek ama bir noktamız var.
1: Şimdi emayesi olmayan bu emaye ve fırına koyabiliyoruz.
0: Girebiliyor.
1: Bunu. Başka şimdi, evde herkesin emayesi olmayabilir.
0: Bu fırına dayanıklı cam kaplardan bir tane kullanabilirsiniz. Şimdi üstünü bir süre bir pişirme kağıdıyla kapatacağım.
1: Yağlı
0: bu
1: kağıtla.
0: Da doğrudan dışına ısıyla temas edip dışının yanmasını istemiyorum.
1: Tamam.
0: O zaman içi pişmeyecek. O yüzden fırın bu pişirme kağıdını kullanacağım ama bunu ıslatacağım önce.
1: Evet.
0: İyice. Ya mutfağı bilen insanla gerçekten mutfak çok kolay oluyor.
1: Duydunuz mu? Duydunuz mu diye? Duydun mu İsmet? Duydun mu canım benim? Bu arkadaşım şu İsmet benim bütün buradaki falsolarımı çekmeye çalışan bir kameramandı. Ama gördüğünüz
0: gibi yakalayamıyorlar herhalde değil mi?
1: Yani evet bazen bazı sıkıntılar olabiliyor. Keserken de ben kesmede başarılı değilim şefim. Soğan kesmeyi mesela öyle yapamıyorum sizler gibi.
0: Ya o çok uzun tecrübeler sonucu kazanılacak
1: evet,
0: bir şey.
1: Evet yani yapamıyorum ve bunu da söylemekten imtina
0: yetenek
1: etmiyorum.
0: Yetenek de değil bu bir yeti yani sonradan kazanılabilir. O yüzden
1: duydunuz
0: bir süre
1: mu?
0: Çalışırsa eminim yapar çok
1: pratik,
0: da iyi yapar.
1: Pratik yani,
0: yani biber salçasını böyle bir görüşte ayırt eden insanlar önemli insanlardır.
1: Ben, aman. Allah nazar değdirdik.
0: Patates daha büyük seçerseniz daha garanti olur. Böyle bizim gibi acemilik yapmazsınız.
1: Yok. Bence
0: şimdi fırına götürüyoruz.
1: Dirijinin nazarı değdi. Öyle bakıyorlardı içli içli. Böylece fırında pişecek.
0: Fırında pişecek. 15 dakika kadar pişirme kağıdıyla pişecek. Sonra biz üzerinde o pişmiş koyu dokuları istiyoruz ya. O dokulara ulaşması için 15 dakika sonra pişirme kağıdını çıkaracağım.
1: Alacağız.
0: Ve üst kısmını yakmaya çalışacağım.
1: Bu kadar efendim. İşte evde tavuk döner istiyorsanız şefimin çok da basitmiş.
0: Çok basit.
1: Bayağı basitmiş.
0: Bir de şimdi sunduğumuz zaman göreceksiniz. Şimdi misafirlerinize tavuk döner ikram edeceğim dediğiniz zaman insanlar ya tavuk döner mi yenir diyebilirler. Ama biz masaya onu o şekilde getirdiğimizde az sonra göreceksiniz. Ya gerçekten muhteşem bir sunumu var ve insanları çok fazla etkiliyor.
1: Bir insanların iştahını kabartan
0: kesinlikle.
1: Bir hali var. Evet efendim tavuk döner fırına gitti. 15 dakika sonra üstündeki bizim yağlı kağıdımızı alacağız ve ardından içinin de pişmesini sağlayacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi günün ikinci tarifine geçiyorum. Fırında bulgur pilavı. Malzemeler burada. Hemen sayıyorum sizler için. 2 su bardağı pilavlık bulgur, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 adet kuru soğan, 3-4 adet sivri biber, 8-10 adet kiraz domates, 200 gram kolot peyniri, pul biber ve tuz. Şefim buyurun.
0: Şimdi kolot peyniri falan deyince ya bulgur pilavı fırında bir de içinde kolot peyniri. İnsanlara çok mantıklı gelmiyor olabilir.
1: Hayır mantıklı bence değil. Mutfak o kadar yani benim nacizane fikirlerim. Siz daha iyi bilirsiniz de. Evet malzemelerin birbirine yakışması var doğru. Ama hiç hayal etmediğimiz malzemeler gerçekten çok ciddi bir uyuma sahip olabiliyor değil mi?
0: Yani şey var şimdi mutfakta geçen gün Vedat...
1: Burnu az kesti şefim. Vedat... Doğru söyledim.
0: Doğru söylediniz.
1: Bir hava atıyorum şu an.
0: Vedat Milor'un çok kızdığı bir şey var. Hiçbiriyle uyumlu olmayan şeyleri sadece güzel göründüğü için bir arada kullanıyorlar şu anda. Yani evet. Restoranların birçoğu bu hatayı yapıyor. İthal peynirleri yerli lezzetlerle buluşturuyorlar. Ben yerli bizim kendi tatlarımızı farklı lezzetlerle bir araya getirip yeni tatlar oluşturulmasına çok karşıyım.
1: Sıcak bakmıyorsunuz.
0: Evet yani sütlacın içine vanilya konmamalı bence.
1: Çünkü o sütün aslında kendi kokusunu, evet, ve kendi tadını baskılayan bir şey
0: yani
1: olduğu
0: için. Yani bizim mutfağımızda olan bir şey de değil vanilya. Aşurenin içine işte Hindistan cevizi konmamalı. Nasılsa yani biz onun yıllarca nasıl tükettiysek öyle kalmalı.
1: Yöreye ait olan özellikleriyle kalmalı gibi.
0: Bazı lezzetleri bozmamalıyız.
1: Biz muhallebilere o zaman vanilya koymayalım mı?
0: Muhallebilere koyabiliriz. Yani bunun birçoğunu zaten işte yurt dışında çok, Amerika'da çok yapılır. Magnolia diye bir şey vardır.
1: Şu anda da ülkemizde de biz mutfağımızda da yaptık. Evet,
0: Magnolia'da da çok fazla kullanıyorlar. Orada da bir muhallebi hazırlıyoruz. Yani muhallebi bir nişastayla süt ve diğer malzemelerin aslında koyu hale getirilmesi.
1: Evet.
0: İşte o yüzden orada kullanabiliriz ama sütlaçta değil.
1: Yani sütlaçta. Pirincin işine değil. Girdiği bizim o yöresel lezzetimizin içinde değil vanilya.
0: Kesinlikle.
1: Bunu da öğrenmiş olduk. Biz dün hamsi köy sütlacı yaptık. Tabii ki koymadık içine.
0: Hamsi köyse.
1: Gördünüz mü bilmiyorum. Zeytinyağlıları yemeği pişiriyor. İşte domatesin suyuyla. Özellikle yazınsa işte zaten domatesi alıyoruz ama kıştan da, yazdan da kışlık domateslerimizi hazırlıyoruz ya. En son zeytinyağını gezdiriyor. Çünkü diyor ki bu öyle daha sağlıklı. Yağı yakmadan diyor.
0: Evet, çok düşük derecede yanıyor zeytinyağı. Evet. Ve biz o yağların yanıp trans yağ dedikleri o kötü duruma dönüşmesini istemiyoruz.
1: İstemiyoruz. Evet,
0: o yüzden
1: sağlığımız
0: de
1: için istemiyoruz.
0: Yanmasını engelliyoruz. İşte evet. Tereyağının yanmasını engellemek için orada daha yüksek sıcaklıkta yanabilecek bir yağ ile buluşturuyoruz. Ve öyle tüketiyoruz.
1: Şu an benim anladım ben pilavı. İlk önce yine bir bulgur pilavı kıvamını yapıyoruz ama sonra fırına verip peyniri atıp öyle fırında mı?
0: Sosunu hazırlıyoruz. Bulgurumuzu yıkıyoruz. Ha. Normalde bulguru yıkamanıza çok fazla gerek yok.
1: Benim
0: bulguru tepsiye döküyoruz. Üzerine sosunu gezdiriyoruz. Üzerine nohutlarımızı atıyoruz. Biraz fırınlıyoruz. Yetecek kadar su ekliyoruz tabii burada. Suyunu çekmek üzereyken kolot peynirlerimizi rendeleyip üzerine atıyoruz. Üzerine çeri domatesler koyuyoruz.
1: Onu da doğrudan
0: yine masaya getiriyoruz.
1: Tavuk dönerin yanında. Ay, bugün mutfakta şenlik var. Hakikaten mutfakta şenlik var. Bayağı sokak lezzetleri yapıyoruz. Yani pilav sokakta da vardır ya. Aa,
0: çok lezzetlidir.
1: Köşebaşı pilavcıları
0: çok.
1: Vardır
0: arabalarıyla. Pilavlar.
1: Çok da güzel olur. Biz de bugün öyle naçizane sokak lezzetlerimizi yapıyoruz efendim.
0: Şimdi.
1: Ama benim favorim şu anda fırındaki. Herhalde 10 dakika geçti.
0: Aha, bir bakalım
1: evet,
0: hemen ona.
1: Evet, bir bakalım. Biberi ilave edeyim mi soğanlara?
0: Sevinirim.
1: Aha. Ben de biberi ilave edeyim efendim. Tereyağı ve zeytinyağı koymuştuk. Soğanlarımızı kavuruyorduk. Aha. Şimdi içine yeşil biberleri de ilave ettik.
0: Buyurun. Burada sadece domates koymuyoruz. Bulgur pilavına sosunda kullanmıyoruz. Çünkü üzerine ben çeri domatesler atacağım. Biraz biber kavrulduktan sonra salçasını da koyacağız.
1: Salçasını koyacağız.
0: Sonra devam edeceğiz.
1: Ne yine biber salçası kullanıyoruz. Evet.
0: Şimdi biz bir de acılım vardı bu yemeklere eşlikçi.
1: Onu da geçtik şimdi.
0: Bir taraftan da onu yapalım.
1: Bir taraftan da yapalım. Ben ama malzeme listesini
0: nasıl
1: vereyim
0: isterseniz
1: seyircilerimize. Acılım efendim, bir taraftan bulgur pilavımızı yapıyoruz. Bir taraftan da acılım diye bunlara eşlikçi olan lezzetimizi yapıyoruz. Zaten malzemeleri de 5-6 tane biberimiz var. Acı biber mi olması gerekiyor?
0: Acı biber olursa daha rahat edersiniz.
1: Evet. Yine biber salçamız var. Sütümüz var ama şöyle tam size ölçüleriyle verelim. 400 gram sivri biberimiz, 400 gram süzme yoğurt, yarım su bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve tuz. Ha, yine bir dengeleme mi, asit dengelemesi
0: salça,
1: mi yapıyoruz?
0: Ya soğan, salça, domates bunların hepsinde içinde kullanmamız
1: koyalım
0: gereken.
1: Koyalım mı şefim?
0: Tabii salçayı koyabiliriz.
1: Yok yok yani toz
0: evet,
1: şeker
0: koyalım. Ama şeker yanabilir. Burada şekerin yanmaması için özen göstermemiz
1: özen
0: lazım.
1: Özen gösteriyoruz. Bir taraftan da sosumuz için, bulgur pilavının sosu için salçayı da ekledim. Ben bu salça koyduğum zaman ne kadar doğru bilmiyorum. Azıcık su koyuyorum böyle daha rahat açayım diye.
0: Hayır işte o zaman salçayı haşlıyorsunuz. Kızartmamız lazım onu bir süre. Yani yağda biraz kavrulması lazım. Kavrulduktan sonra suyla açabilirsiniz.
1: Yanlış yapıyormuş.
0: O salça tadından kurtulamazsınız yoksa. Yani
1: tamam.
0: Suyu koyarsanız
1: İyice
0: salçadan
1: kavurmak lazım yani. Hı-hı. Benim kolayıma geliyor da hemen böyle homojen bir kıvam alıyor diye. O yüzden bir su hemen koyuveriyordum.
0: Biraz içine. Kavrulduktan sonra suyu koyabilirsiniz.
1: Evet. Sıcak su gerekiyor mu şu aşamada? Bir şey gerekmiyor herhalde.
0: Şu aşamada değil. Biraz kavrulsun, ondan sonra suya ihtiyacımız var.
1: Sıcak su mu? Kettle'a su koyayım çünkü.
0: Çok sevinirim.
1: Tamam. Onu da bir taraftan halledeyim. Ocağımın altında kısayım. Evet, şöyle güzelce bir çevirdik. Soğanı, biberi, tereyağı, zeytinyağı ve biber salçası. Hemen ben sıcak suyumu koyayım.
0: Siz evde de mutfağa giriyor musunuz?
1: Ya şöyle doğruyu söylemem gerekirse ben hamur işlerine daha meraklıyım. Ve bir de benim böyle sağlıklı tariflerim diye bir tariflerim vardır. İşte rafine şeker kullanmadan, badem unuyla, keçi boynuzu unuyla. Evet evet, annemle biz biraz bu işlere yöneldik bundan 3-4 sene önce. Ama şimdi annemle yaşıyorum ya, onun bir güveni ve rahatlığı oluyor. İşten eve gelince sağ olsun.

0: zaten çok güzel yemek yapar. Canım annem, selam olsun buradan
1: ellerinden
0: sana.
1: Ellerinden öpüyoruz
0: evet,
1: buradan.
0: Evet anneciğim benim. O yüzden kendimde bir zorunluluk olmuyor ya, keyfi yapıyorum ben. Mesela çok güzel Ali Nazik yaparım.
1: Aa.
0: Evet
1: Antep'ten.
0: Yaparım. Hakikaten yaparım yani. Ama işte iş başa düşünce herhalde şöyle olacak. İşte evlenince vesaire. Misafirler, eşimize yemekler, sofralar kurulacak tabii ki.
1: O biraz daha açabiliriz.
0: Açalım mı?
1: Şimdi tamam. O toz şekerden biraz alacağım ben, içine ekleyeceğim.
0: Yine çünkü soğanımız var değil
1: soğanımız
0: mi?
1: Soğanımız var, salçamız var. Hı-hı. O asidik tadı istemiyoruz, ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Burada bir meyve şekeri de kullanabiliriz. Hintliler hatta meyve şekeriyle soğanı buluştururlar ve chutney dediğimiz çok lezzetli bir sos yaparlar. Chutney.
0: Chutney, Hintliler mi
1: Hintliler
0: yapar?
1: Hintliler yapar ve çok
0: zaten
1: lezzetli olur.
0: Zaten Hint mutfağı da yani
1: muhteşem
0: bir mutfak. Hemen tavamı hakikaten alayım. Öyle baharatın kuvvetli olduğu muhteşem mutfaklardan. Tavamızı aldık. Ne yapıyoruz tavamızı? Acılı mı yapıyoruz?
1: Acılı mı yapıyoruz? Hı. Şimdi bolca yağımızı koyalım.
0: Hemen
1: şurada
0: ben
1: da var.
0: Koyayım. Zeytinyağı istiyoruz.
1: Yağımızı evet. Koyduk. Burada yağ biraz fazla tutuyoruz.
0: Acılım da.
1: Ben bu
0: bir
1: arada...
0: taraftan bulgur pilavı, bir taraftan acılım yapıyoruz efendim. Acılım için de biberleri böyle halka halka minik minik doğradık. Şimdi yağımızı kızdıracak mıyız?
1: Biraz kızacak. Hemen biberlerimi atacağım içine.
0: Atacağız. Şöyle
1: biberleri kavuracağım. Sonra...
0: Süt var yalnız.
1: Süt var.
0: Evet. O kıvamı için mi?
1: O koyuluğu tutturmak için aslında, ama sütte şöyle bir durum var. Sütün içindeki asit, laktik asit acının damakta çok uzun süre kalmasının önüne geçiyor.
0: Hmm.
1: Yani mesela acı bir şey yediğiniz zaman da ağzınızı sütle çalkaladığınızda acıdan kurtuluyorsunuz.
0: Aklınızda olsun.
1: Evet, çok acı
0: geçen
1: bir şey yediniz.
0: Kim Ayşegül abla mıydı neydi? Evet Ayşegül ablaydı herhalde. Bir biber yedirdi bana, ölüyordum burada. Mesela süt içsem
1: süt
0: geçer
1: içseniz
0: miydi?
1: Rahatlarsınız geçerdi. Hmm. Şimdi onun içine biraz su koyacağız.
0: Bence zaten pilavı bitirelim, ondan sonra acılıma
1: nasıl
0: geçelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Yağımız da bir taraftan kızmış olur. Suyumuzu ilave ediyoruz.
1: Burada suyu... Kullanacağınız pirince göre. Ya şimdi ben burada pirinci de bulguru da ekleyebilirdim. Hı hı. Ona göre ayarlayacaksınız. Fırında pişireceğimiz için onu çok net şey yapmanız lazım. Kestirmeniz lazım. Ama burada da yine ölçü veremiyorum. Yani kullandığınız bulgurun su çekme oranı değişebilir.
0: Markasına
1: İçinde kullandığınız göre
0: bile.
1: Kesinlikle.
0: Evet evet.
1: Şimdi o biraz kaynayacak. Ben bulgurumu fırın tepsisine alayım.
0: Biraz o zaman altını. Hı hı. Hemen getiriyorum fırın tepsisini. Şefim buyurun.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi buraya bulgurumuzu dökeceğiz.
0: Ha, cam kabımızda yapmıyor muyuz?
1: Şimdi üstte yeteri kadar mesafemiz yok. İkisini
0: o yüzden
1: aynı sığdıracağım için.
0: Diyoruz. Hı hı. Tamam.
1: Bulgurumu döküyorum. Bulguru yıkamıştım.
0: Evet.
1: Şimdi onun içine de biberlerimizi dökeceğiz.
0: Koyayım mı?
1: Çok sevinirim.
0: Evet efendim. Bu biberlerin bulgur pilavı ile alakası yok. Bu biberlerin acılımla alakası var. Zeytinyağımızı kızdırmıştık. Halka halka doğradığımız biberleri koyduk yağımıza. Şöyle bir kavuracağız biberlerimizi. Hı hı. Bulgur pilavı içinde fırında bulgur pilavıydı. Tekrar hatırlatıyorum. Ne yaptık? Tenceremizde sosunu hazırladık. Sosunda neler vardı şefim? Siz bir kez daha
1: söyleyin. Soğanımız
0: var.
1: Yani normal bir bulgur pilavı yaparken kullandığımız sosun aynısını
0: yapıyoruz.
1: Sadece burada domates koymuyoruz ama koyabilirsiniz. Oraya domates koyarsanız üzerine domates atmanıza gerek yok.
0: Gerek yok.
1: Biz üzerine şeker ya da çeri domates atacağımız için içine domates kullanmadık.
0: Kullanmıyoruz. Aha. Evet. Sonra böyle cam kap olur, fırın tepsisi olur değil mi şefim?
1: Evet.
0: Böyle bulgurumuzu, önceden yıkadığımız bulgurumuzu böyle güzelce seriyoruz. Sonra sosla buluşturacağız.
1: Sonra sosu üzerine gezdireceğiz.
0: Kaynadı. İstersen.
1: Biraz daha üzerine su ekleyeceğim.
0: Tamam. Birazcık daha şöyle bir taşım daha kaynatacağız. Sonra nohutları mı koyacağız?
1: Sonra işte? Nohutları gezdireceğim. Biraz pişireceğim. Üzerine çeri domatesleri ve kolot peynirini atacağım. Sonra tamam. Da fırından çıkarıp servis edeceğiz.
0: Servis edeceğiz. Tamam. Şimdi biz şefimizi gerçekten böyle Büşra'nın da kendi ilişkilerini kullanarak mutfağımıza davet ettik. Ama ben hep şöyle söylüyorum şefim. Bizim mutfağımız hakikaten herkese açık olan bir mutfak. Biz arıyoruz, davet ediyoruz şeflerimizi. Ama ya da ev hanımlarımızı da öyle. İsterseniz bize Ayşe teyzeciğim, Zeynep teyzeciğim, artık kimse evinde oturup beni izleyen tüm teyzeler de yemek yapmak isteyenler benimle beraber TV360'ın kanalımızın web sitesinden ve sosyal medyasından ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz. Tuğçe'nin mutfağının kapısı sizlere de açık diyelim. Evet.
1: Harika. Şimdi sosumuz kaynadı. Onun altını kapatalım.
0: Evet.
1: Ve alalım.
0: Getireyim mi?
1: Sevinirim.
0: Şöyle
1: üzerine
0: bir dökelim mi?
1: Dökelim.
0: Siz dökmek istersiniz diye düşünüyorum. Yanlış bir şey yapmayalım.
1: Hayır. Bir kepçe var mıdır?
0: Hemen
1: kepçe yardımıyla
0: kepçe
1: dökersem çok daha harika.
0: Arkadan getiriyorum.
1: Şuradan kepçemizi alalım.

0: Normalde bunu bir cam kap içerisinde yaparsanız çok daha lezzetli olur.
1: Öyle mi?
0: Yani şey, daha gömülü olacak ve daha kolay pişecek.
1: Daha kolay pişecek. Hı hı. Evet, biberlerimiz de soteleniyor.
0: Onlar soteleniyor. Evet,
1: yavaştan.
0: Her yerine koyuyoruz. Ulaştırıyorum. Her yerine,
1: evet.
0: Her yerine ulaştırdıktan sonra artık bunu üzerine gezdirebilirim.
1: Heh, her yerine ulaştık ve üzerine gezdiriyoruz. Ha, bayağı enteresan bir lezzet. Şimdi velev ki kolot peyniri bulamadılar. Kaşar.
0: Dil peyniri.
1: Dil peyniri. Hı.
0: Hepsini kullanabilirler. Evet, kaşar kullanacaklarsa çok yağlı olduğu için içine koyacakları yağ ona göre dengelemeleri lazım.
1: Dengelemeliler. Yoksa çok yağ... Kolot çünkü yağ oranı daha düşük bir peynir. İnek peyniri değil mi? İnek sütünden yapılan.
0: Sanırım büyük ihtimalle ama işte ona en yakın aynı hamuru kullandıkları için dil peyniri vardır.
1: Dil peyniri. Dil peyniri kullanabilirler. Olsun. Kolot peyniri çünkü Doğu Karadeniz'in peyniridir. Doğru değil mi şefim?
0: Tosya sanırım bölgesinden.
1: Bölgesinin peyniri. O yüzden peyniri. Siz de eğer bulamazsanız marketlerde de olabilir ama dil peyniri de aynı görevi görürmüş. Buyurun şefim.
0: Şimdi nohutumuz da haşlanmış nohut. Hı hı. Onu da üzerine gezdiriyorum.
1: Evet. Ay ne güzel göründü. Şimdi bakıyorum bizim ekranımızdan da bir taraftan.
0: Biraz da tuza ihtiyacım var bunun için.
1: Hemen tuz
0: acı geliyor. İstiyorsanız buna çok fazla yakışır.
1: Ben istiyorum.
0: Acı biber de, ekleyebiliriz.
1: Pul biber ekleyebiliriz.
0: Tuzumuzu evet. Gezdireceğiz.
1: Yağımızla artık işimiz yok değil mi tereyağıyla?
0: Tereyağıyla. O kolot peynirimiz tereyağı burada. Tereyağı çok benziyor değil mi
1: renkleri? Evet çok benziyor renkleri hakikaten.
0: Tuzumuzu gezdirdik. Pul biberimizi...
1: Gezdiriyoruz Tuğçe için. Acı sever Tuğçe için.
0: Ben de
1: için.
0: Çok seviyorum acıyı.
1: Seviyor musunuz? Soğanımız?
0: Soğana, soğan zaten içine doğradık.
1: Doğradık. Ha, yetti o soğan. Bu yeterli. Fazladan bir soğan.
0: Şimdi bunu fırına tavuk dönerin üzerine yerleştiriyoruz.
1: Şöyle fırına gidiyor. En üste doğru koyacağız herhalde. Evet. Bir taraftan da acaba yağlı kağıdımız çıkmalı
0: oradan
1: mı?
0: Oradan da bakalım. Biraz daha durması biraz gerekiyor sanırım. Bir iki dakika daha durursa olur. Harika olur.
1: Bir iki dakika daha tutuyoruz efendim yağlı kağıdımızı. Sonra ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz ve içinin pişmesini sağlıyoruz. Şefim evet acılıma devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Acılım için sadece efendim zaten zeytinyağımızı kızdırıp biberlerimizi koymuştuk.
0: Sonra içine şimdi... artık o acı tada ulaşmak için pul biberini koyuyoruz.
1: Dökün. Yedireceğim.
0: İyi bir pul biber kullanmak çok önemli. O, çünkü pul biberde yoğun... aflatoksin yani küf olabiliyor. Hı hı. O yüzden iyi bir pul biber kullanırsanız çok daha net bir lezzete ulaşırsınız.
1: Olur mu?
0: Olur ama orada da ekşi bir tat olur.
1: Ekşi bir
0: yani
1: tat
0: çok
1: mı olur?
0: Çok istediğimiz o acıya ulaşamayız. Onda çünkü çok az ekşi bir doku da var.
1: Tamam.
0: Oradan bir çatal alabilir miyim ben?
1: Tabii ki. Bunu hiçbir rondodan vesaire bir şeyden çekmeyeceğiz.
0: Rondodan geçirdiğiniz zaman sulanacak ve bir lapaya dönüşecek. O yüzden doğrarsanız yani iri iri de doğrayabilirsiniz. Bu tercih meselesi. Hı hı. Rahat edersiniz. Şurada
1: ne sütümüzü
0: biraz ayıracağım.
1: Tamam.
0: Şimdi, burada salçayla yani sütü birleştiriyorum.
1: Bir açıyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Salçamızı açıyoruz. Mutfak terimlerine de hakimiz.
1: Ne salçası?
0: Domates salçası kullanıyoruz.
1: Domates salçası kullanıyoruz.
0: Biber salçası da kullanabiliriz ama domates salçası çok yakışıyor.
1: Ama zaten yeterince pul biber var ya. Hı-hı. Biber salçası çok istemez gibi geldi. Evet.
0: Şimdi bunu da içine ekliyoruz. Buyurun.
1: Evet, ekleyelim.
0: Sonra onu bir süre karıştıracağız. İç içe geçecek.
1: Ben o görevi aldım şefim.
0: Ben bu kettle'ı arkaya taşıyorum.
1: Tamam. Ne yaptık efendim acılım için? Bunların yanına yapacağımız lezzetlerin yanına yakışan bir... Ne demiştik onun adına?
0: Eşlikçi.
1: Eşlikçi, eşlikçi. Zeytinyağımızı kızdırdık. Halka halka doğradığımız yeşil biberlerimizi acı olursa çok daha iyi olur. Bir güzel onları kavurduk. Onları kavurduktan sonra ne ilave ettik? Bol pul biberi koyduk. Tuz ilave ettik mi şefim?
0: Ekleyebiliriz şimdi. Biraz da toz şeker ekleyeceğiz tekrar.
1: Evet. Daha sonra ne yaptık? Sütümüz vardı. Sütümüzün içine domates salçasını koyduk. Salçamızı biraz açtık. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi toz şeker.
0: Hani
1: niye?
0: O salçalarda kullanıyoruz demiştik ya.
1: Evet.
0: Bunda aslında biraz daha şekeri artırabiliriz. O tatlı acı dokunuyor. Dokuya da ulaşabiliriz. Çok daha
1: uzak
0: lezzetli olur.
1: Uzak doğu mutfağına gidip diyorsunuz.
0: Şimdi o orada kavrulurken ben pilavımın üzerine koyacağım kolot peynirlerini dilimliyorum. Burada çabuk erimesi için ince dilimler elde edebilirsiniz.
1: Evet.
0: Küp küp de doğrayabilirsiniz. Şöyle ince düz dilimler elde ediyorum.
1: Evet. Şey diyor ki yönetmenim Gül, bıçağınızı çok beğenmiş. Anlamadım Gülcüm, devamını getireyim mi acaba?
0: Yönetmen diyor ki...

0: O bıçak burada kalmalı. Evet.
1: Yok ama biz şeflerimizin bıçağı çok önemlidir. Hiç öyle şeyler yapmayız.
0: Evet, ama şimdi yönetmene söz veriyorum, bu bıçaktan ona hediye edeceğim.
1: Ha evet. Duydum.
0: Sevgili
1: teşekkür
0: yönetmenim.
1: Ediyor aranızdaki
0: bıçak köprü getiriyor
1: olarak. Evet. Ne yapıyoruz şimdi şefim?
0: Bu kavruluyor. Aha. Şimdi kısıyoruz altına. Onun kendi kendine kavrulmasını sağlıyoruz.
1: Sağlayacağız.
0: Bu arada evet, ben fırındaki tavuk dönerinin üzerindeki yağlı kağıdı alacağım ki üzerine biraz pişirelim,
1: pişirelim
0: artık yakalım.
1: Tamam. Kapağımızı bir taraftan açıyoruz. Evet. Şimdi yardımcı olayım ben. Şöyle. Bir elinle iki elin sesi. Hı hı. Biraz daha çekeyim mi? Çıkarıyoruz efendim yağlı kağıdı. 15 dakika tutmuştuk. Evet. Şimdi dışı yanmasın diye tutmuştuk yağlı kağıdı. Onu sağladık. Şimdi güzelce yine pişirmeye devam
0: evet
1: ediyoruz. Bir taraftan da pilavımız da pişiyor. Sonra ne kadar sonra koyacağız?
0: Pilav suyunu çektikten sonra diğer malzemelerimizi üzerine ekliyoruz.
1: Kolot peyniri kalıyor ve de çeri domates.
0: Çeri domateslerimiz
1: evet,
0: kalıyor.
1: Çeri domates
0: burada
1: kalıyor.
0: Fırında bir gıda hazırlarken yani bir yemeği fırında hazırlarken yanına yapacağınız diğer o yanında olacak işte eşlikçi pilav vesaire ne varsa onu da fırında yapmak mutfak ekonomisine katkı sağlıyor.
1: Çok
0: yani
1: doğru.
0: Fırını nasıl olsa çalıştırdınız. Siz fırında bir şey yapıyorsunuz zaten. O fırının sıcaklığıyla başka bir şey daha yapabilirsiniz.
1: Aynı anda yapabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Hatta bu pilavı o dönerin altına döküp orada da pişirebilirsiniz. Eğer seviyorsanız böyle bir lezzeti.
1: Aa, çok emayenin içine etrafına
0: kesinlikle.
1: Bravo. Çok
0: öyle
1: güzel
0: de yapabilirsiniz. Yani biz fırının sıcaklığını kullanıyoruz. Ben o pilavı burada pişirmeye devam edebilirdim. Aha. Ama o anda evde iki tane ısı kaynağı birden kullanıyor olacağım.
1: O
0: yani mutfaktaki ekonomiyi de düşünmek gerekiyor.

şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Arçeliklerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Bu katta ayrıca iki yatak odası daha var. Onların da kendi içlerinde kendi giyinme odaları ve kendi banyoları bulunmakta. Bunlardan bir tanesi erkek çocuk odası, diğeri de kız çocuk odası. Aslında ben şu anda konuşurken tabii çocuk derken biraz yanlış konuşmuş oluyorum diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de birer genç. Bir tanesi üniversiteyi bitirmek üzere, diğeri üniversiteye yeni başladılar. Dolayısıyla genç odaları demem daha doğru olacak. Erkek çocuk odası da kendi içerisinde yine iki bölümden oluşmakta. Bir tanesi televizyon izleyebileceği, işte arkadaşlarıyla birlikte oturabileceği bir L kanepenin de bulunduğu bir bölüm. Diğeri yatak bölümü. Oradan da giyinme odası bölümüne ve banyoya geçmiş oluyoruz. Renkler tabii doğal olarak biraz daha sert, daha koyu renkler kullanılmış durumda. Bugün Hadımköy'de 1000 metrekare kapalı alanı, oldukça büyük bahçesi olan bir evi size tanıtmaya çalıştım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.

Ben Travel'da bugün size kabaklı, havuçlu, bir böyle yumurtalı bir tarif hazırlayacağız. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Havucum var, kabağım var, tam buğday unum var, susamım var, süt var ve yumurta tabii ki. Olmazsa olmazımız. Çok besleyici, çok yararlı bir tarif. Hemen önce kabaklarımızı ve havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Daha sonra bunları soteleyeceğiz. Soteledikten sonra bir omlet bazı hazırlayacağız. Bu omlet bazını hazırladıktan sonra da var olan bu karışımın üzerine dökeceğiz ve pişirmeye başlayacağız. Sonra da afiyetle bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı tarifi yiyeceğiz. Kabaklı, sütlü yumurta. Kabaklı, havuçlu, sütlü yumurta. Düzeltiyorum. Bunu dilerseniz ben normal kabaktan yapıyorum. Dilerseniz bal kabağından da yapabilirsiniz. Eğer bal kabağından yaparsanız içerisine havuç koymanıza gerek yok. O lezzeti bal kabağından da sağlayabilirsiniz. Renkli, güzel, farklı bir yumurtalık tarif. Hemen havuçlarımızı iyice rendeliyoruz. Tam buğday unu kullanacağız. Birazcık fazla tam buğday unu kullanacağız. Yani normalde omlet yaparken ben birazcık un kullanmayı tercih ediyorum. Ama buna fazla kullanacağız. Böyle bir akıtma gibi, krep gibi olmasını istiyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. Kabakları rendelemeye başlamadan önce hemen havuçlarımızı yavaş yavaş soteleyelim. Bol malzemeli, besleyici özelliği çok fazla olan bir tarif, yumurtalı bir tarif. Çok güzel olacak. İsterseniz bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz dağınık dağınık da yapabilirsiniz. Ben böyle dağınık dağınık yapacağım. Omlet gibi yapmayacağız. Şimdi kabakları da rendeliyorum. Ben uzun yıllar boyunca sebze yemedim. Uzun yıllar böyle sebzeden hoşlanmadım. Örneğin brokoliden hiç hoşlanmadım. Kabak hiç yemedim. İşte pırasa hiç yemedim, hiç sevmedim falan. Sonra, o zamanlar tabii Adana'da yaşıyordum. İstanbul'a yerleştikten sonra bir sebze yemeye başladım. Böyle bir şey olamaz. İşte enginarlar, brokoliler. Ondan sonra o kadar güzel geldi ki, o kadar böyle keyifli geldi ki dedim ki ya bugüne kadar ben bunları niye yememişim? Gerçekten hani tek yönlü beslenmek doğru değil. O yüzden sebzeyle, etle doğru bir şekilde besleniyor olmak her zaman daha faydalı. Kabakları da rendeledik. Dediğim gibi bol malzemeli, besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. Havucu aldık. Önce soteleyeceğiz. Şimdi kabakları da koyacağız içerisinde ve soteleme işlemine devam ediyor olacağız. Birazcık daha yağını arttırdım. Havuç börtme yapar gibi. Önce havucu gördüğünüz gibi önce böyle bir güzel güzel soteleyeceğiz. Şimdi içerisine birazdan kabakları ekliyor olacağız. Şimdi kabaklarımız da burada bir kenarda şöyle dura dursun. Tahta kaşığımız da dursun. Bu arada biz yumurtalı bazımızı hazırlayalım. Bir yemek gibi yapacağız aslında bunu. Besleyici özelliği çok fazla olan, çok keyifli ve çok güzel bir tarif. Bu tarifleri Instagram'dan yorum yapıyor olmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Instagram'dan Travel'da diye aratırsanız ve yaptığımız yemekleri birlikte yaparsak, onları benimle paylaşırsanız ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Lütfen bana yazın ve yazmaya devam edin. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Ya güler yüzümün aslında sebebi de birazcık sizsiniz. Hani ne kadar güler yüzlü, ne kadar enerjik olduğuma dair bir sürü yorum geliyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Bunun asıl sebebi sizsiniz. Çünkü sizden enerji alıyorum. O beni gerçekten mutlu ve motive ediyor. Hemen havuçları yavaş yavaş 5 tane yumurta değil 6 yumurtadan yapacağız. Şimdi çırpma telimizle 6 tane yumurtamızı iyice çırpacağız. İyice birbirini karıştıracağız. Çok güzel bir şekilde çırpacağız. İçerisine birazdan tam buğday ununu ve sütünü ekleyeceğiz. Biraz da susam ekleyeceğiz.
Susama bizim Adana'da küncü deniliyor. Gerçekten böyle ülkemi çok seviyorum. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her bölgede farklı leçeler, farklı şiveler var. Ve bu böyle hani gerçekten bir renk cümbüşüne dönüşüyor. İyice yumurtayı çırpıyoruz. Bu arada havuçlarımıza bakalım bir. Çok da ölmesinler. Hemen kabakları ekleyelim. Şuradan bütün dibini alalım. Hafif yağ koyuyorum. İyice soteleyeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif. Üzerine burada tuzunu ekliyorum. Yemekleri genellikle tahta kaşıkla yapmayı tercih edin. Çünkü tahta kaşık bu yemeğin ya da kahvaltının içerisinde lezzetini katmayacaktır. Çünkü metal ya da başka kaşıklar kullanırsanız bunlar böyle lezzetli küçük değişiklikler ve pişme oranlarında küçük değişiklikler yapabilirler. Evet, çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Sütünü ekleyeceğiz. Birazcık daha çırpalım. Tam buğday unumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi birazcık omletten farklı olarak daha besleyici, daha doyurucu, daha böyle içerisinde fazla malzemenin olduğu bir hale getirdik. Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım. İyice çırpıyoruz. Buğdayla, sütle, yumurtanın birbirine karışması için. Bakın burnuma şu an havuç kokusu, kabak kokusu geliyor. Pişmiş havuç ve kabak kokusu. Böyle yavaş yavaş pişiyor ve renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. Tam da istemiş olduğum gibi. Birazcık susam ekliyorum üzerine. Çörek otuyla da yapabilirsiniz. Çörek otu da güzel yakışacaktır ve lezzet katacaktır. Susamı biraz cömertçe attım. Susam taneleri yediğiniz zaman ağzınızda böyle çok güzel bir lezzet bırakacak, tat bırakacak. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, şu an yumurtalı bazımız hazır. Şimdi sadece kabakların ve havuçların pişmesini bekleyeceğiz. Evet, kabaklar ve havuçlar istemiş olduğun kıvamı geldi. İyice birbiriyle karıştılar. Birazcık tuz atalım. Biraz da pul biber atalım. Biraz da karabiber atalım. Baharatlarını da ekledikten sonra hemen kabakların ve havuçların üzerine ekleyelim. Gördüğünüz gibi bir yemek gibi görünüyor şu an. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Dediğim gibi bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Böyle İspanyol omleti yapıyoruz ya kalın ya da fritata yapıyoruz. Bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Ama omlet gibi yapmak için bence alt tarafını ocakta pişirdikten sonra üst tarafını da fritata yapar gibi fırında pişirmeniz gerekiyor. O yüzden ben böyle dağınık bir şekilde yapacağım. Yumurtaları bu şekilde dağıtarak iyice pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Görüntüsü çok güzel. Birazdan tuz miktarına bakacağım. Tuz miktarına acaba nasıl oldu diye bakıyor olacağız. Çünkü bir şeyin tabii ki lezzetine, tadına bakmadan yapmamız mümkün değil. Hemen gördüğünüz gibi yumurta hemen pişti. Pişerken şöyle.
Bence birazcık daha tuz atmalıyız. Birazcık daha tuz attım. Birazcık karıştırdım. Ve olma haline bence geldi. Tekrar bir tadına bakalım. Çok da pişsin istemiyorum. Birazcık böyle o katılığında sıvılık arasında kalsın istiyorum. Çok güzel. Ağzıma böyle o susamlar da geliyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Rusların vazgeçilmez kahvaltısı tvorog. Tvorog içerisinde lor peyniri, içerisinde yoğurt, yaban mersini ve çileğin olduğu çok basit, protein bakımından çok zengin, çok böyle renkli bir kahvaltılık besin aslında. Hemen yoğurdumuzu koyuyoruz. İçerisine lor peynirimizi koyacağız. Rusya çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğundan dolayı çok farklı kültürler ve çok farklı yeme içme özellikleri aslında var. Ama çoğu noktada da benzeşiyorlar. Çoğu noktada da aslında ortak payda da buluşuyorlar. Bu da kahvaltılarının vazgeçilmez bir tarifi. Bu tarifi isterseniz ananasla da yapabilirsiniz. Yani ananasla da bu tarif çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Protein bakımından çok zengin, yapımı çok kolay, hızlı, sağlıklı bir kahvaltılık aslında tarif olarak nitelendirebiliriz. Yaban mersini çok faydalı. Yaban mersini stresle mücadeleden tutun, idrar yolları sağlığına kadar her şeye iyi gelen bir besin. Hemen çilekleri güzel güzel doğruyoruz. Bütün bütün de koyabilirsiniz ama ben böyle doğramayı tercih ediyorum. Yaban mersinlerini de ortadan ikiye ayıracağım. Şöyle küçük bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayıracağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok lezzetli. Protein bakımından zengin, içerisinde meyve var. Günlük şeker ihtiyacınızı sabah kahvaltılarında bu şekilde giderebilirsiniz. Eğer hani diyetisyen tavsiyesiyle tabii ki diyet yapıyorsanız size uygun bir kahvaltılık olabilir. Hemen yaban mersinlerini ortadan ikiye ayırıyorum. Yaban mersini çok severim ben. Çok basit, çok güzel bir tarif. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi karıştıracağız. Ve tvorog hazır hale gelecek. Şuradan tahta bir kaşık aldım. Meyvelerimizi kabımızın içerisine koyuyoruz.

tüm meyveleri koyduk. Şimdi kaşığımızla iyice yoğurdu, lor peyniri, yaban mersinini ve çileği karıştırıyoruz. Lor peyniri protein bakımından çok zengin olan bir peynir. Yapımı çok kolay olan bir peynir. Kendi evinizde de yapabilirsiniz. Baktığım zaman çilek de böyle şu an çok güzel oldu. Hani meyveli yoğurtlar var ya, onlara benziyor aslında. İyice karıştırdık. Hemen bir de tadına bakalım. Muazzam. Çok güzel, çok sağlıklı. Çok da pratik bir tarif. Umarım bu lezzet tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir gün yine sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanayım mı böyle?
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne isterseniz. Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım. Semra. Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler olacak.
2: Kolay mı? Yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor.
2: Sabitlemiş.
0: Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: değilmezsin? Yeterli. Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum
2: yeterli.
0: Yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyormuş bu da. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
2: Elin üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet.
0: Neyse.
2: Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba, sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani benim de. Hani mecburi şu an.
1: Evet, mecburi şu an. Ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana, izlerken öğrendim diyebilirim.
0: Fondöten evet, uygulamasını Tuba. Artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
0: Pudrayı
2: bunu aynı şekilde alıyorsun. Çok az.
0: Şöyle.
2: Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
0: Aa evet.
2: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
0: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
1: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba. Daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
0: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
1: Ben söyleyeyim yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme fırçanın üstündeki de gitmesin.
0: Şey böyle hani yapıyorum falan artistik tamam, hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
0: Tamam.
1: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
0: Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
0: Tamam, bir iki artı
2: şimdi
0: şey.
2: Şimdi göz altı konserine geçiyoruz.
0: Göz altına evet. Kapatıcı süreceğiz değil
2: evet,
0: mi?
2: Kapatıcı, konserler.
0: Concealer mı?
2: Evet, concealer.
0: Çok havalı. Şöyle, yukarı bakıyoruz.
2: Daha, biraz daha hızlı. Elindeki rüyü koruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
1: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
3: Ben Tuğba işi başkalarına yaptırıyorum.
2: Evet. Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba Hanım.
3: Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçelim üzerinden göz kapaklarını.
1: Tuğba, Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Yeterli Tuğba Hanım. Hayat yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet, hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
3: Hangi renk
2: bugün kıyafeti?
3: Biraz daha pastel mi?
4: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
2: O zaman şöyle nut tonları.
3: Senin sesini duyduk. Evet.
2: Şöyle nut tonlarında.
3: Tamam.
4: Evet, şu tonlar olabilir.
3: Şunu meç edeyim ben.
2: Evet.
3: Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açılmak istiyorum.
2: Şöyle
3: tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
2: Şuradan başlıyoruz Tufan. Kapatalım.
3: Buradan mı?
2: Evet. Şöyle tutalım işte.
3: Ben sola
2: biraz geldirerek. Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle. Pratik.
3: Hmm. Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
2: Evet.
3: Ondan.
2: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
3: Tamam.
2: Evet. Aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
1: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
3: Bir şeyler oluyor ya.
2: Evet.
3: Oluyor,
2: biraz
3: oluyor.
2: Far alalım.
3: Bundan mı alacağım yine?
2: Evet, yine aynısında.
3: Tamam. Burayı yetersiz
2: evet,
3: mi?
2: Yetersiz.
1: Oldu mu Tuğba şimdi?
2: Yeterli.
3: Ay vallahi bir şeyler oluyor
2: ama
3: ya.
2: Ama olmadı.
3: Niye?
2: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
3: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
2: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
1: Bana bakma Serap Hanım izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
3: Böyle içimde müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musun sevgili seyirciler?
2: Evet.
3: İçim müzik çalıyor benim bugün.
2: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
3: Evet.
2: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
3: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
2: evet,
3: mı?
2: Evet, daha içe doğru.
3: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
1: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
3: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
2: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
3: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
2: Bırakıyoruz şimdi.
3: Kameraman arkadaşlar gülüyorlar bana şu an.
2: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
3: Şunu mu dağıtacağım?
2: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sür. Hiç olmadı.
3: Olmadı mı?
2: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt.
3: Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
2: Ama vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik.
3: Buradasın. Olduğu kadar.
2: Buradasın.
3: Tamam.
2: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Ha. Aynı şekilde bu gözü de.
1: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
3: Gözümüzü kapatalım.
1: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
3: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
2: Evet,
3: bitti.
2: Göz farı bitti.
3: Sonra ne kaldı?
2: Şimdi en önemli parçası rimel.
3: Rimel
2: kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
3: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum ve bulaştırıyorum
2: şimdi
3: böyle.
2: Şimdi Tuğba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
3: Çok yani anlamlı
2: yaptığın olacak. Yaptığın işi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
3: Vallahi en

0: yaptığım şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
1: İstersen önce ben sana bir gözümü de göstereyim.
0: Tamam.
1: Çünkü tehlikeye atmayalım. İlk sonuçta defa yetişmesi gereken bir yer var.
0: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle,
1: evet,
0: bir şey.
1: Şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
2: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
0: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek isterim.
1: Tuba Hanım izliyor musunuz?
0: Ha, evet.
1: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
0: Kesinlikle yani. Buna emin olabilirsiniz.
1: Evet, buyurun. Ama bakıyoruz ben gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
0: Daha manalı.
1: Daha manalı.
0: Daha manalı olamazdı, evet.
1: Evet, aynı şekilde diğer gözünü uygulayabiliriz.
2: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
0: Gözler kalbin aynasıdır. Evet, yalancım nedir bilmez onlar.
1: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı, rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuba'cığım, aşağı yukarıya diye.
0: Yukarı aşağı.
3: Yukarı aşağı.
0: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın, evet, modundan.
1: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuğba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın. Bekliyoruz böyle durumlarda.
0: Aa, hemen şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
1: Tuğba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
2: Dedim ama dikkat et Tuğba.
1: Ne yaptın Tuğba?
0: Bir şey yapmadım
1: İçine
0: ki ben.
1: İçine mi soktun rüyayı? Yok. Ne yaptın?
0: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
1: Tamam. Devam edelim Tuğba'cığım.
0: Tamam. Başka ne yapıyorum şimdi?
1: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
0: Bitmedi mi?
1: Hayır, bitmedi.
2: Serap Hanım, bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
0: Evet, rimel işlemini de uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
1: Evet.
0: Bir allık, bir ruj. Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
3: Eyeliner sürmediniz bana.
0: Eyeliner, şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
1: Evet.
0: Bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
1: Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
0: evet,
1: yaptık
0: bugün.
1: Evet,
0: ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
1: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
0: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
1: Evet, şimdi allık.
0: Allığımız. Biraz daha
1: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarını da bir allık tercih ediyoruz. Çok hafif.
0: Aynen. Bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
2: Bir zahmet yap artık Tuğba.
0: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
1: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
0: hiçbir şey beğenmeyiz biz çünkü.
1: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
0: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
1: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
0: Yapacaksın. Ne yapıyorsunuz siz hanımlar böyle ya? Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa?
1: Evet, Tuba'cığım şimdi sen de öyle değil misin yani? Tuba'nın tırnaklarına bakabilir miyiz yakın detay?
0: Ama şey ya ben yani, seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
1: Şimdi rujumuza girelim.
0: Şöyle rujumuza geçiyoruz.
1: Nude tonlarda sürelim çünkü
0: makyajımız. Nude tonlar. Evet. Daha pastel.
1: Evet.
2: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
0: Oldu mu?
1: Bakalım Semra Hanım biraz yedirelim yüzümüzü.
0: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim. Çok evet, güzel oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var. Böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer
1: evet,
0: programımız. 15 dakika değil de.
1: Günlük bir makyaj olduğu için 15 dakika.
0: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
3: Çok güzel oldu. Çok doğal istediğim gibi. Kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
1: Normalde biz özellikle bence yok kaşlarını çünkü nude tonlarda bir makyaj yaptık. Daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim. Daha yumuşak bir ifade kattı bu size. O yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
0: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim.

0: Efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
1: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
0: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Yumurta da pişireyim mi?
1: İstemem, pek isteğim yok. Komisyoncu Kemal Libya'ya işçi gönderir diyorlar. Tevfik Usta'ya bir sorayım, onun ahbabı olur.
0: Buralarda bir iş bulsan olmaz mı?

0: Gene aynı fiyattan aldı. Her şey pahalanıyor. Yumurtaya hiçbir şey yok. Sen bugün işe gitmedin mi?
1: Çıkardılar.
0: Kim bilir ne yaptın? Çalışmazsınız ki. Hep avanta kollarsınız. Ben senin yaşında köpek gibi çalışırdım. Hem güreşe giderdim, hem oraya giderdim. Hem de sizi büyütmeye çalıştım. Boyun kadar çocuklarım var maşallah. Daha bir iş tutamadın. Adam akıllı. Hala avare avare dolaşırsın. Aymana aymana gezersin. Çalışana iş mi yok? Hayda be! Adam gibi çalışmazlar ki. Carcır carcır konuşurlar. Yazıklar olsun. Hasan!
2: Kolay gele.
3: Oh Bilal, hoş geldin. Ne o, küs müyüz yoksa?
2: Yok be usta, canım sıkkın biraz.
3: Hadi in çayırar, az güreşelim bir şeyin kalmaz.
2: Komisyoncu Kemal, senin ahbabın olur. Libya'ya işçi yazar diyorlar. Bir konuşsan.
3: İyi konuşuruz. Kimin için?
2: Benim için usta, gideceğim.
3: Hadi lan, dalgaya alma ustanı.
2: Vallahi gideceğim.
3: Tamam. Akşama konuşurum hemen.
2: Sağ ol usta.
4: Bu hacı ya dayı, azıcık sürsek bütün kızlar kaçar.
5: Gelsene sen, kus kokusu ararsın. Bak bu sümbül, gel.
4: Güzel değil dayı, şu nasıl?
5: Ona demeyecek baktın ya, senin bir şey alacağın yok.
4: Peki benimle orası? Eğleniyorsunuz,
5: hadi eyvallah.
6: Oo Bilal, nasılsın? Ne haber?
2: Sağ ol Yüksel. Ben de sana vuracaktım.
6: Acelesi yok, uğrarsın.
5: Şupalar eğlenirler benimle. Kurt kocarsa ne olacak? Oh,
2: buyur dayı. Çay içer misin?
5: İçerim.
3: Bir çay yap.
5: Abi pehlivan, bu sene güreş olmayacak mı? Her yıl olurdu eskiden. İki yıldır kimse uğraşamaz oldu. Ben senin babanı da iyi tanırım. Esaslı pehlivandı. Gözü nasıl oldu? Hiç görmez mi?
2: Görmez.
5: Allah'ın iş, ne yaparsın?
7: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
7: Sabah beri seni ararım ben.
2: Hayır mıdır?
7: Dağlıların düğünü var. Büyük bir güreş yaparlarmış. Seni de çağırırlar be.
2: Gideriz be dayı.

pehlivanın hakkı. Pehlivan gücünü Allah'a arttırsın.

0: tam tamına 14.400 lira. Fena para değil. On dört bin dört yüz be.
1: Bu senin hakkın. Bir kispet parası bile değil.
0: Allah bereket versin. Şuncacık bir köy. Koç da var. Sen bilir misin be, namlı bir pehlivan ne kazanır? Bir isim bir nam yap, sonra çık dolaş bakalım. İn Balıkesir tarafına, Manisa'ya, Aydın'a. Milyon ne kelime be! Ben derim pehlivanın iyisi darphane gibidir. Makine gibi para basar. Ne muhtaç olacağım ona buna, ne koşacağım şunun bunun işine. Alemin ağız kokusunu dinleyeceğim. Yürü be mübarek hayvan, az kaldı be! Yürü be, hadi yürü! İnat etme be, yürü be!

0: Sen de pervan kanı var. Yedi göbek güreşçisin sen be. Ta Cihan pehlivanı koca Yusuflara dayanır bir yanın. Dağlılar bah dediler. Böylesini görmedik.
1: Bir pehlivan milyon kazanır mı?

0: Merhaba ağalar. Oo, Mestan kalkmışsın koçu. İnsan haber verir be. Hasta siz güreşin bilirsin.
1: Bir daha sefere.
0: Bizimkiler almışlar maçı. Tam 3 tane çekmişler esaslı.

0: Misin Bilal? Sesin soluğun çıkmıyor. Yanıldın mı yoksa?
1: Buldun yanılacak adamı. Pervano be, sana çekmemiş.
0: Hayda be, sen nasıl cazgırsan? Nereye Ahmet? Karpuz yesene.
2: Pilav yer misin baba?
0: Duydum. Kessene şu karpuzu. Ahmet!

0: Nereye? Nereye dedim akşam akşam?
1: Sinemaya.
0: Ulan ne var sinemada her akşam?
1: Yeni film gelmiş. Ses etme gitsin.
0: Geç karpuzunu ye öyle git. Ahmet!
2: Abim Alaman'a giderken Ahmet bu kadardı. Belki 15 sene oldu.
0: Ne oluyor bu sıpaya? Bize düşman kesildi.
2: Yorgun işte, sinirli.
0: Dökerim sinirin önüne! Babaya sinir olmaz!
2: Parasını istiyor. Bisiklet alacakmış.
3: Falcon Türk, Türk gibi kuvvetli. Böyle dedirtti gavura koca Yusuf. Yusuf gibi pehlivan mı var şimdi? İnanmam.
4: Yusuf başka, pehlivanların piro. Adı üstünde, koca Yusuf.
3: Gavur güreşi öldürdü. Baktı ki Türk'le baş edemeyecek. Yağı kaldırdı, minderi çıkardı. Öldürdü güreşi.
4: Recep efendi, sen şimdi var mısın bu işe?
3: Elle gelen düğün bayram. Hele bir kasabalı yürüsün, ardından biz de geliriz. Helvanı da getir, bir çayımızı içersiniz.
4: Senden bir ricaya geldim, ne olsa hısımız. Bizim pehlivana yardım edeceksin. Kasabanın şanı için kırpınara hazırlanacak.
5: Kasabanın şanı bize mi kaldı dayı? Ne kazanıyoruz ki zaten?
4: Rahmetlinin hatırası için be, sevaptır.
5: Ben pehlivan besleyecek kadar zengin değilim.
4: Nam için be, ismin söylenir.
5: Memleketin zengini mi bitti dayı?
4: Ayıp be! Şunun şurası bir ricaya geldi, 1000 dereden su getirirsin.
5: Nestan dayı, büyüğümüzsün.
4: Hadi be, büyük tanıyacak haliniz mi kalmış sizin?
5: Nereye hemşerim?
6: Kaymakam beyle görüşecektim.
5: Geç şöyle sıraya, bekle. Adın ne?
6: Mestan Ak Yıldız.
5: Ne hakkında görüşeceksin?
6: Mühim bir mesele hakkında.

0: Yorma kendini be. Hırsını bir günde eritme. Bu Çarıkçı Cevat'tan, yaman adam. Çorbada tuzumuz olsun diyor. Kaymakama kadar çıktım. Bir force. Dedi stat. Nereyi ne isterseniz hepsi emrinizde.
1: Şu koçu satsak. Biraz paraya ihtiyacımız var.
0: O mübarek senin uğrun satılmaz. Pelvan adam bakacak kendine. Bir güzel kavurma yap, günde bir iki kilo ye.

0: Merhabalar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba Mestan.
3: Merhaba. Hoca efendi yaman adam. Güreş hastasıdır. Bir pehlivan hikayeleri bilir. Ağzını açık dinlersin.
4: Bize üç çay yap bakalım.
3: Geçenlerde bana bir tane...
4: Merhaba.
3: Aha, aleyküm selam.
4: Görünmüyorsun be dayı. Kulübe mulübe uğradığın da yok. Sen de Bilal. Bütün arkadaşlar...

0: Kulüpte takım şampiyonluğa oynuyor, bomba! Olmuyor pehlivan, ayıp oluyor.
1: Ne varmış kulübende uğrayacak?
0: Öyle bir takım yarattık ki dayı, geçen gün yöneticiler toplandık. Başkan bu kulübe bir amigo lazım dedi, maaş da verilecek hani. Ben dedim, bizim Cazgır dayı tam bu işin adamı. Kasabalı da sever hani, bağırmayı çağırmayı da bilir, güzel iş hani.
1: Ne işiymiş bu be, anlamadım.
0: Bizim takımın maçlarında bağıracaksın, seyirciyi coşturacaksın dayı. Topçulara cazgırlık edeceksin hani.
1: Hadi be, utanmadan bağırtacaksın beni bir topun ardında. Ben mestanım be, mestan! Bir gavur icadının peşinde koşmam! Günahtır be, günah! Sen öyle işi bu bana bul, bu bana!

0: Abi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pehlivan Tevfik mi?
1: Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun.
0: Er meydanında gezinir bir keklik, bre pehlivanlar! Karşınızda Vizeli Sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. 3 gün düşündüm be, bir mani bulamam. Ertesi günü güreş var na o çayırda. Sabahleyin buldum, keklik! Ama vallahi yalan değil, aynı keklik meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz.
1: Neyi ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek.
0: Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak Kırkpınar'a katılacak.
1: Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı.
0: Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin.
1: Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin.
0: Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi?
1: Pes etmedik dayı.
0: Ne anladım, güreşmedin?
1: Para girdi işin içine, oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu.
0: Güreş bozuldu. Yazık, bir pelvan söyler bunu.
2: Yanlış konuştu.
0: İnansız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha. İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı, nefesi kuvvetlidir çok.

0: 20 saniyede koştu, çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir?
1: 800.
0: 500. Hadi pehlivan, bir de oradan deneyelim.

0: Düdük sesiyle! Dikkat! Düdükle! Düdükle! Düdük!
1: Kaç kilo kaldırıyor?
0: Epey kaldırır, 100-200.

0: Bir de 1500 metre denesek. Güreşler hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor.
1: Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi.
0: Nasıl isterseniz. Yardım dediniz, geldik.
1: Sağ olasın. Hoca efendi, Pelvan'ın durumu nasıl?
0: Çalışması gerek. Böyle olmaz, çalışması.
2: Bir daha böyle adam istemem.
1: Ayıp ettik. Okumuş adam bir şey bilir ki yapar. Ben Hüseyin Bey'e gidiyorum.
2: Tevfik usta yok mu?
3: İçeride abi.
2: Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin.
1: Pervan!
4: Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa?
1: Ha? Haydi beni!

0: be cazgır! Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize! Dök bakalım!
1: Yağ sürmezsin, içersin sankim! 2 kilo yağ oldu, ben de şaştım!

0: Tevfik Pervan, kolay gele!
1: Eyvallah, hoş gelmişsiniz. Buyurun. Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan!
2: Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı Tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pehlivan Bilal!

0: Merhaba.
1: Buyurun bir çay için.
0: Sağ ol. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Merhaba. Merhaba.
3: Devrik Beyler merhaba.
2: Merhaba.
1: Güreş mi var be, nerede?
4: Olacak, olacak. Hadi be, hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi, hadi.
0: Merhaba pehlivanlar.

0: Hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi hadi hadi. Hadi.
1: Bu işte sen haksızsın Pelvan, 3 ay olmuş.
2: Karım evde hasta, vallahi doktora götürecek param yok abi.
3: Tamam, yarın öderim.
2: Kusura bakma Bilal.
4: Merhaba Pelvan.

0: Geçe kaldın.
1: Nesi var?
0: Parasını istiyor. Ağlayıp durdu. Bisiklet diyor ille. Kaldırayım mı?
1: Öbür odada yatarım, dokunma.

0: Nesi var Ahmet'in? Hasta mı?
1: Ne bileyim, ustasıyla çekişmiş herhalde.
0: Ustayla çekişmek olmaz. Usta süverde düverde.
2: Dede!
0: Ayıp etmiş.
2: Dede! Sarı tavuk yumurtlamamış.
0: Niye yumurtlamamış be? Baktın mı samanların altına?
2: Baktım, yumurtlamamış.
0: Bakmışsın. Tut getir bana bakayım.

0: Ha, bu yumurtadan kesin iş be oğlum. Kesin gitsin.
1: İki taze yap bakalım. Yazacaksın ama, sonra öderiz.
2: Ayıpsın Mesten dayı, yazalım ya. Çayın kutusu 200, 200 de şekere de, kirası dükkanın, çırağın haftalığı. Eve ekmeği nasıl götürüyoruz, sor bakalım.
1: Aman be, ağlama, vereceğiz paranı. Al, bakarsın kaçarız görmeden.
3: Güreş yok mu dayı?
1: Hıdrellez'e başlar her yanda.
3: Hıdrellez'e ne kaldı?
1: Haftaya pazar hıdrellez'dir be.
3: Kırkpınar'a?
1: Una da bir şey kalmadı koçum. Bir ay ya var ya yok.
3: Mestan dayı, biraz para, borç morç, biraz para az kalmış, öderiz yakında.

0: Bilal, sarı tavuk kesildi yumurtadan. Makine yemi yaramadı. 5-10 yumurtadan ne olur? Bari kuluçkaya yatırayım. Ahmet mi? Ustaya kızılmaz. Usta babadan ileridir. Ahmet!
1: Yağ bitti. Babamdan para...
2: Vermez şimdi. Hasan'a söyle yazdırsın. Yemeği beklesene. Annene bisiklet demişsin. Alacağım. Şu güreşler başlasın. Az kaldı. Annen şahit. Vallahi diyorum.

0: Vay Cevdet abi! Pelvan! Hoş gelmişsin.
1: Merhaba.
0: Mestan dayı.
1: Merhaba. 12 sene olmuş gurbet. Memleket kokusunu özlemişim.
2: Alaman da bizim sayılır artık.
1: 68. vilayet diyoruz. 2 milyona yakınız.
3: Hepsi Türk mü ve 2 milyon?
2: Türkiye.
3: Ver bakalım bir gavur.
4: Baba, boksuzi.
1: Boksör mü onlar diyor? Yok kızım, pervan onlar.
5: Anam orada her şey hazır, naylonun içinde. Al istediğin kadar.
0: Hey, bir ucuzundan almışsın Cevdet abi.
1: Vallahi 300 mark saydım. Çekanteni Amerika'yı dinle.
6: Bu gavurcu yaramadı. İlaçlı mıdır nedir? Tadı da acı. Allah Allah.
4: Baba şov, es ist warm, es ist warm.
7: Düşeceksin yavaş.
4: Es ist warm, es ist warm.

0: Bilal, şu tavuğu kessene.
1: Ya, yumurtlayan tavuk kesilmez, horozu kesin.
0: Dayısı bak, Ahmet geldi. Maşallah, büyümüş, kocaman olmuş ayol.
2: Sen de bir pervan olmuşsun yeğenim. Bizi geçmişsin vallahi.
0: Ahmet oğlum, çiçeğe hoş geldin desin.
2: Fazla içmem bu Meret'i, Cemile bilir. İçmesen olmaz, gurbet işte. Kurarım sofrayı düşünürüm. Maşallah çocukları büyüttük. Borças da yok çok şükür.
1: Peki söyle bakalım. İslam'ın şartı kaçtır?
2: Söylesene kızım, kaçtı?
3: 5.
2: Bilir.
1: İyi, say bakalım.
3: Oruç tutmak, zekat vermek, namaz kılmak, hacca gitmek 4, 5.
1: Kelime-i şehadet getirmek 5. Aferin kızım.
2: Bu çiçek bir Almanca konuşur halası, şaşarsın, su gibi.
4: Sokakta görsen aynı Alman sanırsın.
5: Bu minibüs kaça Cevdet abi? Milyon var mı?
2: 3000 mark. Ucuz aldım ama pahalıya geldi.
3: Biliyorum. Şimdi minibüsü aldı. Gece her tarafına yazdılar, boyadılar, lastiğini patlattılar.
4: Almanlar yaptı.
2: Yok, bizimkiler yaptı. Çekemediler.
3: Naziler yaptı. Raus yazdılar. Türken Raus.
2: Ulan yaparlarsa yapsınlar be. Raus'muş.
4: Yani defolun gidin diyor.
2: Raus'ta Raus. Ben mi geldim? Kendi çağırdı. İşi bitti tabii. Raus'muş. Sanki korkacağım. Ben de ona bağırırım. Raus'muş. Alman sen Raus derim.
5: Cevdet abiden bize hayır yok.
0: Tadı kaçtı Alman'ın diyor Cemile. Huzurumuz yok diyor.
5: Gene de iyidir buradan.
0: Senin gideceğin yer nasıl? Libya mı ne?
5: Bilmem. Bir ben değilim ki.

0: katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit şeker uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
9: Ay çok güzel.
10: Açılmış rengini göster.
9: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
10: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
12: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
13: Neden Tarık?
12: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir...

0: Kız görmedim.
1: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
2: Teşekkür ederim.
3: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
4: Evet.
3: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gibi.
4: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
5: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
4: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
5: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
6: Biricik anne.
4: Oğlum!
7: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
8: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Trip dışında her şeyi şekerim.
10: Üst geçide bak abi!
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
20: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
21: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
20: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
22: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
20: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
22: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Abi, ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şey şekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Bakın.
8: Tam da leslik.
9: Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet Peon.
11: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
12: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: yapamaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Yaramıyor işte. İçmesen olmaz.
1: Geçer şimdi be!
0: Hanım kazandığı parayı doktoruna yedirdi alamanın.
1: Erkencisin pehlivan! Uyandırsan ben de koşardım seninle.
2: İnce çayıra kadar koşup geldim.
3: Anne, Alaaddin'i ıslatmış. Guten Morgen.

0: Mermer mi olacak abi?
1: En iyisi hangisi?
0: Mermer abi. Neden dersen en sağlamı o.
1: Mermer olsun. Rahmetli bir günümüzü göremeden gitti. Ona yanıyorum.
2: Dileğin dilek olsun.
3: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun. Hadi gidelim Senem ablaya.
2: Daha gidecek çok yer var. Senem abla! Senem abla!
5: Buyurun, hoş geldiniz.
2: Küpemaneyi bastık, sen de at.
4: Ben de. Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz.
2: Dileğin dilek olsun.
4: Dileğin dilek olsun.
2: Sağ ol. Durun anam, ben de atayım. Bismillah! Dileğin dilek olsun. Sağ olun.
4: Sufi ablanın bahçesinde, unutma!
6: Olur, olur!
5: Ne diyor bu?
2: Ben de atsaydım diyor, kızıyor.
5: İyi, hadi gel götüreyim, sen de at.
2: Atarken dilek dilemeyi unutma!
7: Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat ağa göndermiş!
8: Bilal Pehlivan, Rıfat ağa selam söyler. Hıdırellez güreşimiz var. Yarın seni de bekleriz.
9: Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be. Parsası da cama.
10: Mandıralı mısınız siz?
8: Öyle, Kara Hüseyinlerdeniz.
10: Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alaman'da, Selim Koçak.
11: Bildim, gel Selim.
8: Hangisi be?
11: Süleyman'ın oğlu.
9: Rıfat ağaya selam hürmet. Davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim.
2: Seninki kız, seninki!
12: Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın bensiz? Mavi yelekli yârim, beyaz bilekli yârim, nasıl bensiz durursun demir yürekli yârim? İp attım, ucu kaldı, tarakta saçı kaldı. Ben sevdim, eller aldı, acısı bana kaldı. Kış olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar. Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. Su içtim, kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yar sevdim dal endam, o

0: Abele adamsın. Güreş oldu mu haber vermesin?
1: Kırtılara.
0: Eline bileğine sağlık Belva. Helal.
2: Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi.
0: Yenildi takım be.

0: şöyle bir görsünler seni.
1: Mandıra güreşlerini Hilal Pehlivan baş pehlivanlık dalında kazanarak Kırkpınar'a gitmeye layık olduğunu göstermiştir. Hayırlı olsun.

tebe daldan alttan. Kaplıya sıyırıp kurtardı Tevfik. Abi ne yaparlar be? Yine elensiye geçtiler. Abi sert vururlar be. Senin Tevfik kızdı.

sefer kurtulmaz. Tevfik altta, takati kalmadı. Vallahi domuz gibi solur. Sıyrılıp kurtardı be. Be! Az değil bu Tevfik. Kolay vermez paçayı.

0: Ne oldu be? Ustanı küstürdün. Yabansın.
1: Babam nerede?
0: Bilmem.

0: Resmini basmışlar. Gazeteye çıkmışsın.
1: Hadi bakayım.
0: Resmini derim be. Gazeteye basmışlar. Benim için de menajer diyor.
1: Lafı bizden alır, başkasının ismini yazar.
2: Pelvanın benim işime gelmez. Biz ustaya saygı gösteririz. Kazık attın, iğne yaptın. Tevfik Yaman pelvandır. Senin gibi bir acemiye post vermez.
3: Hırsımı yiyemedim baba. Ayıp ettim.
2: Sen ne b**lısın ustana hırslanacak? Bir pelvana yaramaz hırs. Pelvan olacaksan evvela bunu belli etsin.
3: Usta. Affet usta. Yiyemedim hırsımı. Şurada az kaldı usta. Ele güne karşı bir yanlış yaptık. Seni kırıp gidemem. İçimde ikilik olur. Sabah eğlentiye gideceğiz. Babam der Tevfik gelmezse ben de gitmem.
4: Şuradan iki çay doldur içelim.

0: Bilal'in karşısında oynayan kim?
1: Tevfik abi, Bilal'in ustası.
0: Yakışıklı adam.
1: Daha bekarmış o, hiç evlenmemiş.
0: Bir kusuru mu varmış kız? Baba yiğit adam.
2: Hay yaşasınız be! Pelvanlara bakın, ne marifetleri varmış! Hadi bakalım, buyurun.
3: Anne, karnım çok acıktı.
1: Kavurma vereyim sana.

0: Gördün mü? Senin öyle taksi sürmene benzemez!
1: Hülal'i hafif bastırttım, böyle kispetli Neli. Diyorum, kasabaya asalım da dost düşman görüp tanısın.
0: Ben diyemedim vallahi. Eski köye yeni adet. Ne olacak, Almanca aklı.

0: Üf anam, ter içinde kaldım. Erkekler olmasa girerdim vallahi.
1: Denize mi?
2: Bizim ma ister, gavurun Allah'ı. Tat vermiyor. Konuştuk arkadaşlarla. Bunu bir sıkıştırdık helada. Zebella gibi namussuz ama korkak.
3: Onlar korkak olur karı gibi.
2: Yunanlı'dan, İtalyan'dan korkmaz ama Türk dedim mi?
4: Bunların bir pervanı var, Petrov diye, gavur Petrov.
3: Abi Bulgar'dır o, biz çok duyduk namını Bulgarya'da.
4: Namı da bir b**sa. Ben pervan deyince Yusuf'u bilirim.
5: Yusuf'u bilirmiş, o kadar bilirsin sen. Babam derdi, her gelece gibisi yok. Yusuf boy, pas, gösteriş. Her gelece ufak ama tuttu mu cin çarpar gibi süratli.
4: Her gelece şuncacık, sanırsın çingene.
5: Hepsi çingene be! Hasan!
4: Kalsaydın be İhmet dayı. Her gelece gibisi yok ama.
3: Abi Cevdet, aç bir Almancı olduğunu anlayalım.
4: İçeceğin be! Tevfik abi! Ayıp ettin!

0: bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kaldır zaman içinde develer tellal iken, pireler berber iken ben annemin peşini tıngır mıngır.
1: Memleket her gün düğün bayram. Oynamaktan geçilmez. Buldun oynayacak adamları. Hepsi cavcı oldu herkes. Hadi be, alacaksın 40 lirayı işte. Hadi.
2: Hadi Pelivan.

0: atma Schiran, öffnen die Mädels die Fenster und die Türen.
1: İç bakalım pehlivan, dualıdır. Alacaksın kemeri. Bir sene bedava tıraş benden.
2: Sabahla gidiyoruz, haberim yok deme.
1: Pehlivan varken bana ne gerek be? Dükkanı kime bırakayım? Yakın bir yer olsa neyse, ekmek parası vallahi.

0: Neyin var baba?
1: Bir şeyim yok. Soğukladım herhalde.
0: Doktora götüreyim mi seni?
1: Bir şeyim yok benim. Bir şerbet yapsın tatlı tatlı.
2: Bu almanın en kuvvetli ilacı. Her derde deva.

0: Nasıl oldu baba?
1: İnlemesi kesildi. Rahatladı biraz. Sen yatsaydın sabah erken...
0: Uykum yok. Sen yat. Bir ihtiyacınız olursa Tevfik Usta'ya deyin. Gelince hesaplaşırız.
1: Abim biraz ver.

0: Baba ne kalktın, hastasın.
1: İyiyim ben, hiçbir şeyim yok.
0: Öpeyim baba. Hakkını helal et.
1: Helal olsun. Bilal. Birkaç kuruş para var burada. Belki mi lazım olur?

0: kaç sene kısmetimde taşıdım. Beni mahcup etmedi. Sana uğur olsun. Hadi, güle güle.
1: Eyvallah.

0: Aşağı indirin. Aşağı
1: indirin. Şu anda kabirleri başında bulunduğumuz Adalı Halil, Kara Emin ve çevresinde yatan bütün cihan pehlivanlarının ruhlarını şad eyle ya Rabbi.
2: Amin.
1: Kabirlerini razıcım min riyazıl cinan eyle ya Rabbi. Ufratım min hufari niran olmaktan mahfuz eyle ya Rabbi.
2: Amin.
1: Kendilerini memleket ve milletimizi, milletimizin kuvvet ve kudretini günlerin zamanlarında dünyaya tanıttıkları gibi ebedi alemde kendilerini Habib-i Edib'in Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Liva-ül Ham sancağı altında haşr-ı cemmeyle ya Rabbi. 600 küsur seneden bugüne devam edip gelen milli sporumuz olan güreşlerde din-i celil-i İslam'a, millet ve memlekete hizmet aşkı ve arzusu içerisinde olup taşan pehlivanlarımızdan geçmiş olanların ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bundan böyle memleket ve milletimizin kuvvet ve kudretini bütün âleme duyurmak üzere güreşecek olanlara sıhhat, afiyet.

0: pahlavan. Bunlara pahlavan derler, eleyse çeker, eleyseyi bırakır, çapraz toplar. Hep beraber genç, genç pehlivanları alkışlarla hep beraber diyelim maşallah. Haydi Allah'ın
1: Kara Bilal, bizim pehlivanımız yamandır.

0: Ulan Cevdet, bari mübarek yerde içmesen şu mereti!
1: Bugün içmeyeceğiz, ne zaman içeceğiz be?
0: Nasıl bağırır ama? Tek Kara Bilal pelvan! Ben demez miydim hep, Kara Bilal desin diye?
2: Ben yatayım dayı, geç oldu artık.
0: Balın orada, süt, yumurta hepsi!
2: Tamam dayı, ben içerim.
0: Senin niyetini bilirim ben! Alamana götüreceksin pelvanı, sırtından para kazanacaksın! Bensiz bir şeycikler yapamaz o, onu da bilir misin?
3: Baba!

0: Bilal? Ayrola ne var?
1: Uyuyamıyorum dayı, uyku tutmuyor.
0: Abi niye sıkarsın canını, ne var?
1: Ne vakitte Hasan babamı görüyorum. Gelip duruyor karşıma. Korkuyorum, hasta hasta bıraktık.
0: Bre tasana bak! Pelvandro, daha kaçımızı gömer.
2: Hayırdır, ne var?
0: Hiç be, uyuyamamış.
2: Normaldir, şampiyonluğa oynuyor adam. Hadi Pelvan, şunu iç, hemen uyursun.
3: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
4: Neden Tarık?
3: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
5: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
6: Teşekkür ederim.
5: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
4: Evet.
5: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
4: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
7: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
8: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
7: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
9: Biricik anne.
10: Oğlum!
11: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
17: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
18: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
19: Sadece duruladım.
18: Özel bir formülün var mı?
19: Sadece duruladım.
18: Hadi ama.
19: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
0: Bravo vallahi.
19: Sen de sadece durula.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mato, haz için tasarlandı.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
9: Tam da leslik.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
6: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
6: Şipşak işlem tamam.
9: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
2: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
1: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kim demiş dankek rulo pasta sadece evde yenir diye? Yeni dankek rulo, şimdi her an yanında. Enfes muzlu kreması, yumuşacık kekiyle bu lezzeti sen de dene.

0: 25 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya?
17: Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik. Abacus.
21: Kasa.
22: Marul.
23: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Rüya, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Sporla ilgileniyorum. Jimnastik ve tekvando yapıyorum. Bu yarışmayı çok severek izliyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba arkadaşlar, ben Ela Yıldırım. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve 6. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, film seyretmeyi ve özellikle şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bu yarışmadaki arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yarışırız.
3: Merhaba, ben Uygar Turgut. 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. Top oynamayı bir de Süper Kumbara yarışmasını seyretmeyi çok seviyorum. Hayalim Rafa Silva ile birlikte top oynayabilmek. Bakalım sağlantıdaki hızım kadar sorulara da hızlı cevap verebilecek miyim? Hoşça kalın.
4: Merhaba, benim adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Bu yarışmaya katılma sebebim kendimi denemek ve başarılı olabileceğime inanmak. Buradan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Harika geliyor sesiniz. Bugün birinci masamızda Ela'yı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Alp Çınar, üçüncü masamızda Uygar ve dördüncü masamızda İpek. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyi.
0: Şahane gözüküyorsunuz. Ela ile başlayalım. Ela'cığım seni daha yakından tanıyalım. Hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Ela Yıldırım. İstanbul'dan katılıyorum bu yarışmaya. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, film seyretmek ve özellikle şarkı söylemek. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Peki ileride ne olmayı düşünüyorsun Ela'cığım?
6: Belki tıp okuyacağım ya da hukuk.
0: Tıp ya da hukuk başarılarının devamını diliyoruz.
6: Teşekkürler.
0: Bol şans program için ve Alp Çınar hoş geldin.
7: Merhaba, adım Alp Çınar, soyadım Alkan. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında futbol oynamak, oyun oynamak ve ders çalışmak vardır. Buradan yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Harikasın. Bütün ekip arkadaşlarına başarılar diledim. Peki sen ne olmak istiyorsun Alp Çınar'cığım?
7: Futbolcu olmak istiyorum.
0: Futbolcu. Uygar'cığım hoş geldin.
8: Hoş bulduk. Adım Uygar Turgut, 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim top oynamak, resim çizmek ve müzik söylemek. Buradan diğer yarışma arkadaşlarıma da selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ederiz Uygar'cığım. Sen de futbolcu olmak istiyordun değil
8: evet.
0: mi? Ve İpek'le devam ediyoruz. İpek'cim hoş geldin.
9: Merhaba, ben İpek Rüya. 11 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. 6. sınıfa gidiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz. Sen ne olacaksın İpek'cim?
9: Ben jimnastikçi olmayı düşünüyorum.
0: Seni de tebrik ediyoruz. Arkadaşlar hazırsanız o zaman artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
5: Başlayalım.
0: Hadi bakalım o zaman Ela için geliyor harf tablomuz.
6: Adana'nın A'sı.
0: Adana'nın A'sı 70 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Şekerli sütün veya meyve sularının soğuk ortamda tutulmasıyla hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması
9: dondurma.
0: Derken İpek'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim. Bravo, harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla başladık arkadaşlar ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
7: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Etkinlik anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı.
7: Bilmece.
0: Bilmece. Bilmece mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım. ne olabilir etkinlik anlamına gelen kelime İpek?
9: El işi.
0: El işi mi doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Sonu E. Bir kutu açalım.
9: Aktivite.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
8: Ceylan'ın C'si.
0: Ceylan'ın C'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Genellikle çocuklar için kullanılan ufak tefek ve kısa boylu olmayı ifade eden kelimedir. Süremiz başladı.

0: Alpçınar.
1: Bücür olur.
0: Doğru mu görelim? Bravo.
2: Ben de bücür diyecektim.
0: Ela da diyor ki ben de bücür diyecektim diyor. Harika bir takım çalışması arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Büşra'nın B'si.
0: Büşra'nın B'si 80 puan değerinde ve kitap karakterlerinden geliyor sorumuz. Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur karakterdir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Bu karakter kim olabilir? Zenginden alıp fakire vermesiyle bilinen meşhur bir karakter. Açalım bir kutu.
1: Dilimin ucunda. Of.
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Alpçınar.
2: Robin Hood.
0: Doğru mu görelim? Bravo, 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim. Arkadaşlar kumbaramızda anlık puanımız 220 ve hedefimize kalan puan 2280. Harikasınız. Ela ile devam ediyoruz.
3: Babam Gökhan ve annem Gülce'nin G'si.
0: Gökhan Bey ve Gül?
3: Gülce.
0: Gülce Hanım'ın G'si 80 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin yaşadığı kötü durumu başkası da yaşayabilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta yarın sana. Süremiz başladı.
1: Baş cümle bugün müydü?
0: Haydi ekip çalışması.
2: Bugün bana.
0: Ela orada bir şey, çalışma başlattın. Ne dedin
1: bugün,
0: Ela?
1: Bugün dedim. İlk kelime bugün ama diğerini hatırlamıyorum.
0: Ela bugün dedi. Alpçınar da ne dedi?
2: Bugün bana
0: dedi. Doğru mu görelim? Harikasınız. Alpçınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Alpçınar'la devam ediyoruz.
2: Martı'nın M'si.
0: Martı'nın M'si 40 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Süremiz başladı.

0: miydi ekip çalışması? Ela?
1: Palmiye gibi bir şey olabilirim ama sözcük yetmiyor.
0: Palmiye mi görelim? Yetmiyor, evet. Olmadı. Düşünelim, palmiyegillerden uzun gövdeli, yaprakları büyük bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Var süremiz, düşünün arkadaşlar, ne olabilir?
2: Hindistan cevizinin yetiştiği ağacın adıdır.
0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Hurma.
0: Uygar, senin de elin butona gitti. Katılıyor musun? Herkes evet. Katılıyor mu Ela'ya?
2: Evet.
0: İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Çok iyi gidiyorsunuz arkadaşlar. Alp, Çınar seni kutlamak istedi Ela'cığım.
1: Ay, görmedim, özür dilerim.
0: Çok tatlısınız. Teşekkür ederim. Herkes birbirini kutluyor şimdi de. Harikasınız. Bir alkış bu güzel takım için. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, hurma görseli de hemen yanımda ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Kemal'in K'si.
0: Kemal'in K'si 40 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Kedigillerden ormanlık ve kayalık alanlarda yaşayan bir etobur canlıdır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Ekip çalışsın bakalım. Ne olabilir?
1: Uygar. Geyik. Geyik.
0: Geyik mi doğru cevabımız görelim? Hadi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Vaşak. Vaşak.
0: Doğru mu görelim? Bravo Ela. Harikasınız. Arkadaşlar görüntümüz de geldi ekrana. Ne diyorsunuz? Çok güzel gözükmüyor mu?
1: Çok evet, tatlı.
0: Çok güzel değil mi? Tam kedigillerden. O zaman ben size vaşaklarla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Yetişkin olanların kütlesi 10 kilogramla 30 kilogram arasında değişir. Kulakları sivridir ve üzerinde siyah püsküller bulunur. Güçlü bacaklara sahiptirler. Bu nedenle ağaçlara tırmanabilir ve kayalık alanlara kolayca sıçrayabilirler. Görme duyuları çok gelişmiştir. Yaklaşık 75 metre uzaklıktaki bir fareyi bile görebilirler. 75 metre arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Çok 75 büyük. Metre çok uzak değil mi? Ve oradaki bir fareyi bile görebiliyorlarmış. Kediler gibi miyavlama, mırlama ve tıslama seslerine benzer sesler çıkarabilirlermiş. Bu bilgiyi de paylaştıktan sonra İpek'le devam ediyoruz.
1: Ümmü'nün Üyüsü.
0: Ümmü'nün Üyüsü 40 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Halk ezgileriyle bestelenmiş eserlere verilen addır. Süremiz başladı.

0: Türkü.
1: Türkü mü doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isındık galiba değil mi?
2: Evet. Ben hala heyecanlıyım.
1: Hala heyecanlı mısın Ela'cığım? Kaç soru kaldı ısınma turu için? 4 sorumuz kaldı ve Ela için geliyor harf tablomuz.
2: Selma'nın S'si.
1: Selma'nın S'si 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Etle hiç ilgim yok ki.
1: Ama eminim denemişsindir diye düşünüyorum. Haydi ekip çalışması. Kıyılmış etin baharatla yoğrulduktan sonra doldurulmasıyla hazırlanan. Dolduruluyor. Bir kutu açalım.
2: Sosis.
1: Doğru mu görelim? Bak hiçbir fikrin yoktu ama şimdi fikrin oldu Ela'cığım değil mi? Alp Çınar'la devam ediyoruz.
0: Şahin'in şeysi.
1: Şahin'in şeysi 50 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Genellikle kısa kollu olan bir giysidir. Süremiz başladı.
0: Tişört.
1: Doğruysa eğer Alp Çınar kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Kaldı 2 sorumuz ve Uygar için geliyor harf tablomuz.
3: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çok tekrarlanması veya sürüp gitmesi nedeniyle bir şeyi artık istememektir. Süremiz başladı.

0: çalışması derken?
1: Bıkmak.
0: Herkes katılıyor mu Alpçınar'a?
2: Evet.
1: Evet.
0: Doğru mu görelim? Bravo, harikasınız ekip. Ve son harfimiz İpek için geliyor.
2: Rüyanın R'si.
0: Rüyanın R'si 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Topluluğa karşı konuşma yapanların önünde bulunan yüksekçe yerdir. Süremiz başladı.

0: Kürsü.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar nasıl hızlı geçti? Isınma turu bitti, ne diyorsunuz? Nasıldı? Güzel miydi?
2: Güzeldi.
1: Şimdi ben çok merak ediyorum. Kumbaramızda kaç puan birikti? Ela'cığım hemen hızlıca bir tahmin.
3: 510.
1: 510. Alpinar?
4: 620.
1: 620 uygun.
0: 540.
1: 540. İpek?
5: 700.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?

0: Arkadaşlar kumbaramızdan 560 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1940. Harikasınız. Şimdi nereye gidiyoruz?
1: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Harikasınız. Ela için geliyor harf tablomuz.
1: Yeliz ablanın Y'si.
0: Yeliz ablanın Y'si. Teşekkür ederim Ela'cığım. 150 puan değerinde ve futbolculardan geliyor sorumuz.
1: Ay ben yandım.
0: Adana Spor, Göztepe ve Fenerbahçe formaları giymiş kalecidir. Süremiz başladı. Ay ben yandım mı dedin Ela'cığım?
1: Hiç alakam yok.
0: Olsun, Yeliz'in Y'sini söylemiş oldun değil mi? Teşekkür ederim.
1: Umarım erkekler bilir.
0: Bence şimdi ekip bulur bunu. Ne diyorsunuz arkadaşlar Alpçınar?
3: İrfan Can Eğri Bayat.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Arkadaşlar görsel de geldi. Buradan kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Alpçınar'la devam ediyoruz.
3: Annem Zehra'nın E'si.
0: Zehra Hanım'ın E'si. 130 puan değerinde ve masallardan geliyor sorumuz. Kay ve Gerda karakterlerinin yer aldığı masaldır. Süremiz başladı.

0: Kaydı ekip çalışması. Kay ve Gerda. Nerede bunlar? Hı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Düşünelim biraz arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Şekillenmeye başladı. Şimdi Ela bir ekip çalışması başlattı. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Sonu kraliçesi ama...
0: Bir kutu daha açalım.
2: İpek. Kar kraliçesi.
0: Kar kraliçesi mi görelim? Sanki eksik vardı.
1: Karlar kraliçesi.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. İpek ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Uygar'la devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 90 puan değerinde ve turizmden gelecek sorumuz. Bazı otellerde küçükler için eğlendirici aktivitelerin düzenlendiği yerdir. Süremiz başladı.
2: Oyun parkı.
0: Oyun parkı mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Parkı için sanki biraz değil mi? Uzun kaldı. Açalım bir kutu.
1: Sonu kulübe olabilir mi?
2: Çocuk kulübü.
1: Evet.
3: Ya tam da onu.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Birbirinizi de kutlayın o zaman. Hadi bakalım. Birbirinizi nasıl kutluyordunuz?

0: Şahanesiniz arkadaşlar. Ve İpek'le devam ediyoruz.
1: Çekirgenin çeyesi.
0: Çekirgenin çeyesi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan yakınlarından güç alır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta güzeldir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
2: Baş kelimesi genç olabilir mi? Belki.
0: Olabilir mi acaba? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Genç ışığıyla güzeldir.
0: Genç ışığıyla mı güzeldir? Görelim. Alpçınar?
3: Genç güzelliği yok.
0: Genç güzelliğiyle. Güzelliğiyle güzeldir mi görelim? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım.
3: Genç
0: bir kutu daha açalım. Gençten vazgeçtik şimdi değil mi?
2: Hayır, bir dakika. İlk kelime ağaç değil mi?
0: 55 saniyemiz var. Düşünelim İpek.
1: Ağaç yaşken eğilir.
0: Ağaç yaşken eğilir mi görelim. Olmadı. O zaman şey gibi olacaktı. Ağaç yaşken eğilir güzeldir. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha derken bu ekipten cevap gelir mi Uygar'cığım?
4: Ağaç yapraklarıyla güzeldir.
0: Ağaç yapraklarıyla güzeldir mi? Olmadı Ela.
2: Ağaç yaprağıyla güzeldir. Ha.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptınız. Şahanesiniz. Kumbaraya gidiyorum. Kaç puan birikmiş görelim. 930 puanımız var. Şahanesiniz ve 1570 puana ihtiyacımız var. Bu ekibi alkışlıyorum. Ve Ela'yla devam ediyoruz. Hangisi olsun Ela'cığım?
2: Fındık Kıran'ın F'si.
0: Fındık Kıran'ın F'si 140 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Süremiz başladı.
2: Güvenlik kamerası? Hayır. Baş kelimesi güvenlikle bilgisi var.
0: Güvenlik kamerası mı dedi? Olmadı İpek.
1: Telefon?
0: Telefon? Tek başına oldu mu? Görelim. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Bina dışındaki kişiyle iletişimi sağlayan, tanıyıp tanımadığımızı anlamamıza yardımcı olan cihazdır. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Kapının...
0: Bir kutu daha. Son bir dakikamız. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Kırk saniye. Bir

0: Kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir?
1: Baş kelime görüntülü.
0: Ekip çalışıyor. Evet.

0: Alp Çınar?
1: Görüntülü duyofon olabilir.
0: Görüntülü duyofon mu doğru cevabımız? Duyofon. Olmadı.
2: Görüntülü diyafon.
0: Görüntülü diyafon mu görelim? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Ela?
3: Görüntülü diyafon.
0: Doğru mu görelim? 50 puanı. Kumbaramızı attık ve harika bir ekip çalışmasıyla attık. Size alkışlıyorum arkadaşlar. Ve Alp Çınar'la devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 110 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. İçinde özel bir mürekkeple dolu ince boru bulunan yazı gerecidir. Süremiz başladı.
1: Tükenmez kalem.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 110 puan ekler miyiz? Harikasınız. Bravo Alp Çınar. Uygar için geliyor harf tablomuz.
2: Ordunun O'su.
0: Ordunun O'su 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Süremiz başladı.
2: İlk başı çerez ama devamını çerez.
0: Doğru mu görelim? Haydi ekip çalışması Ela.
3: Çerez torbası.
0: Çerez torbası mı doğru cevabımız? Olmadı.
2: Çerez çorbası.
0: Ne çorbası?
2: Çerez çorbası.
0: Ke?
2: Çerez çorbası.
0: Çerez çorbası mı doğru cevabımız?
2: Çerez.
0: Görelim. Olmadı.
2: Aa, ben bunu biliyorum. Çerez.
3: Ya neydi?
0: Ne olabilir? Bir kutu açalım.
2: Karışım.
3: Çerezden vazgeçtim.
0: Çeşitli yemişlerle hazırlanan karışıma verilen addır. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
3: Dilimin ucunda az kelime.
0: Yemişler neler onları düşünelim arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 50 saniye, 51 hatta. Uygar'dan
2: ben yukarısı bunu
0: gelir
2: ama mi? Aşağısı kokteyl ama yukarısı...
0: Olmadı. Teyin. Ekip çalışmasına başladı teyin. Uygar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Kokteyl. Bir kutu daha açalım.
2: Meyve kokteyli.
0: Herkesin eller butona gitti. Cevap herkeste var mıydı?
2: Evet.
0: Bir daha söyler misin Uygar'cığım?
2: Meyve kokteyini.
0: Kokteyini.
2: Ya da kokteyin.
0: Meyve hangisi?
2: Kokteyin olsun.
0: Meyve kokteyin mi görelim? Olmadı Alp.
1: Meyve kokteyini.
0: Meyve kokteyini mi görelim? Olmadı. İpek.
2: Meyve kokteyini.
0: Ne mi?
2: Kon... Evet, ne?
0: Aynısı oldu. Doğru mu görelim? Ne?
1: Meyve kokteyni.
0: Yine aynısı oldu arkadaşlar. Kokteyni. O ne değil de başka bir şey olsa acaba?
1: Kokteyni.
0: Kokteyni. Demin de onu sorduk. Başka bir şey olabilir mi arkadaşlar?
2: Ne? Kokteyni.
0: Olmadı. Hadi bir düşünsün bu ekip. Ben bir kutu açayım mı İpek?
2: Meyve kumteyni.
0: Meyve?
2: Kumteyni.
0: Kumteyni mi cevabımız? Bir kutu açmak istiyorum Ela. Tamam söyle.
3: Meyve kokteyli.
0: Doğru mu görelim?
3: Hep basıyoruz. Hep onlar basıyor.
0: Orada biliyorsun bir hız var. Senden önce basarlarsa onlar söylemiş oldu ama güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. İpek'le devam ediyoruz.

0: ısı.
1: Iğdır'ın ısı 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Bir hastalığı başka kişilere yaymaktır. Süremiz başladı.
0: Mikrop kaptırmak.
1: Mikrop kaptırmak mı doğru cevabımız? Olmadı Ela.
0: Bulaştırmak.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Bak bu sefer hızlı bastın Ela'cığım, gördün mü?
0: Tutuyorum elim basayım diye.
1: Senin için geliyor tablomuz.
0: Bir değişiklik yapıp yumuşak G'nin yumuşak G'si.
1: Yumuşak G 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz.
0: Ne güzel.
1: Seslere ve notalara olan duyarlılığa, yatkınlığa verilen isimdir. Süremiz başladı.
0: Birincisi müzik büyük ihtimalle ama ikincisi yok şu an bende.
1: Olmadı. Ekip çalışsın bakalım.
0: Birincisi müzik gibi.
1: Seslere ve notalara, duyarlılığa, yatkınlığa verilen isim. Bir kutu açalım.
0: Müzik kulağı.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Alp Çınar için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Alp Çınar'cığım?
2: Şarkının şeysi.
1: Şarkının şeysi 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Biri bize iyilik yaptığında, güzel davranışta bulunduğunda kullandığımız nezaket ifadesidir. Süremiz başladı.
2: Teşekkür etmek.
1: Cevabımız doğruysa eğer, kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Şahanesiniz. Bravo, teşekkür ederiz ve Uygar'la devam ediyoruz. Pelin'in P'si 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Bir konu üzerinde çok düşünmektir. Süremiz başladı.
0: Başı patlamak.
1: Başı patlamak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı kafa derken.
0: Kafa patlatmak.
1: Kafa patlatmak mı doğru cevabımız, görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar çok iyi ve çok hızlı gitmedik mi? İkinci evet. Turumuzun da sonuna geldik ve son harfimiz İpek için geliyor.
0: Ray'ın R'si.
1: Ray'ın R'si 110 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Düşüncesizce davranışta bulunmak anlamındaki deyimdir. Aklını nokta nokta nokta nokta yemek. Süremiz başladı.
0: Peynir ekmekle yemek.
1: Cevap doğruysa 110 puanı kumbaramıza ekleyip finale gider miyiz görelim? Bravo! Arkadaşlar hemen kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1640 puanımız var arkadaşlar ve sadece 860 puana ihtiyacımız var. Yani bu da demek oluyor ki finalde eğer 5 soru cevaplarsak ödül bizim. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
3: Gidelim.
0: Gidelim.
1: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Hazırız!
1: Şahanesiniz. Ela için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, balıklar, araç gereçler, mektup. Hangisi olsun?
0: Araç gereçler A olsun.
1: Araç gereçler A, sorumuzu görelim. İnsan taşı.

0: Sıcak biçimde yapılmış kürekle hareket ettirilen deniz aracıdır. Süremiz başladı.
1: Kano değil miydi ya? Bir dakika. İlkbahar.
0: Düşündü taşındı kararını verdi. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim. Bir kumbaraya gidelim görelim bakalım kaç puanımız var.
1: Gelelim.
0: Gidelim. Kumbaramızda 2040 puanımız var arkadaşlar ve 460 puana ihtiyacımız var. Yani 3 soru bilirsek ödül bizim, harikasınız. Uygar'la devam ediyoruz.
2: Coğrafya T.
0: Coğrafya T. Sorumuzu görelim. Gülleri meşhur olan Akdeniz bölgesindeki ilimizdir. Süremiz başladı.
2: Hayır. Biliyordum, unuttum ya.
0: Haydi ekip çalışması.
1: Gülleri meşhur olan.
0: Bir kutu açalım.
2: Ya biliyordum.
0: Bir kutu daha açalım derken.
1: Isparta'm.
0: Ela'dan gelen bu cevapla. Acaba kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Ne diyorsun Ela, ekler miyiz?
1: Umarım.
0: Görelim bakalım. Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İpek için geliyor kategorilerimiz.
3: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
4: Neden Tarık?
3: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
5: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
6: Teşekkür ederim.
5: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
4: Evet.
5: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
4: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
7: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
4: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
7: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
8: Biricik anne.
4: Oğlum.
9: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: İşte bu Google Gemini.
14: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
13: Coşsak mı?
14: Beni az solist gibi göster.
13: Oo, mükemmel.
14: Olaysın Gemini.
15: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit şeker uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun.
21: Ucuz, hep ucuz. Abi, ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
23: Bu da hala peşimde.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Düz geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Tam da leslik. Sevince.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine
1: gelsin yemek sepeti. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim duruyu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Balıklar Z.
1: Balıklar Z. Sorumuzu görelim. Tatlı sularda yaşayan, sırt yüzgeci uzun ve kılçıklı bir balık türüdür. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Bir kutu açalım derken.
1: Sazan.
0: Kutuyu açmadan Ela'dan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim olacak.
1: Bir.
0: Bir soru o zaman Ela için gelsin kategoriler.
1: Yine ben.
0: Hangisi?
1: Mektuba üzüldüm ama ben yine araç gereçlerden U diyeceğim.
0: Mektuba üzüldün ama araç gereçler U. Görelim sorumuzu. Bir yerin elektrikle aydınlatılması için kullanılan camdan yapılan nesnedir. Süremiz başladı.

0: dediğim kısım. Ekip çalışması. Haydi ekip. Bulalım bu cevabı ve gidelim ödüle. Bir kutu açalım derken İpek.
1: Abajur.
0: Abajur mu? Yetiyor mu abajur acaba bakalım. Abajur mu doğru cevabımız görelim. Hadi ekip yaparsınız, bir kutu açalım.
1: Ampul. Ampul.
0: Ne diyorsunuz arkadaşlar?
1: Evet doğru.
0: Herkes Uygar'a katılıyor mu?
1: Evet. Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman İpek, Uygar, Alp, Çınar ve Ela'nın ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz görelim. Harikasınız.
1: Gel.
2: Süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ela. Bravo Ela. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp Çınar. Bravo Alp Çınar. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Uygar. Bravo Uygar. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Arkadaşlar harikaydı benim için. Sizin için nasıldı?
1: Çok güzeldi.
0: Çok eğlendik değil mi?
1: Çok güzeldi. Evet.
0: O zaman hızlıca hemen ödüle gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Nerede evet. Ödül?
1: Ödül ablada.
3: Ödül ablalarda.
0: Ya ben neden göremiyorum? Hep önce siz görüyorsunuz. Bir gün de Ödül abla şu tarafa gelse olmaz mı acaba?
4: Ona bu sormalısınız tarafı bence.
0: Ona sormalısınız dedi Ela. Ben gidiyorum Ödül ablaya doğru Duygucuğum. Ödül ablamız her zamanki gibi tabletleriyle bizi bekliyor. Bir gün de seni şuradan bekliyoruz artık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, çok güzel bir ekip çalışması yaptık. Sizleri tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Ama sanki bir hareketi de unuttuk.
0: Aa, neyi unuttuk acaba?
4: Bir hareketi unuttuk.
0: Sonra biz onu... Neymiş o? Sonra konuşuruz biz artık çıktıktan sonra o hareketi.
4: Böyle bir çakma hareketimiz falan var.
0: Doğru, birbirinizi çok az tebrik ettiniz. Birbirinizi çok az tebrik ettiniz. Finali böyle bitiriyoruz. Biz harikasınız, ben sizi alkışlıyorum. Hadi hep beraber el sallayalım. Hoşçakalın.

Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Özge. Burada sizi bekliyorum. Çok güzel iki tarifim var. Böyle sabırsızlıkla geldim bugün. Çünkü ya yediğinizde siz de bayılacaksınız. İki harika lezzetle buradayım. Bir tanesi şu gördüğünüz biberleri. İçine peynir dolduracağız. Sonra milföye saracağız. O kadar güzel olacak ki çıtır çıtır bir şey bizi bekliyor. İkincisi de biliyor musunuz? Hani ben hep diyorum ya, bana tariflerinizi gönderin. Tarif gönderin, yapayım sizin için diye. Ay bir takipçim hem kavanoz göndermiş hem tarif göndermiş. Efendim tam daha ne isteyebilirim ki ben? Çok güzel. Kavanozda bir tatlı yapacağız. Sufle mi dersiniz? Sufle kek mi dersiniz? Böyle bir lezzet. Gerçekten ben de uzun zamandır yememiştim. Çok etkilendim. Hemen burada paylaşmak için geldim. Evet, başlayalım mı? Hadi ben şu malzemeleri size sayayım hemen. 3 tane, ya aslında hiç bozmadım karelerini. Burada 6 tane milföy var ama 3 tane blok halinde var. Peynirim var, yumurta sarısı, pul biber, çörek otu, tereyağı ve bir de biberlerim var. Şimdi bu yaz dönemine gelseydi Charleston biber olacaktı. Ama yaz döneminde olmadığımız için köy biberinden kullandım. O da çok güzel oldu. Evet, ne yapıyoruz? Hadi. Haydi başlayalım. Şimdi peynirimiz var burada. Bu taze peynirler, beyaz peynirlerden kullandım. Onun içine de pul biber koyuyorum. Başka ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ben bu ikisini çok yakıştırdım. O yüzden şöyle ikisini karıştırıyorum. Böyle yediğiniz zaman biraz da acı acı gelsin, değil mi? Şöyle hafif acı severler. Tabii acı sevmiyorsanız içine tatlı pul biberler var ya, toz, onlardan koyun, olur mu? O da çok yakışır. Evet, ne yaptım biberlerimi? Yıkadım. Sonra içlerini böyle açtım, temizledim. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Biberlerimin içine bu peynirleri dolduracağım. Ay evet, çok güzel oluyor. Yani bu tam böyle günlerde yapılacak tarif. Öyle söyleyeyim. Hani böyle herkesin tabağına birer tane alabileceği. Pratik, sizi hiç yormayacak. Yani sizin evde 10 dakikanıza mal olmayacak bir tarif. Almayacak dakikalarınızı. Hem de çok keyifle yapacaksınız. Ya şu saatlerce mutfakta vakit geçirmek gerçekten, tamam, el oyucu lezzetler de ayrı bir yerde, onu kabul ediyorum. Ama şimdi bunlar çok pratik, çok da lezzetli. Tam altın günlük, öyle söyleyeyim. Ben de kendi evimde yaptım ve bayıldım. Ama daha misafire fırsatım olmadı yapacak. O yüzden işte siz de yaparsanız bana resmini atın, olur mu? Merak ediyorum nasıl yapıyorsunuz? Nasıl sunuyorsunuz? Evet, şöyle güzelce. Bu arada tarif de gönderebilirsiniz bana. Evet, biliyorsunuz tarif gönderdiğiniz zaman ben çok sizin adınıza yapıyorum tarifi. Biliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Paylaşmak çok güzel. Burada ben paylaşıyorum. Orada siz paylaşıyorsunuz. Daha güzeli var mı? Evet, sonuncu biberimizi de şöyle içini doldurdum. Evet, şöyle biraz daha dolduruyorum. Az da koymuyorum yani. İçine yiyenler muhakkak peynirin tadını alsınlar. Harika. Biberlerimi doldurdum. Şimdi ne yapıyorum? Evet, şöyle alalım kenara. Tereyağımı da şöyle alayım. Çünkü onu en son süreceğim. Benim hemen şu biberleri kenara alıyorum. Çünkü merdaneyle biraz milföyleri açacağım. Şöyle tezgahıma milföyümü şöyle açacağım. Biraz şöyle koyayım. Bana biraz yer lazım. Şöyle birazcık genişleteceğim milföyümü. Azıcık şuradan un alayım. Çok az bir un serpeceğim üzerine. Ve tezgaha şöyle tutsun diye. Süper. Şimdi böyle birazcık açmam gerekiyor. Tamam. Gayet güzel oldu. Çok da fazla değil. Zaten milföyler ince, biliyorsunuz. Evet, bıçağımı da alayım. Evet, şöyle şerit şerit kesiyoruz milföyümüzü.
uzun uzun, şerit şerit. Evet, şöyle kestik. Bakalım kaç tane milföy kullanacağız? Birlikte göreceğiz. Şöyle biberleri böyle doluyoruz. Evet, buna bir tane, bir tane daha alıyoruz şimdi. Evet, devam ediyoruz dolamaya. Evet. Efendim, bir tanesini yaptık. Şöyle tepsime koyacağım. Şöyle bir tanesini tepsiye dizeceğim. Şimdi geri kalanını sarmaya devam ediyorum. Evet, buradan başladık. Fırında bu biberler böyle biraz yumuşuyor. Lezzeti gerçekten, bir kere milföy çıtır çıtır olduğu için biberi yerken milföyün de çıtırtısını duyuyorsunuz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Evet, hem sebze yemiş oluyoruz. Biber, bir tane biber yemiş oluyoruz mesela, C vitamini. Hem de böyle yazın olursa özellikle Charleston biberle de çok güzel oluyor. Evet, şöyle. Hemen bir tane daha buradan devam ediyorum. Yetmedi, yerde keserim. Tamam, bunu da böyle yapalım. Evet. Şimdi ben diğerlerini de saracağım. Sonra üzerine yumurta ve çörek otu. Zamanında tekrar buluşacağız.

Biberlerimi sardım. İçine peynirler doldurdum. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Sonra bir de yumurta sarısı sürdüm. Şimdi de çörek otu koyuyorum. Evet şöyle. Mumyaya benziyor değil mi? Şöyle biberlerime, ama çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Siz de bu lezzete bayılacaksınız. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Tekrar görüşürüz. Geldik tatlı tuzlunun tatlı bölümüne. Şu kavanozda çok güzel sufle kekleri yapalım birlikte. Berna Hanım'a hem tarif için hem de bu şirin kavanozlar için teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir tarifle buluşturacak bizi. Hemen başlıyorum saymaya malzemelerimi. Bu şimdi sos için malzemeler. Pudra şekeri, krem peynir, vanilya ve biraz da krema. Bir paket kremamız var. O paket kremanın içinden bir dolu yemek kaşığı aldım ve buraya ayırdım. Bir kremadan bir kaşık eksik olacak öbür krema. Üç yemek kaşığı kakaomuz var. Şekerimiz, vanilyamız, kabartma tozumuz, kremamız, 3 yumurtamız ve unumuz var. Efendim malzemeler böyle. Hemen başlıyorum. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Bir tencereye ihtiyacımız var. Tencerenin içine su koydum ve o suyu kaynattım. Şimdi altını açıyorum. Suyumuz kaynıyor. Bir tane de beze ihtiyacımız var. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl yapıyoruz diye. Evet. Şimdi 3 yumurtayla hemen şekeri mikserde, benim canım mikserim nerede? Evet. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum.

Evet. Şekerle yumurtamı çırptım. Şimdi içine kremayı koyuyorum. Hemen şuradan bir kaşık yardımıyla koyayım. Evet, şöyle kremayı içine koyuyorum. Bu arada kakaoyu da içine koyuyorum. Böyle bol kakaolu bir şey olacak. Zaten sufle gibi. Vanilyamızı da koyuyoruz. Kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Nasıl keyifli bir tarif. Lezzeti daha da güzel. Biraz da unundan koyuyoruz. Harika. Şimdi başlıyoruz çırpmaya. Şöyle en alçak devirle başlıyorum. Çünkü çok da etraf toz olsun istemiyorum. Yavaş yavaş çırparak başlıyorum.

Evet. Şimdi bunu da kenara koydum. Bir kaşık alıyorum. Ve bakın bu çok güzel bir kek içi gibi oluyor aslında. Evet, şöyle yavaş yavaş kabıma yerleştiriyorum. Bakın şimdi çok kabaracağı için çok fazla koymayacağım. Yani dibinde kalacak. Hani fazla doldurursam çünkü bu sefer kavanozdan taşıyor. Üstüne sos yeri kalmıyor. Evet, bu gayet güzel. Neredeyse iki yemek kaşığı ayarı yeterli oluyor. Evet, o kadar koyuyoruz ama nasıl kabarıyor? İnanamayacaksınız. Evet, şöyle koyalım. Bunları şimdi teker teker suya yerleştireceğim. Evet, tencerede kavanozda sufle kek yapmış olacağız. Evet, şöyle iki kaşık koyuyorum hepsine. Evet, bir. Ay, buradan nasıl çikolata kokuyor? Nasıl kakao kokuyor? Size anlatamam. Ben böyle kek sıyırmaya da bayılırım. Sizin aranız nasıl kek sıyırmayla? Yani benim için bu da olabilir, bu da yeterli. Yani pişmesi çok da önemli değil, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen tenceremi açıyorum. Evet, şöyle yavaş yavaş tenceremin içine tatlılarımı yerleştiriyorum. Evet, sonuncusunu da alalım. Evet, böyle. Sadece şunun içine birazcık şey kaçmış. Hemen kenarından temizleyeyim onu. Sonra kötü gözükmesin. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Altını açıyorum. Bir bezle üzerini kapatıyorum. Üzerine de kapağını kapatıyorum. Şimdi de sıra şu güzel sosu hazırlamaya geldi. Ay, sos da çok lezzetli, biliyor musunuz? Hemen malzemeleri koyuyorum. Krem peynirim var. Hani böyle labne, bir de krem, beyaz krem peynir vardır ya. Labne olanı değil, krem peynir olanı. Vanilya ve pudra şekerim var. Evet, şöyle koyuyorum. Efendim, sosum bu kadar. Şimdi ben bu sosu mikserle çırpacağım ve sosu hazırlamış olacağım. Ondan sonra sunumda görüşeceğiz.

tatlı tuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Çıtır çıtır biberlere milföyü sardık ve çıtır milföyler yaptık biberle. Bir de kavanoz tatlısı yaptık. Kavanozda sufle mi dersiniz, kavanozda kek mi dersiniz? Üzerine de harika bir sos yaptık. Onu da koydum. Üzerine çileklerini de koydum. Tam ağzınıza layık oldu. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın.

İstanbul'dan çıktık yola, çok güzel bir gün geçirmek için Sakarya il sınırına doğru girdik. Otobandan geldik. Yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir yolculuk yaptık sevgili seyirciler. Şimdi sizi Sakarya il sınırında Sapanca'da çok keyifli bir yere götüreceğim. Hafta sonu sevdiklerinizle nasıl aktiviteler yapabilirsiniz? Nerede ne yiyip ne içebilirsiniz? Sizlere onları anlatacağım. Biz de bol oksijenli, keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Nereye gideceğimizi gittiğimiz zaman görürsünüz. Gerçekten çok keyif alacağınız Türkiye'nin ödüllü kahvaltısı olan bir yere götüreceğim. Sadece bunu bilin yeter. Gideceğimiz yerde buluşalım.

0: Tapanca'da doğanın içinde mükemmel bir gün geçireceğiz bugün. Sizi harika bir yere getirdim sevgili seyirciler. Böyle sağımız solumuz ağaçlık olan yoldan geçtik, bu güzel yere ulaştık. Burada sevdiklerinizle fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta burada konaklayabilirsiniz. Ben araştırdım internetten nereye gidebilirim, izleyicilerimi nereye götürebilirim diye. Burayı uygun gördüm ve bugün burayı göstermek istedim. Hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık burası. Genellikle çünkü böyle yerler hafta sonları kalabalık olur biliyorsunuz. Şimdi bu güzel tesise girdik ve çok güzel dostlarımız var. Adı ne?
1: Bunun adı İlyas.
0: Bunun adı İlyas.
1: Doğamızda var.
0: Onun adı?
1: Asya.
0: Asya.
1: Evet, al yazmalımdan geliyor isimleri.
0: Neyden geliyor?
1: Al yazmalım.
0: Al yazmalımdan geliyor. İlyas'la Asya. Peki.
1: Avucunu aç abla şöyle.
0: Açayım avucumu. Açmadan tamam.
1: Şuraya gagasına dokunun. Kendisi 20 yaşında. Çok evcildir.
0: Benim ama bu Şahmer Hanım'ı şu an kemiriyor. Sakıya biraz şeyleri var, değil mi?
1: Dikkatini çekiyor onlar.
0: Şöyle. Asya zaten hemen şöyle ağacın tepesindeydi. Genellikle bu ağaçta duruyorlar. Kameraman arkadaşım Recep gösterdi. Sizin isminiz?
1: Ferhat.
0: Ferhat, sen burada fotoğraf çekiyorsun.
1: Evet, fotoğraf. Şelalemiz var, yeşilliğimiz var, ormanımız.
0: Süper. Sizin de İlyas ve Asya'yla ve bu doğal alanda fotoğraflarınız olsun istiyorsanız hemen girişte Ferhat sizi karşılıyor. Beğendiğiniz fotoğrafı satın alıyorsunuz. Peki Asya evcil bir papağan.
1: 20 senedir bende.
0: 20 senedir sende. Yani
1: ben de 26 yaşındayım. Bu meslek aileden geliyor fotoğrafçılık. Bunlar kendi doğasında yaşıyorlar. Bırakıyorum Asya'yı. Gidiyor, geliyor. Kendisi aynı zamanda çok insanlarla iç içe.
0: Öpmek mi istiyor beni? Öpmek istiyormuş. Şimdi kafama mı koymak istiyorsun? Peki masaj yapsın kafama İlyas.
1: O da biraz heyecanlı.
0: Teşekkür ederim Ferhat. Şurada da durabilir. O zaman hazır Recep böyle çekiyorken Ferhat'tan değil de kameraman arkadaşlarımdan burada birkaç kare fotoğraf rica edeyim.

Tekrar belirtiyorum. Ben de fazlasıyla hayvansever olduğum için Asya evcil 20 yaşında bir papağan. İlyas yarı evcil. Elim ısırdı bu arada. Asya'ya da evcil dedik ama koparıyordu. Neyse. Hemen şöyle o zaman Asya'yı ve İlyas'ı rahat bırakayım. Tekrar belirtiyorum. Doğal ortamlarındalar. Bu ağaca çıkıyorlar. Diledikleri gibi uçuyorlar ve geri geliyorlar. O zaman Ferhat kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum sana. Geliriz inşallah.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. İlyas'la Asya'yla keyifli vakit geçirdik ve sonra geldik köprünün üstüne. Karşımda fazlasıyla güzel bir manzara var. Hemen arkamda fazlasıyla güzel bir manzara var. Buraya geldiğinde insan nefes aldığını gerçekten hissediyor. İstanbul'un kirli havasından, trafiğinden kaçtık. Hemen bize 1 saat 40 dakikalık uzaklıkta bir yere geldik. Burası 24 saat hareketli bir yer. Hafta içi olmasına rağmen insanlar buraya kahvaltı yapmaya özellikle geliyorlar. Tabii konaklama için de gelen fazlasıyla insan var. Şimdi burası ödüllü kahvaltıya sahip bir yermiş. Biz de şimdi kahvaltıya geçeceğiz ve bakacağız ödüllü kahvaltısı nasılmış buranın. O zaman kahvaltı masasında buluşalım, olur mu?

kış aylarında buraya geliyorsanız işte böyle içeride oturabileceğiniz yerler var. Ama hava koşulları el verdiği sürece ben dışarıda oturup açıkçası oksijeni içime çekmeyi tercih ediyorum.

binalarda yapabileceğiniz en güzel şey serpme kahvaltı. Birçok tesis var dediğim gibi. Dilediğiniz tesiste kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da konaklayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel buranın sevgili seyirciler. Kahvaltı geldik. Kahvaltıda yok yok. Ben soğutmadan hemen başlamak istiyorum. Şöyle omletimle. Bu arada kahvaltıda bulunan her şey yerinden geliyor. Reçeller Mardin'de özel olarak yapılıyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Çayımızı da doldurduk. Su sesi eşliğinde mükemmel bir kahvaltı yapıyoruz. Yazın özellikle buraya geldiğiniz zaman bahçede oturacak yer bulma imkanınız çok çok azmış. Özellikle hafta sonu. Buranın yabancı müşterisi de fazlaymış sevgili seyirciler. Biz hafta içi gelmemize rağmen yabancı müşterilerin biri geliyor biri gidiyor. Keza Türk müşteriler de aynı şekilde.

Tapanca'da. Çok keyifli bir yer burası. Şimdi gölde gezinti yapacağız bu güzel bisikletlerle. Şimdi ben buna bineceğim ve gölde şöyle gezinti yapacağım. Görüşürüz. Siz de gelip benim gibi bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Fazlasıyla tercih edilen bir şey. İnşallah kullanabilirsiniz.

gelip de bisiklete binmeden gidemezdim tabii ki. Çok keyifli bir gün geçiriyorum açıkçası. Trafikten, karmaşadan, kargaşadan uzak. Siz de benim bugün yaptığımı yapabilirsiniz. Hava koşulları uygun olduğu sürece gelip burada bu bisikleti sizler de kullanabilirsiniz. Bir yandan ördekler yüzüyor, bir yandan yıldız bisiklet kullanıyor. Daha ne olsun.

Çoğumuz pandemiden sonra aslında fazla bir şey istemiyoruz. Huzur istiyoruz, sessizlik, sakinlik istiyoruz. Artık daha çok böyle yeşillikli alanlara gitmek istiyoruz. Nerede ne yapılır, doğal nerede neler aslında yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ben de sizlere rehber olmaya devam ediyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorsanız burası bir alternatif olabilir sizin için. Tabii ki İstanbul içinde de gezilip görülebilecek birçok kaçmak istediğiniz nokta var. Örneğin Çatalca, Silivri ya da İstanbul'da aslında keşfedilmemiş birçok köy var.

süreyi alıyor. Biz İstanbul'dan iki telliden aslında yola çıktık. Yaklaşık iki telliden buraya işte 1 saat 40 dakika gibi bir süre içinde geldik. Biraz yağmura yakalandık. Havanın durumu belli olmuyor. Trafiğe takıldık. O yüzden yolumuz uzadı. Onu belirtebilirim. Burada düğün davet organizasyonu da yapılıyormuş. Onu söyleyebilirim size. Şimdi atların yanına gideceğiz ama burası aslında bir günde, hatta bir hafta sonunda vakit geçirmek için gerçekten keyifli bir yer. Birazdan işletme sahibiyle de konuşacağız burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman zipline'e binebilirsiniz, trambolinde keyifli vakit geçirebilirsiniz ya da çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman her noktada oyun alanları var. Çocuklarınız burada oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilirler. Hafta sonumu dolu dolu geçirmek istiyorum, nereye gideyim diye alternatif arıyorsanız işte burası size göre bir yer. Bir gününüz, bir hafta sonunuz ya da birkaç saatiniz, tekrar belirtiyorum, fazlasıyla keyifli ve bol oksijenli geçecektir.

Hayvanları zaten çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum demişken hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bir kap su, bir kap mama. Mamamız kapımızın önüne koymayı unutmayalım. Buraya geldiğiniz zaman atlarla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem büyük atlar var hem de midilliler var. Çocuklarınız da keyifli vakit geçirebilir sizler de. Şurada ileride tur atabileceğiniz yer var. Buraya geldiğiniz zaman burası çok büyük bir arazi. Yapacaklarınız bunlarla sınırlı değil tabii ki. Biraz önce doğa yürüyüşü yapabilirsiniz dedim. İşte bu ormanın içinde doğa yürüyüşünüzü de yapabilirsiniz ki kameraman arkadaşım Recep şu an size bunu gösteriyor. Midillilere gelecek olursak sevebiliriz ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Midilli ya da at fark etmiyor. Kesinlikle arkasında durmamak gerekiyor. Arkasında durursak hop tekmeyi yiyebiliriz sevgili seyirciler. Tekme yememek için şöyle ortalarında duruyoruz. Buraya geldiğiniz zaman bu arada illa binmek zorunda değilsiniz bunlara. Bunları sevebilirsiniz. Zaten hayvanların istediği tek şey bu değil mi? Sevgi. Sevmeyebilirsiniz bu arada, onu anlıyorum. Hoşlanmayabilirsiniz, korkabilirsiniz ama hep beraber aynı havayı soluyoruz. Bunu unutmayalım ve o yüzden onlara zarar vermeyelim. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra midillimizi sevelim. Ha bu arada midilli diyorum ikisine de ama İsimlerini de söyleyelim buraya kadar gelmişken. Enişte ve Yağmur isimleri bu güzel midillilerin.

şimdi buraları çekmişken burada zıplamadan da gitmek olmaz. Mikrofonum da düşüyordu bu arada sevgili seyirciler fazla zıplamaktan. Mikrofonum düşse sesimi duyamazdınız. O yüzden ben fazla zıplamayayım en iyisi. Şimdi bu yeşillikli alanda havalar el verdiğince keyifli vakit geçirebiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman atlara binmenin yanı sıra ne yapabilirsiniz? Burada sallanabilirsiniz. Şöyle keyifli vakit geçirebilirsiniz sallanırken. Peki başka ne yapabilirsiniz? Hemen Recep'in arkasında olan tramboline gidip yine orada zıplayıp stresinizi atabilirsiniz. Hemen şunu da belirteyim. Buraya geldiğinizde zipline'a da binebilirsiniz. Ama şu an elverişli olmadığı için biz zipline'a binemiyoruz. Ama siz geldiğiniz zaman zipline'a binebilirsiniz sevgili seyirciler. Zipline'da hemen şu yukarıda kameraman arkadaşım Recep şimdi sizlere gösterecek. Tabii ki hem biraz önce zıpladığım yerde zıplamanın hem trambolinde zıplamanın ya da zipline'a binmenin hepsinin belirli ücretleri var. Onu da söyleyeyim. Burası o kadar rahatlatıcı ve kafa dağıtıcı bir yer ki sevgili seyirciler. Şuraya gitmek istiyorum ben. Şimdi burada her yer su. Bir kere onu söyleyeyim. Su insanı fazlasıyla rahatlatan bir şey. Ben her zaman program içinde söylüyorum.

Bir derdiniz varsa suya anlatın, su gibi gitsin. Olmasını istediğiniz bir şey varsa yine suya anlatın, su gibi olsun diye. Kameraman arkadaşım Recep şu an gösteriyor zaten size. Burada her yer küçük küçük şelalelerden oluşuyor. Her yer su. İnsanı rahatlatan, sanki böyle yurt dışındaymışsınız gibi rahatlatan bir hava veriyor. Açıkçası burası bize. Her yerde şöyle fotoğraf çekebileceğiniz köprüler var. Ve aslında bu şelalelerden daha büyük de şelaleler var. Şimdi biz o şelaleye gidelim. Bakalım büyük şelale küçük şelalelere göre nasılmış. Bir de onu gösterelim size ve burada günümüzü bence bitirelim.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
10: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
11: Tam da leslik.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL.

0: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, ilerisi sende.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a da

0: dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

büyük şelalesi burası. Manavgat'a gitmeye gerek yok. Ha gidin görmek için Düden Şelalesi'ni ama şelale Sapanca'da ayağımıza gelmiş açıkçası. Fazlasıyla rağbet görüyor. Özellikle şelalenin bu kısmı. Nedeni ise hem düğün hem nişan fotoğraflarının çekildiği, evlilik tekliflerinin yapıldığı romantik bir yer aslında. Fotoğraf makinenizin karesine burada binlerce güzel fotoğraf yakalayıp çekebilirsiniz. Huzuru anlatıyorum size. Aslında anlatmıyorum. Huzuru size gösteriyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ülkemizde aslında keşfedilecek o kadar güzel yerler var ki hepimiz yurt dışına gittiğimizde böyle yerler dikkatimizi çekiyor. Ama aslında burnumuzun dibinde, ormanın içinde böyle çok güzel alanlar var. İşte onlardan bir tanesi de burası. Buyurun.

tatil yapamadım, kışın tatil yapmak istiyorum, yazın tatil yapmak istiyorum diyorsanız size bahçesi olan çok güzel bir konaklama yeriyle geldim şu anda sevgili seyirciler. Önce içeriği bir gezin. Gerçekten fazlasıyla keyifli ve güzel. Açıkçası evlilik yıl dönümlerinde beylere fikir vermek için de şu an bence muhteşem bir yerdeyiz. Beyler bunu hanımlarınız için değerlendirebilirsiniz.

0: Mustafa Bey buranın işletme sahibi. Mustafa Bey bize burayla ilgili bilgi verecek. Öncelikle onu söyleyeyim size. Çok güzel bir işletme. Bir kere onu belirtmek istiyorum. İnsan buraya geldiğinde bence yaşlanmaz. Arkamızdaki bungalov ev bayağı güzel. Kameraman arkadaşlarımla birlikte bakmaya doyamadık açıkçası. Siz neler söylersiniz burayla ilgili?
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu bungalov Türkiye'de ilk defa burada imal edildi. Türkiye'de başka aynı modelde olan bungalov yok. En iyilerini, en güzellerini yapmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Türkiye'nin her tarafı birbirinden daha güzel. Sapanca her yerden daha güzel. Yeter ki biz insanlar bunun kıymetini bilelim. Burayı yaşatabilelim. Bu ağaçları koruyabilelim. Ve tabiata hiç zarar vermeden gerekli yatırımları yapabilelim.
0: Ne kadar güzel. Evet. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ediyorum. Burada çok keyifli bir gün geçirdik. Siz de buraya gelip dediğim gibi program içinde de keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
1: Evet, burası hakikaten yeryüzü cenneti. Ağaç ekmeden, ağaç kendiliğinden topraktan fışkırıyor. Sapanca öyle bir yer.
0: Ne kadar güzel.
1: Karadeniz iklimi.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.

Burada çok keyifli vakit geçirdik. Huzurun tam anlamıyla tadına vardık diyebiliriz. Şimdi Sapanca Gölü'nü görebileceğiniz muhteşem bir yere götüreceğim siz sevgili seyirciler. Sapanca Seyir Terası'na. Ne duruyoruz? Hadi orada buluşalım.

Sapanca'da bir oradayız, bir buradayız. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Burada Sapanca'yı tepeden görebiliyorsunuz. Sapanca Gölü'ne şöyle tepeden bakabiliyorsunuz. Burası Sapanca Seyir Terası olarak geçiyor. İnsanlar düğün, nişan fotoğraflarını çektirmek için, bu güzel manzaranın önünde fotoğraf çekmek için ve bu güzel manzarayı izlemek için buraya geliyorlar sevgili seyirciler. Baksanıza, gelinip nefes alınmaz mı burada? Bütün Sapanca neredeyse ayaklarınızın altında. Şimdi şöyle biraz buralara göz atalım. Sonrasında Sapanca Seyir Terası'na geldiğiniz zaman burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz çok güzel bir yer var. Orada karnımızı doyuralım. Neyin ne kadar olduğunu bilmiyorum. İsterseniz tabii ki burada oturabilirsiniz. İsterseniz başka yerleri tercih edebilirsiniz. Şimdi biz yemek yiyeceğiz ama şunu söyleyebilirim ben sizlere. Mithat bu güzel manzarayı gösterirken bu güzel manzarada aslında insanlar daha çok kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Aslında Sapanca insanların kahvaltı için fazlasıyla tercih ettikleri bir yer. Yemek için fazla tercih edilen bir yer değil. Bir de konaklama için fazlasıyla tercih edilen bir yer İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ne yakınlığından dolayı. Benden söylemesi. O zaman bu güzel manzarayla sizi baş başa bırakıyorum ve içeriye giriyorum. Buyurun.

Biraz önce dışarıda söylediğim gibi Sapanca Gölü'nü ve Sapanca'yı böyle tepeden görebiliyorsunuz seyir terasında. Hemen yan tarafında işte böyle güzel bir yer var. Mesela bu masa ne için hazırlanmış? Buraya genelde gelen insanlar evlilik yıl dönümlerini kutlamak için, evlilik teklifi yapmak için bugün aslında fark etmeden, farkında olmadan beylere ne kadar çok fikir verdik. Farkında mısın Mithat? Yani bu beylerden biri de sen oluyorsun. Sen de eşine sürpriz yapabilirsin demek istiyorum. Ve tabii ki ekran karşısındaki beyler. Örneğin bu masa evlilik yıl dönümü, doğum günü ya da evlilik teklifi için hazırlanmış olan bir masa. Ben Sapanca'ya mı gideceğim evlilik teklifi yapmak için demeyin. Her yerin ayrı bir güzelliği var. Her yerin ayrı bir anısı var benden söylemesi. Sevgili seyirciler, tabii ki bunların hepsini yemeyeceğim. Siz görün diye istedim. Sapanca genellikle kahvaltısıyla meşhur, yemek için fazla tercih edilmeyen bir şey. Onu üstüne basa basa tekrar belirtmek istiyorum. Ama oldu ki yemek yemeye geldiniz buraya. Ben beyti söyledim, çökertme söyledim, bir de şöyle ızgara söyledim. Ben siz görün diye bunları söyledim. Seyir terasının hemen yanındaki yerde, yani bulunduğum yerde bunlar meşhur olduğu için ve gelen insanlar daha çok bunları yemeyi tercih ettiği için ben bunları söyledim. Uzun süredir beyti yemiyordum. Beytinin de gelmesi iyi oldu açıkçası. Şöyle bir beytinin tadına bakayım. Fıstıklı. Bayağı lezzetli. Çökertmeyi de çok severim. Şöyle biraz da çökertmeden yiyelim. Bunları daha sonra ekip arkadaşlarımızla yiyeceğiz. Hepsini tek başıma bitiremem.

Yazı ayrı, kışı ayrı güzel Sapanca. İstanbul'a, Bursa'ya, Kocaeli'ye fazlasıyla yakın. Burayı tatil yapmak için tercih edebilirsiniz. Günübirlik vakit geçirmek için tercih edebilirsiniz. Tercihiniz Maşukiye'de olabilir buraya geldiğiniz zaman. Ama biz Sapanca'nın içinde Mahmudiye yolu üzerinde bir tesiste vakit geçirmeyi tercih ettik. Bir günümüz dolu dolu geçti. Çocuklarınızla, sevdiklerinizle, ailenizle vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir yerdi. Daha sonra da buraya geldik. Burada yemek alternatiflerini gösterdim ve böyle bir yerin olduğunu sizlere açıkçası göstermek istedim. Bu geldiğim tesisler hafta sonları fazlasıyla kalabalık oluyor. O yüzden hafta içi gelme imkanınız varsa ve fazla kalabalığı sevmiyorsanız hafta içi ni tercih edebilirsiniz gelmek için. Onu söyleyebilirim ve artık yemeğime devam edebilirim.

Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de göz kenarlarınızı kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğim yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum, öğreniyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Umarım bu çabamı görüyorsunuzdur sevgili seyirciler. Kim bilir belki bir gün yine sizin yerinize geçiyorumdur. Değil mi? Bugün ne olacağım ben? Makyöz. Bilmiyorum, ben daha önce kimseye makyaj yapmadım. Sadece kendime yapıyorum. Bir başkasına yapmadım. Nasıl olacak bilmiyorum. Neredeyiz? Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre geldik efendim. Bugün burada çalışacağız. Hadi buyurun başlayalım.
1: Orası kapı değil Tuğba, dikkat. Bence sana makyaj için kendine emanet edecekler. Bir defa daha düşünmeliler Tuğba. Kapıyı dahi bulmakta zorlanıyorsun. Seni makyaj yaparken düşünemiyorum.
2: Başlanayım böyle.
0: Kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
0: merhaba,
2: geldin.
0: Merhaba, hoş buldum. Siz de programımıza hoş geldiniz Serap Hanım.
2: Hoş bulduk.
0: Kendisi uzun zamandır hem makyajlık yapıyor hem de ne işler yapıyorsunuz anlatın.
2: Evet, makyaj, saç.
0: Her şey var.
2: Her şey var.
0: Ne istersiniz? Bugün hanımefendinin
2: evet,
0: makyajını yapacağım.
2: Evet.
0: Semra Hanım.
2: Semra.
0: Size de merhaba.
2: Merhaba.
0: Eminim güzel bir şeyler çıkaracağım. İlk defa bir başkasına makyaj yapıyorum.
2: Evet.
0: Bilmiyorum artık neler
2: bakalım
0: olacak.
2: Kolay mı? Yapabilecek misin?
0: Kolay mı sandın? O zaman başlayalım. Evet. Öncelikle neyle başlıyorum? Siz beni yönlendirin.
2: Öncelikle bazımızı sürerek başlayabiliriz.
0: Tamam.
2: Buyur.
0: Baz makyajı sabitlemeye
2: evet,
0: yarıyor herhalde. Çok makyajla alakam yok ama. Evet. Bunu nasıl uygulayacağım?
2: Öncelikle onu bu fırçayla çok az bir şekilde.
0: Bunu elime mi sıkacağım önce?
2: Elinin üzerine sıkabilirsin çok az.
0: Hiç mi bir şey
2: yeterli, duymazsın? Yeterli.
0: Bir de benim elim boldur bu arada. Bunu da söylemeden geçmeyeyim.
2: Göz altları hariç komple yüzüne yedireceksin.
0: Hazır mısınız?
1: Semra Hanım'a sabırlar diliyorum.
2: Biraz daha hızlı.
1: Zira kimse Tuğba'nın kendisine makyaj yapmasını istemezdi herhalde.
2: Biraz da çenesine yedirebilirsin.
0: Serap Hanım bana bugün belli ki çok gülecek. Bunu sadece seyircileri güldürmekle kalmayıp aynı zamanda konuk
2: evet,
0: olduğum
2: yeterli
0: yerlerde neşelendiriyorum. Evet.
2: Yeterli.
0: Sonra
2: şimdi fondötenimizi uygulayalım.
0: Güzel kokuyor da. Şurada. Bunu da aynı şekilde böyle değil mi?
2: Elin üzerine alabilirsin. Hmm. Yeterli. Bunu da hızlı bir şekilde göz altları hariç komple yüzüne yedirelim.
1: İlk uyarı geldi Serap Hanım'dan Tuğba. Hızlı olmalısın diye. Bence hızlanmaya başlasan gayet iyi olur.
2: Daha hızlı. Göz altlarına gelmeden.
0: Evet. Hafiften bir geldi galiba.
2: Evet.
0: Neyse.
2: Tamam. Gelen yerleri süngerle alabilirsin göz altlarını.
1: Tuğba, sen makyaj yapmayı biliyor musun ki?
2: Kendine hiç fondöten uygulamıyorsun sanırım.
0: Uyguluyorum da çok değil.
1: Makyajı bilmediğini Serap Hanım da fark etti.
0: Yani çok makyajla işim yok aslında yani. Benim de hani mecburi şu an.

0: Evet, mecburi şu an. Ama yine de makyajı bilmek çok zor değil Tuğba. Bak bana, izlerken öğrendim diyebilirim.
1: Fondöten evet, uygulamasını artık noktaladık.
2: Hemen pudra uyguluyoruz. Pudra fırçam.
1: Pudrayı
2: bununla aynı şekilde alıyorsun. Çok az. Şöyle. Azar azar aynen. Müşterinin üstüne gelmeden.
1: Aa evet.
2: Müşterimizin üstü batmasın Tuğba.
1: Bir de siyah giymişiz hepimiz bugün.
2: Evet.
0: Serap Hanım'dan ikinci uyarı geldi.
2: Müşterinin üstüne gelmeden Tuğba, daha içine girmeden kenardan çalışıyoruz. Evet. Daha hızlı yediriyoruz.
1: Çok emanet durmuyor muyum şu an ben burada?
2: Öğreneceksin. Bakalım yapabilecek misin?
0: Ben söyleyeyim, yapamayacak.
2: Çok fazla üfleme, fırçanın üstündeki de gitmesin.
1: Şey böyle hani yapıyorum falan, artistik hareketler.
2: Pudralama işlemin bittiyse elini üzerine silebilirsin.
1: Tamam.
0: Tuğba anca şov yapsın.
2: Müşterimizin üstü kirlenmesin şimdi.
1: Emin olun kirlenmez yani.
2: Müşterimizin üzerine batırmıyoruz. Yetişmesi gereken bir yer var.
1: Tamam, bir iki artı
2: şimdi gözaltı konserine geçiyoruz.
1: Gözaltına evet, kapatıcı süreceğiz değil
2: evet,
1: mi?
2: Kapatıcı konserler.
1: Concealer mı?
2: Evet, concealer.
1: Çok havalı. Şöyle yukarı bakıyoruz.
2: Daha, biraz daha hızlı. Elindeki koruyan bir ürün. Ben sana şöyle göstereyim.
0: Serap Hanım'ı izle Tuğba.
2: Şöyle hemen hızlı bir şekilde uyguluyoruz.
1: Ben
2: Tuğba
1: işi başkalarına yaptırıyorum. Evet.
2: Tuğba Hanım burada kalın. Bizimle kalın Tuğba Hanım.
1: Çok iyi gidiyor bence.
2: Bunu yediriyoruz. Böyle bir siz tekrar geçin üzerinden göz kapaklarını.
0: Tuğba, Serap Hanım işinde çok dikkatli.
2: Yeterli Tuğba Hanım. Hayatım yeterli. Fara geçiyoruz. Fara geçiyoruz. Evet, hangi renk bir far uygulayalım? Soralım müşterimize.
1: Hangi renk
2: bugün kıyafeti?
1: Biraz daha pastel mi?
3: Evet, pastel tonları istiyorum. Çok yoğun olmasın.
2: O zaman şöyle nude tonları.
1: Senin sesini duyduk. Evet.
2: Şöyle nude tonlarından.
1: Tamam.
3: Evet, şu tonlar olabilir.
1: Şunu match edeyim ben.
2: Evet.
1: Bugün nasıl geçecek size ya, değil mi? Önce ben bir koyu uygulamak istiyorum böyle alta. Evet. Sonra üste doğru açmak istiyorum.
2: Şöyle
1: tek bildiğim şey bu zaten şu anda.
2: Şuradan başlıyoruz Tufan. Kapatalım.
1: Buradan mı?
2: Evet. Şöyle tutalım işte.
1: Ben sola
2: biraz geldirerek. Evet. Aynen bu şekilde. Yuvarlak bir şekilde kullanıyoruz. Yok, olmadı. Biraz daha yuvarlak Tuğba Hanım. Şöyle. Pratik.
1: Ben kendime nasıl yapıyorsam şu anda bu işlemi de böyle uyguluyorum.
2: Evet.
1: Ondan.
2: Şu şekilde biraz daha fırçamıza far alalım. Şu an kalmadı.
1: Tamam.
2: Evet. Aynı şekilde buradan tutarak böyle çalışalım.
0: Semra Hanım'ın gözüne çok dikkat et Tuğba. Aman kaş yapayım derken göze zeval verme.
1: Bir bakayım. Aa, bir şeyler oluyor ya.
2: Evet.
1: Biraz oluyor.
2: Far alalım.
1: Bundan mı alacağım yine?
2: Evet, yine aynısında.
1: Tamam. Burayı yetersiz
2: evet,
1: mi?
2: Yetersiz.
0: Oldu mu Tuğba şimdi?
2: Yeterli.
1: Ay vallahi bir şeyler oluyor
2: ama
1: ya.
2: Ama olmadı.
1: Niye?
2: Dağıtamadık çünkü onu. Biz şöyle yapıyoruz. Şimdi bu göze bu göze baktığın zaman biri yukarıda biri aşağıda oldu. Onu düzeltmen lazım şimdi.
1: En kötüsü de şey evet, bu düzeltmek değil mi? Nasıl yapacağım?
2: Şimdi şuradan astar alıyoruz.
0: Bana bakma Serap Hanım, izle Tuğba. Müşterimiz koltukta senin makyajı bitirmeni bekliyor.
1: Böyle içimde müzik çalıyor benim ya. Duyuyor musunuz sevgili seyirciler?
2: Evet.
1: İçime müzik çalıyor benim bugün.
2: Fırçamızı değiştiriyoruz. Bu fırçayı alıyoruz.
1: Evet.
2: Bununla... Daha göz pınarları daha aydınlık olması için.
1: Oh, ne kadar detaylı işler Allah'ım. Bunu göz pınarlarına
2: evet,
1: mı?
2: Evet, daha içe doğru.
1: Bir ressam havasında değil miyim ben fazlasıyla?
0: Belki şurada her işi kolay sanan biri vardır.
1: Gereksiz bir şekilde. Böyle değil mi?
2: Evet, yeterli. Yeterli. O ürünü bırakabilirsin.
1: Çok mutlu olacağım eğer ortaya güzel bir şey çıkarsa.
2: Bırakıyoruz şimdi.
1: Kameraman arkadaşlar gülüyorlar bana şu an.
2: Dağıtma işlemi yapıyoruz.
1: Şunu mu dağıtacağım?
2: Evet, bunu dağıtacaksın. Şöyle daha göz pınarına doğru. Hayır, yanlış yere sür. Hiç olmadı.
1: Olmadı mı?
2: Ya ben sana göz pınarının içine doğru dedim. Sen kaşının altına direkt sür.
1: Ya ne yapabilirim ama ne yapayım?
2: Ama... Vaktimiz gidiyor. Yetişmesi gereken bir yer var Tuğba'cığım. Daha pratik. Buradasın.
1: Olduğu kadar.
2: Buradasın.
1: Tamam.
2: Bunu aldığın zaman daha göz pınarının içine doğru yayıyoruz. Aynı şekilde bu gözü de.
0: Serap Hanım, Tuğba'nın dağıtmaktan anladığı tek şey ortalığı dağıtmaktır.
1: Gözümüzü kapatalım.
0: Sen kahkahalarla gülüyorsun ama Tuğba, haksız mıyım? Şimdi düşünüyorum da nerelerde ne badireler atlattık, neleri döktün, kırdın, dağıttın, nelere zarar verdin, hepsi bugün gibi aklımda. Hele kovulduklarımızı hiç söylemiyorum Tuğba.
1: Semra Hanım'ın göz farını artık yaptık herhalde.
2: Evet, bitti. Göz farı bitti.
1: Sonra ne kaldı?
2: Şimdi en önemli parçası rimel. Kadınların vazgeçilmesi. Evet, rimele geçiyoruz.
1: Ben de var ya bir güzel sürerim ki kendime sürüyorum ve bulaştırıyorum.
2: Şimdi Tuğba'cığım çok dikkatli sürmen lazım. Gözlere anlam katman lazım.
1: Çok yani anlamlı
2: yaptığın
1: oldu.
2: İşi ortaya çıkartan şey diyeyim sana.
1: Vallahi en korktuğum şey şu rimeli sürmek, maskarayı sürmek. Vallahi bilmiyorum.
2: İstersen önce ben sana bir gözümde göstereyim.
1: Tamam.
2: Çünkü tehlikeye atmayalım. Sonuçta
1: defa
2: yetişmesi gereken bir yer var.
1: İlk defa başkasına uygulayacağım çünkü böyle,
2: evet,
1: bir şey.
2: Şimdi beni izliyorsun Tuğba'cığım. Şöyle. Tuğba Hanım sürerken çok dikkatli sürüyorum.
0: Serap Hanım üçüncü kez uyarıyor.
1: Yine bir işi daha başkasına yaptırmakta başarılı olduğumu söylemek
2: yukarı
1: isterim.
2: Tuba Hanım izliyor musunuz?
1: Aha, evet.
2: Aynı performansı sizden de bekliyorum.
1: Kesinlikle yani buna emin olabilirsiniz.
2: Evet, buyurun. Bakıyoruz gözlerine. Gördüğünüz gibi daha derin.
1: Daha manalı.
2: Daha manalı.
1: Daha manalı olamazdı, evet.
2: Evet, aynı şekilde diğer gözünü uygulayabiliriz.
0: Sizi hiç izlemedi ve öğrenmedi bence Serap Hanım.
1: Gözler kalbin aynasıdır.
2: Evet,
1: yalancım nedir bilmez onlar.
2: Sesin de çok güzel ama biraz daha hızlı, rimel kurumadan. Aynı zamanda bayanı yönlendirelim Tuba'cığım, aşağı yukarıya diye.
1: Yukarı aşağı.
3: Yukarı aşağı.
1: Artık Semra Hanım da kendini boş verdi. Dedik yani ne olacaksa olsun da bir an önce bitsin. Ne çıkarsa çıksın,
2: evet,
1: modundan.
2: Yormadan hızlı bir şekilde. Bekleyelim Tuğba'cığım. Gözleri sulandı, akmasın. Bekliyoruz böyle durumlarda.
1: Aa, hemen şöyle. Kızardı. Acil yardım çağırabilir miyiz?
2: Tuğba'cığım gözleri akmasın diye şöyle.
0: Dedim ama dikkat et Tuğba.
2: Ne yaptın Tuğba?
1: Bir şey yapmadım
2: İçine
1: ki ben.
2: İçine mi soktun rüyayı?
1: Yok.
2: Ne yaptın?
1: Asla dışarıdan çalıştım. Yemin ederim ya.
2: Tamam. Devam edelim Tuğba'cığım.
1: Tamam. Başka ne yapıyorum şimdi?
2: Şimdi bir kat daha bir rimelinin üzerinden geçmen lazım. Daha henüz bitmedi.
1: Bitmedi mi?
2: Hayır, bitmedi.
0: Serap Hanım, bence rimel konusunda çok ısrarcı olmayalım. Ne olur ne olmaz.
1: Evet, rimel işlemini de uyguladık. Kirpikleri bir güzel böyle bir hareket kattık, bir hareketlendirdik. Şimdi son iki işlemimiz kaldı değil mi?
2: Evet.
1: Bir aldık, bir ruj.
2: Ruj.
1: Evet. Çok biliyorum ben çünkü.
3: Eyeliner sürmediniz bana.
1: Eyeliner şöyle üzerine çekilen siyah bir çizgi.
2: Evet.
1: Bilmeyenler için, erkekler için özellikle. Şimdi derler ki eyeliner ne ya derler.
2: Şimdi Semra Hanım akşam bir yemeğe katılacağınız için böyle daha duru bir makyaj
1: evet,
2: yaptık bugün.
1: Evet, ben daha soft. Bende de yok çünkü eyeliner. Neden? Gerek yok ya.
2: Sizin gözlerinizin ihtiyacı yok şu an bu makyajla. O yüzden Tuğba Hanım'ı zora sokmadık.
1: Kesin. Yani göz sağlığınız için o işe girmedim ben. Evet.
2: Evet, şimdi aldık.
1: Allığımız. Biraz daha
2: kaldı. Yani duru bir makyaj yaptığımız için Tuğba'cığım bronz tonlarını da aldık, tercih ediyoruz. Çok hafif.
1: Tamam. Artık bunu da yapayım yani değil mi? Yani.
0: Bir zahmet yapardık Tuğba.
1: Evet. Bir de hanımları memnun etmek çok zor. Bunu da belirtmek isteriz.
2: Dünyanın en zor işlerinden biri bayanları memnun etmektir. Özellikle
1: hiçbir şey makyajda, beğenmeyiz biz çünkü.
2: Aynı şekilde yani bu ojede bile böyledir.
1: Evet. Olmadı bir daha. Yani olmadı bir daha sür.
2: Tek tırnağın olmasın komple sildirip yeniden yaptırır Tuğba'cığım.
1: Yapacaksınız. Siz hanımlar böyle ya. Ne? Hayat mı geçer böyle? Ne olmuş yani bir tırnağınız olmadıysa? Evet,
2: Tuğba'cığım
1: şimdi
2: sen de öyle değil misin yani? Tuğba Hanım'ın tırnaklarına bakabilir miyiz yakın detay?
1: Ama şey ya ben yani seviyorum şey böyle temiz görünüyor. Bakımlı olmayı seviyorum. Olabildiğince. Evet.
2: Şimdi rujumuza
1: girelim. Ruju geçiyoruz.
2: Tonlarda sürelim çünkü
1: nude makyajımız tonlar. Evet. Daha pastel.
2: Evet.
0: Tuğba gittiği her yerde mutsuz oluyor. Hiçbir makyözü, kuaförü beğenmiyor Serap Hanım. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim.
1: Oldu mu?
2: Bakalım Semra Hanım, biraz yedirelim Mücnus'u.
1: Evet. Ay vallahi bir şey söyleyeceğim, çok güzel oldu ya. Oldu. Ben yaptım diye demiyorum da yani. Bir de şunu belirtmekte fayda var, böyle doğal bir makyaj olsun istedik. Yoksa diğer türlü plastik makyaj falan işine girsem 3 saat falan sürer programımız.
2: 15 dakika değil de. Günlük bir makyaj olduğu için 15 dakika.
1: Nasıl oldu Semra Hanımcığım makyajınız?
3: Çok güzel oldu, çok doğal istediğim gibi. Kaşlarım boyasak mı? Gerek var mı?
4: Biz özellikle bence yok kaşlarını, çünkü Nude sonlarda bir makyaj yaptık, daha fazla koyutmayalım, bakışlarımızı sertleştirmeyelim, daha yumuşak bir ifade kattı bu size, o yüzden bizi boyamadık. Bence böyle gayet güzel oldu.
1: Bence de. Sizi yanıma alayım o zaman Semra Hanım. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bugün Büyükçekmece'de çok güzel bir kuaföre misafir olduk. Ben makyöz olmak istiyorum dedim. Tabii ki buyurun gelin dediler. Serap Hanım yardımcı oldu bana. Semra Hanım'ın makyajını yaptık birlikte. Nasıl oldu? Artık siz sevgili seyircilere bırakıyorum artık sonucu. Dilerseniz bir öncesini bir sonrasını görelim mi? Hadi buyurun.
0: Büyük makyöz ünlü duayen Tuğba Akıncı'nın muhteşem dokunuşlarıyla Semra Hanım'ın öncesi ve sonrasını ekrana getiriyoruz.
1: Bence gayet güzel oldu efendim. Ben tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.

0: Allah kahretsin. Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyurun bayan.
0: Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız?
1: Anlamam. Bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var.
0: Yakında bir taksi durağı var mı acaba?
1: Buralarda pek taksi bulunmaz bayan. Otobüse bineceksiniz. Şu bileti alın.

0: Poi, oh,
1: Siz de beceremediniz.
0: Yok canım.
1: Durun, gömleği yırttıktan sonra ben de iğneyi çıkarırdım.
0: Bana bakın küçük hanım, ben ilk durakta iniyorum. Şoför bey, durakta inecekler.
1: İnemezsiniz. İğnem gömleğinizden çıkmadan inemezsiniz.
0: Öyleyse iğneyi hemen çıkartın.
1: İnemezsiniz, sizinle gelmek zorunda değilim. Ne yapıyorsunuz? Durun, ben burada inmeyeceğim. Bırakın beni, sürüklemeyin. Böyle nereye gidebilir?
0: Sizi sürükleyen kim? Ben gidiyorum, siz de peşimden geliyorsunuz.
1: Peşimden geliyorum.
0: Yetişmem gereken bir randevum var.
1: Hangi sulara randevu vermişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi, ayrılalım.
0: Sizinkini yırtalım, otobüste bana çarpan sizsiniz.
1: Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm.
0: Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım?
1: Peki ben mi kalacağım?
0: Orasını bilmem.
1: Bilmezmiş, terbiyesiz.
2: İşte o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan?
0: İşi bilmeden karışma be! Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun?
2: Görünen köy kılavuz istemez ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş! Kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim!
0: Kimi nereden çözüyorsun be? Allah. Sen kim oluyorsun lan?
2: Kümle konusunda kaldım sulan!

0: Candan! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum sana! İlersem aşağı kırarım kemiklerini!
1: Silkele!

0: Gene mi sen?
1: Evet, ben.
0: Otobüse binmesini bilmediğin gibi yolda yürümesini de bilmiyorsun.
1: Buraya hem çantanızı vermek hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin.
0: Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın.
1: Ben de öyle. Özür dilerim.
0: Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz?
1: Evet.
0: İğnemizin bizi birbirimize bağlaması sanki kaderimizi değiştirir gibi bir mana taşıyor. Arkadaş olun der gibi bir mana. Siz de kadere inanır mısınız?
1: İnanırım ama tam değil. İnsan biraz da mantığını kullanmalı. Kader biraz da duygusallıktır. Bu duygu da çok zaman hüsran getirir.
0: Hep böyle katı mı düşünürsünüz?
1: Katı değilim ama mantıklı olmak mecburiyetindeyim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar.
1: Memur veya işçi.
0: Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı.
1: Ben istediklerinden hangisine benziyorum?
0: Sen mühendis olmalısın, bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

hadi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.

0: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
1: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın! Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
0: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
2: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
3: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
2: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Zahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
3: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi. Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
4: Beyefendi, bir telgrafınız var.
5: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi. Sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
3: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur Danla.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: benim gelemezsin. Gelemezsin. Sensiz can verirken son nefesinde.
1: Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Ay, dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.

0: Çıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boş ver, şımarık benim birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın. Bundan eminim. Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
3: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
3: Fakat ben...
0: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Nikah memuru geç kaldı.
1: Neredeyse gelir.
0: Muhterem kayınpederim, şu çekiniz. Paranız bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikahı kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
3: Kaçmak için en müsait yer ormandır. Ormanı iki koldan tarayalım.

0: You too.
1: Beyin oğlu yapma, kurbanın oğlu.
2: Bizi etrafa rezil etti. Öldürmem gerek. Bu sana son sözüm. Yarın Erol Bey'le nikahınız kıyılacak, anladın mı?
1: Evlenmek mi? Ben Ferdi'nin kadınıyım. Artık onun oldum. Ondan başkasıyla evlenemem.
2: Ne? Ne?
3: Durun! Her şeye rağmen Zeynep'le evleneceğim. Onu hayat boyu mutlu etmek benim vazifem. Çözün ellerini. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok. Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım. Sıra senin.

0: Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!
1: Evet.
0: Rıza, Zeynep'i getir.
1: Olur.
0: Hoşça kal, mutlu olun. Silahı sana hediye ediyorum.

0: bulsa da. Defol git buradan.
1: Nerede o it?
0: Zeynep'i alıp gitti. Seninle gitmezsen paramparça ederim.
1: Her şey senin başının altından çıktı.
2: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 2. fıkrasının C bendine istinaden her ne kadar tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: Yaşama bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek... ellerimi pis kanınıza bulaştırmam! Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim! Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin! Çünkü gözlerin kör olacak! Sesini duyacak ama göremeyeceksin! Ve çocuğunu sevemeyeceksin! Çünkü senden nefret edecek! Ben ettireceğim! Ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü! Bu piçin ismini Zafer koyuyorum! Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim! Zafer! Zafer!

0: Günaydın baba.
1: Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
2: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
1: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
2: Saat 5'te oradayım.
1: Peki, hoşça kal.
2: Güle güle.
3: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettin. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
2: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
3: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
2: Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme!
4: Oh, çok şükür.

0: sana günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu bayram A101'de aldın aldın. Çeşit çeşit çikolata uygun fiyatlarla sizi bekliyor. Kurban bayramınız kutlu olsun. Ucuz, hep ucuz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
12: Sadece duruladım.
11: Özel bir formülün var mı?
12: Sadece duruladım.
11: Hadi ama.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
9: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
8: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
9: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
10: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?

0: Alme. Trivago.
1: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
2: Neden Tarık?
1: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
3: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
4: Teşekkür ederim.
3: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
2: Evet.
3: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
2: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
5: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
2: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
5: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
6: Biricik anne.
7: Oğlum.
8: Dert Bende bugün 18'de TV4'te.
9: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder. O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım?

mısınız? Beyefendi! Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Bu piyano.

0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu.

0: Akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba!
1: Olmaz dedim!

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba.
2: Merhaba haramzade.
1: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı? Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizim, onu beraberce yaşayacağız.
3: Sağ ol Nuri baba, sıkıntım parada değil.
1: Peki niye sıkılıyorsun? Sebebini anlat. Hapishanede suskundun. Bari derdini burada bana anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler.

0: Oğlum, canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Bak oğlum.
1: Bana oğlum deme.
0: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
1: Derhal çık odamdan.
0: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
2: Zeynep, geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına.

0: Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
1: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel sattım.
0: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
1: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
0: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
1: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
0: Ferdi Tayfur mu?
2: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
0: Peki, kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
2: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
0: Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
3: Bir defa yeniliyorum.
4: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar bizimle alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
5: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
6: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
5: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
6: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek aptallığın daniskası olur. Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim.
7: Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
5: Ferdi Tayfur ha! Ferdi Tayfur ha! Allah kahretsin bu adamı!
8: Bahse girerim ki, Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
9: Dinliyorum.
8: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri üç gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalburüstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
9: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir. Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri Baba?
8: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda tam 10 milyon civarında bonosu var.
9: Buna çok sevindim.
10: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
5: Bana bak kadın, seni parçalarım.
10: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
5: Sus be! Patron, muhasebeci bildirdi. Bir ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
11: Bak bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
12: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklarınız

0: Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın. Bana bir dakika müsaade edin. Seninki geldi.
1: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
2: İleride şu gruptaki lacivert elbiseli. Evet şu bey.
1: Evet ama bu iş benim için o kadar çağrısı.
3: Öyle değil mi?
1: Ferdi Bey.
4: tabii.
1: Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
4: Nasılsınız? Nasılsınız beyefendi? Söyle tabii.
2: Özür dilerim.
4: Bir dakika bakalım.
2: Bir dakika. Bir dakika rica edebilir miyim?
4: Afiyet olsun.
1: Hoş geldiniz, eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
5: Çok
1: önemli. Tabii. O meseleyi dediğiniz gibi halledeceğim.
2: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Ferdi Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
1: Hayati mesele mi?
2: Evet.
1: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
2: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de bir ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
1: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
2: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
1: Rica ederim.
2: Çok sağ olun.
0: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
1: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek. Nuri Baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
0: Bilmesem bile hissederim.
1: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
0: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
6: Tekrar.

0: Nerede abi seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi?
1: Oh, biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
2: Ben getireyim.
0: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir.
1: Babamın merak edeceğini zannetmiyorum.
0: Ya annen?
1: Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim.
0: Anne en büyük varlıktır.
1: Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız.
0: Evet, oldukça.
1: Herhalde yatınız da vardır.
2: Al oğlum.
0: Var tabii.
1: Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize.
0: Babanıza söyleyin, alsın.
1: Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem, herhalde bana şaşmazsınız.
0: Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder.
1: Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi, sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca, insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
0: Eğer yatımla gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
1: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
0: Güle güle.
2: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
0: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum, sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster. Artık dayanamıyorum.
2: Arabada öteberiyi unutmuşum. Alıp geleyim efendim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna,

0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Bono için karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim.
1: Lehimi olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
1: Şans mı? Pek anlayamadım.
0: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
1: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
0: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz. Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız, bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz, iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
1: Niye bu yolu seçtiniz?
0: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim. Eğer şansınız varsa 10 milyon lira borçtan bir anda kurtulmuş olacaksınız. Ama gene de siz bilirsiniz.
1: Neymiş bu kumar?
0: Gelin benimle. Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
1: Evet, öyledir.
0: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
1: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Kanoları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.

0: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo. Gelemeyecekler mi? Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
2: Fatma Hanım.
0: Buyurun hanımefendi.
2: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
0: Bir kere gazetede resmini gördüm.
2: Tarif eder misin?
0: Siyah gözlü galiba, bıyığı da var.
2: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
0: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
2: Aman Allah'ım!
0: Ne oldu hanımefendi?
2: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

Senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık.

0: Dur. Beni arabada bekle.
1: Doğru yürüyün, kapı önünüzde.
2: Adım dudağımda, isyanım şimdi.

0: sevecek kalp bırakmadım.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı, senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısın.

0: Ferdi. Ama sizin tanıdığınız kişi değilim. Duygularınıza hürmetim vardır. Ve duygularınızı iyi anlıyorum. Ama onlar sizi yanıltıyor.
1: Hayır, duygularım beni yanıltmaz. Sen Ferdi'sin. Neden kendini saklamaya çalışıyorsun? Sana bazı şeyler söyleyeceğim. O zaman kendini saklayamayacaksın. Zafer, Zafer var ya...
2: Erol Bey geliyor.
0: Nuri baba, sen Zeynep Hanım'ı arka taraftan çıkarıver. Ben kapıyı açarım.
3: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yok, hayır, buyurun.
3: Hemen mevzuya girmek istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemem. Bir iş kuruyor musunuz Ferdi Bey? Bir de ortak arıyor musunuz? Ben ortaklığa talibim. Şartlarınız nedir?
0: Şartım şu, 800 milyon verene ortak alıyorum. Varsa o kadar paranız, ortaklık kapılarımı size zevkle açarım.
3: O kadar param yok. İstediğiniz para da oldukça fazla. Yalnız bunu temin edebilirim zannederim. Bütün mallarımı ipotek yaparsam, bu parayı bulmuş olabilirim. Sizden ricam, bana bir hafta mühlet tanıyın. Benden haber almadan, lütfen ortak aramayın, ne olur.
0: Kabul Erol Bey, sizi bir hafta bekleyebilirim. Bir şey içer misiniz?
3: Teşekkür ederim. Sağ olun, hemen izninizi isteyeceğim. Vakit kaybetmeden işe koyulmalıyım. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
0: Güle güle.
3: İyi günler.
4: İşler yolunda galiba.
0: Para bulmaya gitti. Bütün tefecilere söyle, Erol'a para vermesinler. Bonocu Hüsnü ile temas et. Erol'un mallarını bize ipotek etsin. Parayı biz vereceğiz.
3: Demek para verme imkanınız yok.

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
2: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
3: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyin, vereyim. Hemen oraya geliyorum.
4: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
4: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
5: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
4: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
6: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
7: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
6: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
7: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
6: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
7: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
8: Senin yerin olsam hep gülerdim Süreyya.
9: Neden Tarık?
8: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
10: Gazeteleriniz efendim, buyurun.

0: Teşekkür ederim.
1: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
2: Evet.
1: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
2: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
3: Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü.
2: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün?
3: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.
4: Biricik anne.
2: Oğlum!
5: Dert Bende birazdan TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
16: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
9: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
10: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
9: Üzüm.
10: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
9: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
10: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
9: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
10: Ceviz de buna çok yakışır bence.
9: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
10: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
8: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar...

0: Kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
2: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
13: Botanik.
14: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul. Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
17: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Alo buyurun. Evet burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
1: Evet.
2: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz.
1: Evet doğru, iflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun, değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün. Hatırladın mı şimdi?
0: Ferdi!
1: Evet, ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın. Aşağılık! Ahlaksızın mı bir insan?
2: Şimdi geberteceğim!
3: Ne yapıyorsun baba? Baba, anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
2: Bana baba deme! Ben senin baban değilim!
4: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
2: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek!
3: Anne! Bir şey olmadı ya anne!
4: Yok oğlum! Ferdi! Ferdi!

0: Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep, ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadım. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi çok
1: baba! Öde hasretim.

0: Gelinlik çok yakıştı Fatma. Gece bütün kızlar kıskanacaklar seni. İstesen ikimizin düğünü bir arada olabilirdi kardeşim. Durul her zaman hazır seninle evlenmeye. İyi çocuk üstelik, seversin de ileride. Sevgi yetmez evliliğe. Yuvanın temeli aşktır. Bülent'in önce zenginliği ilgilendirmişti beni, ama sonra delicesine sevdim. Hisleriniz karşılıklıydı. Yoksa sen karşılıksız bir aşka mı tutuldun? Son zamanlarda bir tuhaflaştın zaten. Sana öyle gelmiş, ben bir göz atayım aşağıya, hazırlıklar ne alemde? Hepsi yetişecek değil mi? Biliyorsunuz, düğün sabahı balayına çıkıyoruz.
1: Evet efendim, merak etmeyin.
2: Süreyya ile Fatma için canımı verebilirim. Abimi kaybettikten sonra onlara hem babalık hem amcalık ettim.
3: Öz babalar bile sizin kadar sevilmez.
0: Benim yapabileceğim bir şey var mı amca?
2: Her şey yolunda kızım.
3: Şarkı için verdiğin sözü unutma.
0: Şarkı söylemem garip olmaz mı bu gece?
3: Madem ki şarkı söylemeyecektin, niye konservatuvarı bitirdin?
0: Peki, peki kızma, söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Bu yıldırım telgraf ne?
3: Amerika'dan geliyor efendim.

0: Telgraflara bak, ne çok sevenimiz varmış. Nem var senin?
1: Bizi yalnız bırakır mısınız?
2: Tabii efendim.
1: Tarık'tan.
0: Tarık'tan mı?
1: Evet. Bugün dönüyormuş Amerika'dan.
3: Cuma 16'da Pan Amerikan'la İstanbul'dayım. Sana kavuşmanın heyecanı içindeyim. Sevgiler.
0: Nasıl olur? Bülent'le evleneceğimi yazmıştım ona. Ne biçim telgraf bu? Delirdi galiba. Ya bir rezalet çıkarsa? Bülent hiçbir şey öğrenmemeli. Tarık'ın bu gece buraya gelmesini önlemeliyiz. Yarın sabah nasıl olsa balayına çıkıyoruz. O zaman her şey kendiliğinden düzelir. En iyisi Tarık'ı havaalanında sen karşıla, anlat durumu. Demek bilmiyor evleneceğimi.
1: Anlıyorum. Gider karşılarım onu.

Yaşadığım tatlı rüya sona ermek üzere. Tarık'ın gelmesine yarım saat kaldı. Sevdiğim varlığa gerçeği anlatmanın heyecanı içindeyim. Ona yardım etmek isterken dönüşü olmayan bir yola saptım. Olayları önleyemedim. Bütün suçum onu ölesiye sevmekti. Her şey kardeşimin partisinde onunla karşılaştığım an başlamıştı.

0: bakıyorsun.
1: Birden onunla çarpışıp göz göze gelmiştin. O ilgisizce bakıyordu bana. Bense donup kalmıştım. Birden onun sesiyle uyandım bu aşk rüyasından.
2: Rahatsız mısınız? Yardım edebilir miyim size?
1: Şey efendim, affedersiniz.
3: Oo, bakıyorum tanışmışsınız.
1: Beyefendiye çarptım da özür diliyordum.
3: Sizi tanıştırayım öyleyse. Kardeşim Süreyya, yüzbaşı Tarık.
1: Memnun oldum efendim.
2: Ben de.
3: Teşrifat bittiğine göre donanmanın en yakışıklı denizcisiyle dans edebilirim herhalde.
1: O güne kadar böylesine kuvvetli bir duyguyla karşılaşmamıştım. Kitaplarda okurken güldüğüm yıldırım aşkı bu olmalıydı.
2: Üç gün önce tanıştılar. Aşık oldular birbirlerine. Onu görünce unuttu beni. Bu gece ya ben ya donanma dedim, o donanmayı seçti. Bilirsin, sabırlıyımdır. Er veya geç ben evleneceğim Fatma ile.
1: Bülent'in sözleri şaşırtmıştı beni. Fatma'yı seviyordu ve nişanlanmaları gün meselesiydi. İnanamıyordum olanlara. Tarık'la Fatma sık sık görüşüyorlardı. Fatma onunla buluşacağı günler süslenir, heyecanlanırdı. Ben de öyle. Çünkü ikimizin de rüyalarını Tarık süslüyordu. Fatma karşılığını buluyordu sevgisinin. Benim aşkımsa kara sevda olarak gömülmeye mahkumdu kalbimde.
3: Geldi. Allah'a ısmarladık şekerim.

0: Böylece ilk aşkım ömür boyu sürecek ıstırabım olmuştu. Tarık artık aile içine girmişti. Amcam da sevmişti onu. Fatma ile arkadaşlığını hoş görüyor, yakıştırıyordu onları birbirine. Ben en üstteki beyazı istiyorum.
1: Tutar mısın Süreyya?

0: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
1: Neden Tarık?
0: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
1: O gün ilk defa fark etmişti varlığımı. Güzel bulmuştu. Beğenmişti beni. Mutluydu. Günler günleri kovalamış, ayrılık saati gelmişti. Seni 3 aylık eğitim için Amerika'ya uğurluyorduk. Sen, aziz varlığım, kara sevdam, aşkımın farkında bile değildin. Gözlerin yalnız Fatma'yı görüyordu. Bir an seni ölesiye gerçekten seven benim diye haykırmak geldi içimden. Ama bu neye yarayacaktı? Sen onu seçmiştin bir defa.
0: Uzun bir süre adresimi yazmayacağım, denizde olacağız. Sevenler için bu ayrılık sayılmaz. Hep senden olacağım sevgilim.
1: Güle güle Tarık, yolun açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık Süreyya. Kendine iyi bak. Dönüşümde bu mahzun yüzünü mutlu görmek istiyorum.

0: Bu yolculuk seni benden ebediyen ayırıyordu sanki. Fakat senden kalan bir hatıra ömrüm boyu mutlu edecekti beni. Tenimi alev alev yakan yanağımdaki dudak izleri.
1: Arabam ve bendeniz emirlerinize amadeyiz hanımlar.
2: Bülent, seni kim gönderdi böyle?
1: Kalbimin sesi. Buyurun.
2: Teşekkür ederim Bülent.
1: Yakışıklı yüzbaşı nasıl yalnız bıraktı seni?
2: 3 gün önce Amerika'ya yolcu ettik onu.
1: Ha, yazık.
2: Neden?
1: İnsan senin gibi bir kızdan ayrılmamak için cennete bile gönderseler gitmezdi de ondan.
2: Senin bu tatlı sözlerin öldürür insanı.
1: Ölmeni değil, bana tekrar aşık olmanı bekliyorum o kadar.
0: Fatma Bülent'in hala kendisini sevdiğini görünce değişiverdi birden. 3 gün önce sevdiği adamı uğurlayan o değildi sanki.

0: O günden sonra milyoner Sadık Bey'in oğlu Bülent kardeşimi tekrar etkisi altına almıştır. Artık Fatma Tarık'ı sanki hiç sevmemiş, tanımamış gibiydi. Bir gün Fatma'yı Tarık'ın Amerika'dan gönderdiği mektuplarının başında buldum. Hiçbirine cevap yazmamıştı henüz.
1: Tarık'a her şeyi açık açık yazdım. Beni affet. Seni sevdiğimi zannetmiştim, yanıldığımı anladım. Bülent'le evleniyorum dedim.
0: Fakat Fatma...
1: Postahaneye amcamın mektuplarını almaya gittiğinde... Lütfen bunu postalayıver.
0: Çılgınca bir fikir geldi aklıma. Tarık'ı gurbet illerde umutsuzluğa düşürecek bu mektubu göndermeyecektim. Fatma'nın yerine ben yazacaktım. Fatma'nın ilk mektubuydu bu. Yazılarımızı tanımıyordu. Cevaplarını da amcamın posta kutusuna yollamasını istersem... bu oyunumu kimse fark etmez. İstanbul'a dönünce de bu acı gerçeği kolaylıkla karşılayabilirdim.
2: Tarık... beni hatıralarınla bir başıma bırakıp gittiğin andan bu yana günlerim ve gecelerim yalnız seninle dolu. Şimdiden sana kavuşup kollarında eriyeceğim anın heyecan içindeyim. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Seni neden bu kadar sevdiğimi bilmiyorum. Allah seni benden ayırmasın.

0: mektuplarında yücelen ruhunla sanki seni yeniden tanıdım sevgilim. İlk günler güzel yüzünü özlüyordum sadece. Şimdi yüce bir ruh, yüce bir dünya kapladı benliğimi. Mektuplarının esiri oldum. Allah seni benden ayırmasın Fatma'm.
1: Böylece günler günleri izledi. Bu tatlı aşk rüyasından uyanamadım bir türlü. Mutlu günlerim Fatma'nın düğününde dönüşünü bildiren telgrafınla sona erdi. Havaalanına koşup sana gerçeği anlatmak son çarem.
2: Lütfen dikkat! New York'tan gelen uçağı alanımıza inmek üzere.

0: Fatma nerede? Hasta mı yoksa?
1: Hayır, şimdi anlatırım her şeyi. Fatma bu gece evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet, Bülent'le.
0: Bir kurşun yesem şaşırmazdım bu kadar. İmkansız. Olamaz bu!
1: Maalesef. Gerçek bu Tarık.
0: Beni öylesiye seven, aşkımızı mektuplarıyla efsaneleştiren, yücelten Fatma evlenmez başkasıyla. Her şeyi gözlerimle görmek istiyorum.
1: Ne değişir ki?
0: Kör olduğum anlar, kabullenirim durumu. Her şeyi Fatma'dan duymak, gözlerimle görmek istiyorum.
2: Endişelerinde yanılıyorsun. Benim tanıdığım Tarık gururunu ayaklar altına alarak gelmez buraya.
1: İnsana gururunu unutturacak duygular da var Fatma.
2: Bırak bu yersiz telaşı da misafirlerle meşgul ol.
3: Biliyor musun, bu gece ben de Bülent kadar mutluyum.
1: Neden?
3: Orkestramla şarkı söyleyeceksin. Yaklaşmamızın ilk adımı. Belki de zamanla kendimi sevdirebilirim sana.
1: Sen bulunmaz bir dostsun, seni kırmak istemem. Ama arkadaşlıktan öteye gidemeyeceğimizi bilmen lazım.
3: Bazen böyle hayaller kurarım işte. Aslında arkadaşlığın da yeter bana.
4: Çok iyi.
1: Bir dakika durun.
3: Oh, merhaba, hoş geldiniz Muzaffer Bey.
5: Hoş bulduk.
0: Korkmayın, rezalet çıkarmaya değil, Fatma'ya mutluluk dilemeye geldim. Beni ona götürün. Lütfen.
1: Peki, ama sadece birkaç dakika için. Tarık!
0: Korkma, seni tebrik etmeye geldim. Aşk dilenmeye değil.
1: Seni beklemiyordum. Şaşırdım karşımda görünce.
0: Süreyya anlattı her şeyi. Öylesine inanmadım ki, seni telinle, duanla görmek istedim.
1: Tarık, ben...
0: İzaha lüzum yok. Sırtındaki gelinlik budalalığımı kör gözlerime sokmaya yetti.
1: Önce dinle, sonra suçla beni.
0: Neyini dinleyeyim senin? Bülent'in gözlerini kamaştıran zenginliğine, aşkımızı nasıl sattığını mı anlatacaksın? Yoksa sevgimizi yücelten, efsaneleştiren o aşk mektuplarını ben yazmadım diye inkar mı edeceksin?
1: Aşk mektupları mı dedin?
0: Evet. Beni sana öylesiye bağlayan aşk mektupların.
1: Ben sana bir tek mektup yazdım. O da Bülent'le evlenmeye karar verdiğim zaman.
6: Fatma, sevgilim, misafirlerimiz sabırsızlanıyorlar.
7: Hala hazır değil misin? Herkes seni bekliyor.
1: Geliyorum Bülent.
0: Tarık, bu mukaddes sarhoşluk, bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum seni. Uzağımda tapar oldum. Sen benliğimi kavuran bir yanardağ gibi alev alev aktın içime.

0: Beni hatıralarımla baş başa bırakıp gittiğinden bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Kollarımda eriyeceğim anın heyecanı içindeyim. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Senin yerinde olsam hep gülerdim.
1: Neden kar?
0: Senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim ben.
1: Hiçbir şey sormayın bana. Bağırın, hakaret edin, dövün, öldürün isterseniz. Ama sebebini sormayın bana. Söyleyemem. Ölsem de söyleyemem. Söyleyemem.

0: sizi burada görünce şaşırdım.
1: Mektuplarını iade etmeye geldim.
0: Yırtıp atsanız ya da yaksanız daha iyi olurdu.
1: Yazık olurdu. Belki bir gün gene işine yarayabilir.
0: O kadar önemsemeyin. Okuduğum aşk romanlarından aklımda kalanları yazmıştım, duygularıma değil.
1: Romanlarda aşk yalanları bulunur. Seninkinde ise sımsıcak bir ifade var. Mesela sevgili varlık. Beni hatıralarınla baş başa bırakıp gittiğin andan bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Bu satırlar aşkı tatmadan yazılabilir mi sence?
0: Bilmem. Niye yazılmasın?
1: Bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum, şimdi tapar oldum sana. Bu kutsal sevgin benliğimi kavuran bir yanardağ gibi aktı içime.
0: Ezberlemişsiniz mektubumu.
1: Hepsini satır satır ezberledim.
0: Neden? Bırakın beni gideyim Tarık Bey.
1: Demin mektuplarını okuyan aşık olur sana demiştim. Ben de sana aşığım Süreyya. Hem de ilk andan beri.
0: Ne olur bırakın beni, oynamayın benimle.
1: Hayır yavrum, hayır. Oynamıyorum seninle. Aşığım sana Süreyya, aşığım.
0: Neredeyse kalbim duracak. Dayanamayacağım bu heyecana.
1: Bu tatlı gerçeğe boyun eğmek mecburiyetindesin. Hem biliyor musun, beraber geçireceğimiz sadece 24 saatimiz var.
0: 24 saatimiz mi var?
1: Evet. Tatbikata katılacağım, kısa bir süre ayrılacağız.
0: O halde seni bırakmam bu gece. 24 saatin her saniyesini birlikte yaşayalım sevgilim.

0: Bana o mektupları yazana vermek üzere bir hediye getirmiştim. Ne garip, uydu parmağına. Bunun nişan yüzüğü olarak kabul et. Hani ağlamak yoktu?
1: Sana kavuştuğum gün seni kaybetmek kolay mı sanıyorsun?
0: Hadi bakalım, sil gözlerinin yaşını. Yalnız bu anı yaşayalım.
1: Evet. Her şeyi, bütün heyecan ve acıları unut.

0: Vakit geldi mi?
1: Evet. Süreyya.
0: Hiçbir şey söyleme sevgilim. Zaten seni bulduğum andan beri seninim ben.
1: Vazife dönüşü nikah muamelesine başlarız. Bana sadece seni amcanlar istemek kalsın.
0: İstemesen de seninim ben.

0: Artık asker karısı sayılırsın. Ağlamak yakışmaz sana.
1: Ağlamıyorum ki. Hem bu ikinci ayrılışımız.
0: Öyle. Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçer sevgilim. Tatbikat biter bitmez döneceğim. Dönünce de düğünümüzü yaparız.
1: Hep seni düşüneceğim. Seni bekleyeceğim sevgilim. Kalbim yalnız senin için çarpacak. Sağ salim git. Sağ salim dön bana.
0: Döneceğim yavrum.
1: Allah seni benden ayırmasın.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Yolun açık olsun.

0: Evlenmeye karar verdik Tarık'la. Çok az vakti vardı, elini öpmeye gelemedi. Gemisiyle hareket etti.
1: Allah kavuştursun yavrum.
0: Amca!
1: Fatma ile Bülent havaalanına gittiler. Balayına çıkmak için. Sana da çok selam bıraktılar.

0: Ne o, bir tuhafsın kızım.
1: Evet amcacığım. İçimde sebebini bilmediğim garip bir his var. Sanki...
0: Evet, sanki...
1: Size bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Fena halde içim daralıyor. Sebebini bir türlü çözemediğim bir korku var yüreğimde.
0: Allah Allah, nasıl bir korku bu? Hayra yoralım kızım.
2: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
0: Teşekkür ederim.

Tüm yaşama gücümü, umutlarımı yitirdim sevgilim. Sensizliğe, bu dayanılmaz acıya karşı koyacak gücüm kalmadı artık. Günler, aylar boyu hatıralarımızı yaşamak, her an seninle birlikte olmak soluğumu kesmiyor.

Süreyya, Süreyya, kızım, yavrum.

0: Amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
1: Evet.
0: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
1: Ne diyorsunuz doktor bey? Eşimle seyahatten dün gece döndük, bilmiyordum.
0: Bunu öğrenince kendisiyle birlikte bu varlığı ortadan kaldırmak için bir daha intihara teşebbüs edebilir.
1: Nasıl mani olabiliriz?
0: Onu yaşamaya teşvik edin, masum bir yavru.

0: Burayı ortadan kaldırmaya hakkı olmadığını söyleyeyim. Göreviniz zor. İki hayatı kurtaracaksınız.
1: Yalnız iki hayat değil doktor bey. Bir ailenin de evliliği kurtulmuş olacak.
2: Hep başımdasın, kocan çok yalnız kaldı.
1: Üzülme, çok meşgul.
2: Neyle?
1: İngiltere'deyken Avustralya'da yapılacak baraj inşaatı için anlaşma yapmıştı. Burada resmi safa tamamlanıyor.
2: Ne kadar kalacaksınız?
1: Bilmiyorum. Ama sen iyileşmeden gitmem. Belki beraber gideriz.
2: Ben yaşamak istemiyorum artık.
1: Yaşayacaksın, mecbursun buna.
2: Neden?
1: Çünkü tek başına değilsin. Karnında Tarık'ın bir parçasını taşıyorsun.
2: Karnında Tarık'ın bir parçası mı?
1: Evet, gebesin, doktor söyledi.
2: Tarık'ın bir hatırasını taşıyorum öyle mi? Ama bu... bu babasız doğacak bir çocuk.
1: Babası belli onun. Büyüyünce her şeyi öğrenir. Hayatına kıymakla çocuğunu öldüren bir ana olursun.
2: Babasız büyütemem onu. Büyütemem.
1: Beni dinle Süreyya. Kocamı seviyorum. Kaybetmekten de ödüm kopuyor.
2: Neden? Seni sevmiyor mu?
1: Seviyor. Ama çocukları daha çok seviyor. En aşağı 6 çocuğumuz olacakmış.
2: Ne güzel.
1: Güzel değil Süreyya. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Doktorlar doğuramayacağımı söyledi.
2: Çok kötü. Ne yapacaksın?
1: Yuvamı ancak sen kurtarabilirsin.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Doğurmakla.
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
2: Babalı doğar yavrum. Tarığımın hatırası ömrümce yaşar.
1: Kabul ediyorsan kocama gebe olduğumu söylerim. Yarın gidiyor.
2: Gelmez mi bu arada?
1: Bir yıldan önce gelemez. O zamana kadar da çocuk doğar.
2: Hayat ne zormuş.
1: İstersen sen de gelirsin yanımıza.
2: İstemem. Çocuğumun yanında yabancı olmak istemem.
1: Kabul ediyorsun demek.
2: Mecburum. Yok edemem yavrumu.
1: Sana minnettar.
2: Yaşaması için çocuğumun teyzesi olmayı kabul ediyorum.
3: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
4: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
5: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
6: Çala sanla, nerede buluşacaktınız?
7: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
5: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
7: Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir.
8: Akma Tuna, yarın 18'de TV4'te.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
13: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
15: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
16: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim. 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
18: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusu

0: serinliğini koru.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
4: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Yaban mersini 99 lira, kayısı 79 lira, avokado 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğim çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
8: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
11: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
16: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
17: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
17: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
17: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
17: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
18: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
17: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
20: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
21: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
22: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
24: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
25: Süper Kumbara başlıyor.
26: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
27: Ben.
28: Kral Şakir.
29: Armut piş ağzıma düş.
30: Dört arkadaşımızla birlikte.
29: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
30: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
29: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
30: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
31: Ben.
32: Botanik.
31: Abaküs.
32: Kasa.
31: Marul.
29: Kumbara.
30: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
33: Süper Kumbara.
25: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
20: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
34: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
35: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
34: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
35: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
36: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso. Rengini ilk günkü gibi korur.
37: Tam da leyslik. Sevince.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
38: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır.
0: bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
3: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bu sayfalara anılarımı yazarken sana daha kolay ulaşabileceğimi düşündüm sevgilim. Acı tatlı günlerimi seninle paylaşırken yaşamımı sürdürmeye çalışacağım. Fatma'nın teklifini kabul ettim. O da gebe olduğunu söyledi kocasına. Bülent mutlu. Bir yıl sonra dönmek üzere yurt dışına işine döndü. Doğuma yakın Fatma'nın ismiyle bir kliniğe yattım. Doğan çocuğumuza da Tarık adını koydum. Onu kollarıma verdikleri an heyecandan öleceğimi sandım. Ne kadar da güzel.

0: Daha ne? Kaderin bu acı oyunundan habersizdi yavrum. Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü. Kadere boyun eğmekten başka çarem yoktu. Uzaklara gidiyorlardı. Ancak 10 yıl sonra görebilecektim yavrumuzu. Tarığımı bir gün burada karşılamıştım. Şimdi yavrumu aynı yerde kaybediyorum.
1: Oğlun emin ellerde, müsterih olabilirsin.
0: Bu tatlı dudaklarını... Bu minicik burnunu bir daha ne zaman seveceğim? Sıcak nefesini bir daha ne zaman yüzümde hissedeceğim? Nedir bu senin çilen amca? Anasız babasız bizi yetiştirmen yetmezmiş gibi bir de dertlerimizle acı çekiyorsun.
1: Kimin var sizden başka? Elbette sizin acılarınıza ortak olacağım.
0: Tarık'ın benim çocuğum olduğunu... Bülent bir gün bilecek değil mi amca?
1: Tabii yavrum, zamanı gelince bilecek, her şeyi bilecek.
2: Türk Hava Yolları uçağıyla Londra'ya gidecek yolcuların uçağın teklifleri rica olun. Teşekkür ederim.
3: Ver bakalım yavrumuza annesini. Vaktimiz geldi efendim, müsaadenizle.
1: Hayırlı yolculuklar.
3: Çok teşekkür ederiz.
2: Uçağıyla Londra'ya gidecek yolcuların uçağa teşvikleri rica olun. Teşekkür ederiz.
0: Son anda çılgınca bir hisse kapıldım. Onu geri almak fikri birden bıçak gibi beynime girdi. Olanca kuvvetimle haykırdım.

0: Durul beni hiç yalnız bırakmadı. Bir gün gece kulübünde...
1: Düşündüm, seni oyalayacak bir işe ihtiyacım var dedim.
0: Ne gibi?
1: Kulübünde şarkı söylemek gibi. Provalar, gelip gitmek, oyalar seni.

bir gece eve döndüğümde acı bir olay simsiyah bir perde gibi aniden yaşantımı kararttı. En büyük dayanağım, canım amcacığım, amansız hastalığına dayanamayıp ölmüştü.

0: Aradan yıllar geçti. Bir gün karşımda Fatma'yı buldum.
1: Fatma? Neden bildirmedin geleceğini? Tarık nerede? Yoksa getirmedin mi onu?
2: Heyecanlanmayasın diye evde bıraktım, getirmedim.
1: Kocaman olmuştur. Babasına mı bana mı benziyor?
2: Görünce kendin karar verirsin. Tarık!

0: Teyzeni sevmedin mi Tarık?
1: Sevdim.
0: Peki beğendin mi?
1: Beğendim. Hem tatlı, hem sımsıcak.
2: Kocam, Tarık'ın benim oğlum olduğunu biliyorum. Ona gerçeği söyledin değil mi?
0: Hayır.
2: Neden? Bağlandı Tarık'a.
0: Söyleyemedim.
2: Ya ben? Ben ne olacağım?
0: Sana bağlı. Belki onu bizden almazsın diye düşünmüştüm.
2: Çıldırdın mı? Nasıl düşünebilirsin bunu?
0: Senin için çocuğun neyse benim için de Bülent o. Öğrenirsek kahrolurum, yaşayamam.
2: Ya ben? Ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? O benim oğlum, senin değil. Demin bana teyze sana anne demesi deli etti beni.
0: Bağışla beni. Mutluluğumu, yuvamı korumak için oğluna sahip çıkmakta hatalıydım. Bülent'e kendi çocuğunu doğurmak için doktorlara gittim. En tehlikeli ameliyatlara razı oldum, olmadı. O zaman söyleseydim affederdi belki. Ama şimdi...
3: Üzülmene lüzum yok. Seni şimdi de affediyorum karıcığım. Beni bu kadar sevebileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Haklısın Süreyya. Çocuğunu almak için geldin ve alacaksın da. Yalnız nasıl sokacağız bu gerçeği onun minnacık başına? Ona nasıl senin asıl annen teyzendir diyeceğiz?
2: Nasıl olacaksa olmalı. Şu an tek düşüncem yavruma kavuşmak. Onsuz ışığım söner, dünyam kararır. Onu doğuran benim. Kan çeker, sever beni. Bir gün de anne der.
1: Peki, senin neden oğlun yok teyzeci?
2: Vardı yavrum. Sana çok benzeyen bir oğlum vardı.
1: Sahi mi?
2: Evet.
1: Şimdi nerede oğlunuz?
2: Hem çok uzaklarda... hem de dokunacak kadar yakınımda. Ama kaybettim onu.
1: Ben de canımızı sıkan benim diye korkmuştum.
2: Bilakis. Sen kırık hayatımın tek tesellisi oldun. Seni böyle okşayıp sevmek... bana dertlerimi, acılarımı unutturdu.
1: Oğlunuzu kaybettiniz diye üzülmeyin. Ben o eksikliği tamamlarım isterseniz. Dertleşiriz, gezeriz beraber. Öperim sizi böyle. Belki öz oğlunuz gibi öpemedim. Ama gene de öptüm işte.
2: Oldu yavrum. Evlat öpüşü gibi oldu. O da beni böyle içten, böyle şefkatle öperdi herhalde.
1: Öyleyse beni sevdiniz siz.
2: Hem de nasıl?
1: Biliyor musun anneciğim? Teyzemin bütün isteği benim gibi bir oğlu olmasıymış.
0: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz... neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün? Kalmak ister misin?
1: İstemez olur muyum hiç? Babacığım, siz de izin verir misiniz?
3: Tabii yavrum, memnuniyetle.
1: Oldu teyzeciğim. Artık senin de çocuğun sayılır.

0: yanındayım, korkma yavrum.
1: Annem yanımda olsaydı korkmazdım. Ona sarılır, öper, uyurdum. Ne olur, yarın beni anneme götür.
0: Benden bu kadar çabuk mu bıktın?
1: Hayır, ama özledim annemi. Annem benim her şeyimdir. Beni yarın götür, sonra gene gelirim.
0: Hadi şimdi yat uyu, yarın götürürüm seni.
1: Allah'ım, ne olur yarın çabuk olsun.

0: Neye hazırlandın? Ne var yavrum?
1: Annemi istiyorum. Beni ona götürmeyecek miydin?
0: Haklısın Tanrım. Hiçbir çocuk...

0: Çocuk annesinin yerini bir başka kadının almasını istemez. Hep böyle kal yavrum. Ana sevgisi yüreğinden eksik olmasın.
1: Ağlamayın teyzeciğim, üzülüyorum.
0: Üzülme yavrum. Artık ağlamayacağım. Benim bir teyzem vardı. Annem kadar severdi beni diye hatırla. Yeter bana.
2: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.

0: Yaşantını tek başına sürdüremezsin. Evlen benimle. Bu kahredici yalnızlığından kurtul böylece.
1: Sen kıymetli bir arkadaş, kaybetmek istemediğim bir dostumsun. Seni eş olarak sevemem. Ben yalnız Tarık'ı sevdim. Sevmekte de devam edeceğim. Yaşantımı sürdürmenin çaresini de buldum.
0: Nasıl?
1: Kendimi anasını babasını tanımayan çocuklara adayacağım.
2: Şimdi herkes neşesinde, alayda! Cenaze var şimdi kalbimdeki sarayda! Lokma döktürecektim ama... Ne yazık ki tencereler kalayda! Oğlum İbiş, buyur ustacığım! Güzel laf ediyorsun ama endazem bozuk! Sen seni bil, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni!

15 yıl su gibi akıp geçti. Terk edilmiş 8 yavruyu evlat edinip büyüttüm onları. İhtiyacım olan evlat sevgisini, evlat şefkatini onlarda bulmaya çalışıyorum. Hayrola çocuklar? Bir şey söylemek ister gibi bir haliniz var.

0: Hadi söyle yavrum.
1: Bugün anneler günü.
0: Evet, bugün anneler günü.
1: Biz sizi çok seviyoruz. Öz annemiz olsaydınız da bu kadar severdik.
0: Ben sizin anneniz değil miyim?
1: Öz annemiz olmadığınızı biz biliyoruz.
0: Yalan söylemişler. Benim sizin ananız. Ananız da babanız da. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir annenin yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyorum sizler için.
1: Ağlamayın, biz sizi çok seviyoruz.
0: Öyleyse anne diyeyim bana.
1: Anne diyelim mi size?
0: Elbet. Elbette.
1: Bu çiçekleri sizin için topladık anne.

0: Sizi yanıyorum hanımefendi, yanıyorum.
1: Çabuk çocukları

0: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
1: Burası medeni değil mi?
2: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır.
0: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
3: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur.
2: Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
0: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
4: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
0: Sana kal demek için.
2: Kalamayacağımı biliyorsun.
5: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
0: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
6: Memleketim. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın.

0: Bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
3: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular. Bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler hem sağlığınızı hem geleceğinizi güven

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
4: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
3: Her adımda yeni bir mekan.
4: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
3: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
4: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
3: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
4: Kivi börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
3: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trend dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
14: Neydi bu?
15: Evet, bu ne?
14: Nedir bu?
15: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
14: Cadı mı?
16: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
17: Yıllardır.

0: bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
2: Var mı daha şey?
3: Bitti. Bitti. Bay bay.
2: Tamam. Artık anlık içkiden
1: Bil Bile Bilirsen her cumartesi 12.30'da TV'de.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
10: Tam da leslik.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet, kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi.
11: Yine Ziraat Çiftçi platformunda. Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.

0: Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Dostlarım, bir kadın düşünün. Ömrünün baharındayken kendisini kimsesiz çocuklara hasrediyor, bir annenin bile güç yapabileceği fedakarlıklarda bulunuyor, servetini bağışlıyor, hayatını onlar için feda ediyor. Süreyya Hanım'a bütün anneler ve kimsesiz çocuklar adına şükranlarımızı sunuyor ve onu yılın annesi ilan ediyoruz.
2: Bana tevcih edilen bu şeref acılarımı hafifletiyor. Yılın annesi olmak, bir annenin ulaşabileceği en yüksek mertebedir. Yılın annesi oldum ama yaşantım boyu oğluma annelik edemedim. Anne gibi kutsal bir kelimeyi oğlumdan duyamadım. Tanrı bütün çocukları annelerine bağışlasın.

0: mutlu gününüzde bütün annesiz çocuklar adına madalyanızı takmak şerefini bana verdiler. Bu dansı birlikte yapabilir miyiz sevgili anne?
1: Anne!

0: Allah kahretsin. Bir dakika bakar mısınız?
1: Buyurun bayan.
0: Acaba bana yardım edebilir miydiniz? Arabadan anlar mısınız?
1: Anlamam. Bir usta alıp gelmeniz iyi olur. Gayrettepe'de iyi ustalar var.
0: Yakında bir taksi durağı var mı acaba?
1: Buralarda pek taksi bulunmaz bayan.

0: Beceremediniz. Şunu tutar mısınız, ben çıkarayım? Yok canım.
1: Durun! Gömleği yırttıktan sonra ben de iğneyi çıkarırdım.
0: Bana bakın küçük hanım, ben ilk durakta iniyorum. Şoför bey, durakta inecekler.
1: İnemezsiniz. İğnem gömleğinizden çıkmadan inemezsiniz.
0: Öyleyse iğneyi hemen çıkartın.
1: İnemezsiniz, sizinle gelmek zorunda değilim. Ne yapıyorsunuz? Durun, ben burada
0: inecektim.
1: Bırakın beni, sürüklemeyin. Böyle nereye gidebilir?
0: Sizi sürükleyen kim? Ben gidiyorum, siz de peşimden geliyorsunuz.
1: Peşimden geliyorum.
0: Yetişmem gereken bir randevum var.
1: Hangi kulluğa randevu vermişseniz beklesin biraz. Benim de acelem var. Yırtın gömleğinizi, ayrılalım.
0: Sizinkini yırtalım, otobüste bana çarpan sizsiniz.
1: Benim gömleğimin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? Tam 35.000 lira. Sizinki olsa olsa 1.000 lira eder. Parasını veririm.
0: Para senin olsun. Gömleğimi yırtıp çıplak mı kalayım?
1: Peki ben mi kalacağım?
0: Orasını bilmem.
1: Bilmezmiş, terbiyesiz.
2: İşte o kıza sarkıntılık etmeye utanmıyor musun lan?
0: İşi bilmeden karışma be! Sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun?
2: Görünen köy kılavuz istemez ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş! Kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim!
0: Kimi nereden çözüyorsun be?
2: Allah.
0: Sen kim oluyorsun lan?
2: Kimle konuşuyorsun? Ne yapıyorsun lan?
0: Çantam! Çantamı aldı gidiyor! Bıraksana beni! Salak herif, çantamı aldı gidiyor diyorum sana! İlersem aşağı kırarım kemiklerini!
2: Silkeler!

0: Ha? Gene mi sen?
1: Evet, ben.
0: Otobüse binmesini bilmediğin gibi, yolda yürümesini de bilmiyorsun.
1: Buraya hem çantanızı vermek, hem de af dilemek için gelmiştim. Bir de gömlek almıştım size. Buna değmezmişsin.
0: Bir dakika lütfen. Özür dilerim. Size karşı kaba davrandı, bağışlayın.
1: Ben de öyle. Özür dilerim.
0: Size barışmamızı teklif etsem, kabul eder misiniz?
1: Evet.
0: İğnemizin bizi birbirimize bağlaması, sanki kaderimizi değiştirir gibi bir mana taşıyor. Arkadaş olun der gibi bir mana. Siz de kadere inanır mısınız?
1: İnanırım ama tam değil. İnsan biraz da mantığını kullanmalı. Kader biraz da duygusallıktır. Duygu da çok zaman hüsran getirir.
0: Hep böyle katı mı düşünürsünüz?
1: Katı değilim ama mantıklı olmak mecburiyetindeyim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar.
1: Memur veya işçi.
0: Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı.
1: Ben istediklerinden hangisine benziyorum?
0: Sen mühendis olmalısın, bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

0: Ferdi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.
1: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
2: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
1: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
3: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
4: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
3: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Zahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
4: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi! Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
5: Beyefendi, bir telgrafınız var.
2: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi, sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
3: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar, efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur Danla.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: Atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla.
1: Babanızdan izin aldınız mı?
0: Almam gerekmez.
1: Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam.
0: Dur! Dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adamsın sen! Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektim, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Bırak diyorum sana! Bırak!
2: Ne oluyor?
0: Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi.
2: Bana sormadan Zeynep ne isterse yap. Gidip ata hazırla.

0: içinde bir yudum su ver bana. Gelemezsin, gelemezsin. Sensiz can verirken son nefesinde.
1: Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Ay, dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.

0: Sıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boş ver, şımarık benim birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın. Bundan eminim. Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
3: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
3: Fakat ben...
0: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Nikah memuru geç kaldı.
1: Neredeyse gelir.
0: Muhterem kayınpederim, şu çekiniz. Paranız bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikaha kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
0: Kaçma! Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok.

Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım. Sıra senin.

0: Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!
1: Evet.
0: Rıza, Zeynep'i getir.
1: Olur.
0: Hoşça kal, mutlu olun. Silahı sana hediye ediyorum.

0: bulsa da. Defol git buradan.
1: Nerede o it?
0: Zeynep'i alıp gitti. Seninle gitmezsen paramparça ederim.
2: Her şey senin başının altından çıktı.
3: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 2. fıkrasının C bendine istinaden her ne kadar tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: Babacığımı bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek... ellerimi pis kanınıza bulaştırmam! Bir anneye verilecek en büyük cezayı vereceğim! Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin! Çünkü gözlerin kör olacak! Sesini duyacak ama göremeyeceksin! Ve çocuğunu sevemeyeceksin! Çünkü senden nefret edecek! Ben ettireceğim! Ben! Çocuğuna son defa bak! Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü! Bu piçin ismini Zafer koyuyorum! Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim! Zafer! Zafer!

0: Söndür bakayım yavrum. Hadi üfle. Aferin sana.
1: Gel oğlum. Annen seni kucaklayıp öpsün.
2: Sen benim annem değilsin.
1: Niye böyle söylüyorsun oğlum?
2: Bana oğlum deme.
1: Ama sen benim oğlumsun.
2: Pis kör.

Mutlu ol yavrum. Daima mutlu ol.

0: Günaydın baba. Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
1: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
0: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
1: Saat 5'te oradayım.
0: Peki, hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettin. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
1: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
2: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
1: Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme o...
3: Oh! Çok şükür.
4: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. İki defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder. O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım?

dakika bakar mısınız? Beyefendi! Bir piyano var da çekmem için yardım eder misiniz acaba? Bu piyano.

0: Baba, akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba!
1: Olmaz dedim!

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba. Merhaba haramzade.
2: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı? Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizim, onu beraberce yaşayacağız.
3: Sağ ol Nuri baba, sıkıntım parada değil.
2: Peki niye sıkılıyorsun? Sebebini anlat. Hapishanede suskundun. Bari derdini burada bana anlat. Derdini söylemeyen derman bulamaz derler.

0: Oğlum, canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
1: Ne arıyorsun burada?
0: Bak oğlum.
1: Bana oğlum deme.
0: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
1: Derhal çık odamdan.
0: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
2: Zeynep! Geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına! Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
3: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel sattım.
2: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
3: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
2: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
3: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
2: Ferdi Tayfur mu?
4: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
2: Peki, kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
4: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
2: Ferdi Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
5: Bir defa yeniliyorum.
6: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar bizimle alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
2: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
7: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
2: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
7: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek aptallığın daniskası olur. Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim.
8: Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
2: Ferdi Tayfur ha! Ferdi Tayfur ha! Allah kahretsin bu adamı!
9: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya. Burası medeni değil mi?
10: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır.
9: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
10: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
9: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
11: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
9: Sana kal demek için.
10: Kalamayacağım biliyorsun.
12: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
9: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
13: Memleketim. Yarın 16.15'te TV4'te.
14: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, o kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'tan sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
15: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
16: Şampiyon!
15: Şahanesin Gemini.
17: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
18: Ahmet abi! Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
17: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
5: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Haydi gel.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
1: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak.

Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: 5 yıldır hep seninle. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini telve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.

0: leyslik.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.

0: Nedir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
1: Yüreğim acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
2: Çalasan'la nerede buluşacaktınız?
3: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
1: Demek Çalasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
3: Merak ettiğin gerçek benle mezara girecektir.
4: Akmatuna yarın 18'de TV4'te.
5: Bahse girerim ki Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
6: Dinliyorum.
5: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri 3 gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalbur üstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
6: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir. Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri Baba?
5: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda. Tam 10 milyon civarında bonosu var.
6: Buna çok sevindim.
7: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
8: Bana bak kadın, seni parçalarım.
7: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
8: Sus be! Patron, muhasebeci bildirdi. 1 ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
9: Bak bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
10: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklınız Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın.
11: Bana bir dakika müsaade edin.
5: Seninki geldi.
9: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
12: İleride şu buruktaki lacivert elbiseli. Evet şu bey.
9: Evet ama bu iş benim için o kadar çağrı.
12: Öyle değil mi?
9: Ferdi Bey. Tabii tabii. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
12: Sağ
9: olun. Nasılsınız? Orası öyle tabii.
12: Özür dilerim.
9: Bir dakika hocam,
12: bir dakika. Bir dakika rica edelim.
9: Afiyet olsun. Hoş geldiniz, eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
13: Çok
9: yani. Tabii. O meseleyi dediğimiz gibi halledeceğim.
12: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Ferdi Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
9: Hayati mesele mi?
12: Evet.
9: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
12: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de 1 ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
9: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
12: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
9: Rica ederim.
12: Çok sağ olun.
5: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
9: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek.

0: Nuri Baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
1: Bilmesem bile hissederim.
0: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
1: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
2: Tekrar

0: Ferdi abi seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Ne oldu bana?
1: Kumarhaneden çıkarken iki serseri başına vurup paranı almak istedi. Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi?
0: Oh, biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
2: Ben getireyim.
1: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir.
0: Babamın merak edeceğini zannetmiyorum.
1: Ya annen?
0: Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim.
1: Anne en büyük varlıktır.
0: Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız.
1: Evet, oldukça.
0: Herhalde yatınız da vardır.
2: Al oğlum.
1: Var tabii.
0: Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize.
1: Babanıza söyleyin, alsın.
0: Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem... herhalde bana şaşmazsınız.
1: Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder.
0: Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi. Sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin... ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
1: Eğer yatımla gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
1: Güle güle.
2: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
1: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum, sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster. Artık dayanamıyorum.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna,

0: Buyurun.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Umarım Bono için karar vermişsinizdir.
0: Evet, verdim.
1: Lehime olduğunu söyleyebilir miyim?
0: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
1: Şans mı? Pek anlayamadım.
0: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
1: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
0: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz. Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız, bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz, iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
1: Niye bu yolu seçtiniz?
0: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim. Eğer şansınız varsa 10 milyon lira borçtan bir anda kurtulmuş olacaksınız. Ama gene de siz bilirsiniz.
1: Neymiş bu kumar?
0: Gelin benimle. Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
1: Evet, öyledir.
0: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
1: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Kanoları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.

0: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo. Gelemeyecekler mi? Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
2: Fatma Hanım.
0: Buyurun hanımefendi.
2: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
0: Bir kere gazetede resmini gördüm.
2: Tarif eder misin?
0: Siyah gözlü galiba. Bıyığı da var.
2: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
0: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
2: Aman Allah'ım!
0: Ne oldu hanımefendi?
2: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne

0: Doğru yürüyün, kapı önünüzde.
1: Adım dudağımda, isyanım şimdi.

0: sevecek kalp bırakmadın.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı, senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısınız.
1: Benzetmiyorum, sensin. Ferdisin sen. Yıllarca içimi dolduran sevgisin. Ferdi, ne olur benim de. Hala beni sevdiğini söyle. Sensin değil mi Ferdi? Benim deli gibi sevdiğim Ferdi. Ne olur susma, cevap ver.
2: Beni şaşırtıyorsunuz hanımefendi. İsmim Ferdi. Ama sizin tanıdığınız kişi değilim. Duygularınıza hürmetim vardır. Ve duygularınızı iyi anlıyorum. Ama onlar sizi yanıltıyor.
1: Hayır, duygularım beni yanıltmaz. Sen Ferdi'sin. Neden kendini saklamaya çalışıyorsun? Sana bazı şeyler söyleyeceğim. O zaman kendini saklayamayacaksın. Zafer, Zafer var ya.
3: Erol Bey geliyor.
2: Nuri baba, sen Zeynep Hanım'ı arka taraftan çıkarıver. Ben kapıyı açarım.
4: Rahatsız etmiyorum ya.
2: Yok, hayır, buyurun.
4: Hemen mevzuya girmek istiyorum. Fazla vaktinizi almak istemem. Bir iş kuruyor musunuz Ferdi Bey? Bir de ortak arıyor musunuz? Ben ortaklığa talibim. Şartlarınız nedir?
2: Şartım şu, 800 milyon verene ortak alıyorum. Varsa o kadar paranız, ortaklık kapılarımı size zevkle açarım.
4: O kadar param yok. İstediğiniz para da oldukça fazla. Yalnız bunu temin edebilirim zannederim. Bütün mallarımı ipotek yaparsam, bu parayı bulmuş olabilirim. Sizden ricam, bana bir hafta mühlet tanıyın. Benden haber almadan, lütfen ortak aramayın, ne olur.
2: Kabul Erol Bey, sizi bir hafta bekleyebilirim. Bir şey içer misiniz?
4: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun, hemen izninizi isteyeceğim. Vakit kaybetmeden işe koyulmalıyım. Tekrar teşekkürler. İyi günler.
2: Güle güle.
4: İyi günler.
5: İşler yolunda galiba.
2: Para bulmaya gitti. Bütün tefecilere söyle, Erol'a para vermesinler. Bonocu Hüsnü'yle temas et. Erol'un mallarını bize ipotek etsin. Parayı biz vereceğiz.
4: Demek para verme imkanınız yok.

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
2: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
3: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyin vereyim. Hemen oraya geliyorum.
4: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
4: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
5: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
4: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
6: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
7: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
6: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
7: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
6: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
7: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
6: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
7: Evet.
4: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz.
7: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün. Hatırladın mı şimdi?
0: Ferdi!
1: Evet ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik, abaküs,
4: kasa,
8: marul,
4: kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster. Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
13: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu.
14: Ahmet abi! Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
13: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
15: Dondurulmuş Uzak Doğu lezzetleri A101'de. Sushi'da dondurulmuş ton balıklı onigiri 179 lira. Bay Moching dondurulmuş mochi 159 lira.

hep seninle. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimden haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
3: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
4: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir.
5: Akmatuna yarın 18'de TV4'te.
6: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
12: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
13: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kalamıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız mı buraya da?
13: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: 5 yıl boyunca keyfini yerine getirdi. Alevde ızgara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki siyah çay 259 lira. Tam bol çikolatalar 50 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.

0: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
1: Burası medeni değil mi?
2: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır.
0: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
3: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur.
2: Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
0: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
4: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
0: Sana kal demek için.
2: Kalamayacağımı biliyorsun.
5: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
0: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
6: Memleketim. Yarın 16.15'te TV4'te.
7: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
8: Tam da leslik.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet.
9: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
10: Ay tam benlik.
9: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
10: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum, işim bu. Ahmet abi.

0: yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abimi, hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
2: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Aşağılık. Ahlaksızın mı birisi? Şimdi
6: geberteceğim. Ne yapıyorsun baba? Baba anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
5: Bana baba deme. Ben senin baban değilim.
7: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
5: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek.
6: Oğlum! Anne! Bir şey olmadı ya anne.
7: Yok oğlum. Ferdi! Ferdi!

0: Baba! Seni hastaneye götüreyim baba.
1: Bundan sonra annene iyi bak oğlum. Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep, ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadım. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi çok
0: baba!
2: Öde hasreti.

0: Gelinlik çok yakıştı Fatma. Gece bütün kızlar kıskanacaklar seni.
1: İstesen ikimizin düğünü bir arada olabilirdi kardeşim. Durul her zaman hazır seninle evlenmeye. İyi çocuk üstelik, seversin de ileride.
0: Sevgi yetmez evliliğe. Yuvanın temeli aşktır.
1: Bülent'in önce zenginliği ilgilendirmişti beni, ama sonra delicesine sevdim.
0: Hisleriniz karşılıklıydı.
1: Yoksa sen karşılıksız bir aşka mı tutuldun? Son zamanlarda bir tuhaflaştın zaten.
0: Sana öyle gelmiş, ben bir göz atayım aşağıya, hazırlıklar ne alemde?
1: Hepsi yetişecek değil mi biliyorsunuz, düğün sabahı balayına çıkıyoruz.
2: Evet efendim, merak etmeyin.
3: Süreyya ile Fatma için canımı verebilirim. Abimi kaybettikten sonra onlara hem babalık hem amcalık ettim.
4: Öz babalar bile sizin kadar sevilmez.
0: Benim yapabileceğim bir şey var mı amca?
3: Her şey yolunda kızım.
5: Şarkı için verdiğin sözü unutma.
0: Şarkı söylemem garip olmaz mı bu gece?
5: Madem ki şarkı söylemeyecektin, niye konservatuvarı bitirdin?
0: Peki, peki kızma, söyleyeceğim. Teşekkür ederim, bu yıldırım telgraf ne?
5: Amerika'dan geliyor efendim.

0: Telgraflara bak, ne çok sevenimiz varmış. Nem var senin?
1: Bizi yalnız bırakır mısınız?
0: Tabii efendim.
1: Tarık'tan.
0: Tarık'tan mı?
1: Evet. Bugün dönüyormuş Amerika'dan.
2: Cuma 16'da Pan Amerikan'la İstanbul'dayım. Sana kavuşmanın heyecanı içindeyim. Sevgiler.
0: Nasıl olur? Bülent'le evleneceğimi yazmıştım ona. Ne biçim telgraf bu? Delirdi galiba. Ya bir rezalet çıkarsa? Bülent hiçbir şey öğrenmemeli. Tarık'ın bu gece buraya gelmesini önlemeliyiz. Yarın sabah nasıl olsa balayına çıkıyoruz. O zaman her şey kendiliğinden düzelir. En iyisi Tarık'ı havaalanında sen karşıla, anlat durumu. Demek bilmiyor evleneceğimi.
1: Anlıyorum. Gider karşılarım onu.

Yaşadığım tatlı rüya sona ermek üzere. Tarık'ın gelmesine yarım saat kaldı. Sevdiğim varlık gerçeği anlatmanın heyecanı içindeyim. Ona yardım etmek isterken dönüşü olmayan bir yola saptım. Olayları önleyemedim. Bütün suçum onu ölesiye sevmekti. Her şey kardeşimin partisinde onunla karşılaştığım an başlamıştı.

0: Bir gün onunla çarpışıp göz göze gelmişti. O ilgisizce bakıyordu bana. Bense donup kalmıştım. Birden onun sesiyle uyandım bu aşk rüyasından.
1: Rahatsız mısınız? Yardım edebilir miyim size?
0: Şey efendim, affedersiniz.
2: Bakıyorum tanışmışsınız.
0: Beyefendiye çarptım da özür diliyordum.
2: Sizi tanıştırayım öyleyse. Kardeşim Süreyya, yüzbaşı Tarık.
0: Memnun oldum efendim.
1: Ben de.
2: Teşrifat bittiğine göre donanmanın en yakışıklı denizcisiyle dans edebilirim herhalde.
0: O güne kadar böylesine kuvvetli bir duyguyla karşılaşmamıştı. Kitaplarda okurken güldüğüm yıldırım aşkı bu olmalıydı.
1: Üç gün önce tanıştılar. Aşık oldular birbirlerine. Onu görünce unuttu beni. Bu gece ya ben ya donanma dedim, o donanmayı seçti. Bilirsin, sabırlıyımdır. Er veya geç ben evleneceğim Fatma'yla.
0: Bülent'in sözleri şaşırtmıştı beni. Fatma'yı seviyordu ve nişanlanmaları gün meselesiydi. İnanamıyordum olanlara. Tarık'la Fatma sık sık görüşüyorlardı. Fatma onunla buluşacağı günler süslenir, heyecanlanırdı. Ben de öyle. Çünkü ikimizin de rüyalarını Tarık süslüyordu. Fatma karşılığını buluyordu sevgisinin. Benim aşkımsa kara sevda olarak gömülmeye mahkumdu kalbimde.
2: Geldi. Allah'a ısmarladık şekerim.

0: Böylece ilk aşkım ömür boyu sürecek ıstırabım olmuştu. Tarık artık aile içine girmişti. Amcam da sevmişti onu. Fatma ile arkadaşlığını hoş görüyor, yakıştırıyordu onları birbirine. Ben en üstteki beyazı istiyorum.
1: Tutar mısın Süreyya?

0: Senin yerinde olsam hep gülerdim Süreyya.
1: Neden Tarık?
0: Bugüne kadar senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim.
1: O gün ilk defa fark etmişti varlığımı. Güzel bulmuştu. Beğenmişti beni. Mutluydum. Günler günleri kovalamış, ayrılık saati gelmişti. Seni 3 aylık eğitim için Amerika'ya uğurluyorduk. Sen, aziz varlığım, kara sevdam, aşkımın farkında bile değildin. Gözlerin yalnız Fatma'yı görüyordu. Bir an seni ölesiye gerçekten seven benim diye haykırmak geldi içimden. Ama bu neye yarayacaktı? Sen onu seçmiştin bir defa.
0: Uzun bir süre adresimi yazmayacağım. Denizde olacağız. Sevenler için bu ayrılık sayılmaz. Hep senden olacağım sevgilim.
1: Güle güle Tarık, yolun açık olsun.
0: Allah'a ısmarladık Süreyya. Kendine iyi bak. Dönüşümde bu mahzun yüzünü mutlu görmek istiyorum.

0: Bu yolculuk seni benden ebediyen ayırıyordu sanki. Fakat senden kalan bir hatıra ömrüm boyu mutlu edecekti beni. Tenimi alev alev yakan yanağımdaki dudak izleri.
1: Arabam ve bendeniz emirlerinize amadeyiz hanımlar.
0: Bülent, seni kim gönderdi böyle?
1: Kalbimin sesi. Buyurun.
0: Teşekkür ederim Bülent.
1: Yakışıklı yüzbaşı nasıl yalnız bıraktı seni?
0: 3 gün önce Amerika'ya yolcu ettik onu.
1: Ha, yazık!
0: Neden?
1: İnsan senin gibi bir kızdan ayrılmamak için cennete bile gönderseler gitmezdi de ondan.
0: Senin bu tatlı sözlerin öldürür insanı.
1: Ölmeni değil, bana tekrar aşık olmanı bekliyorum o kadar.
0: Fatma, Bülent'in hala kendisini sevdiğini görünce değişiverdi birden. 3 gün önce sevdiği adamı uğurlayan o değildi sanki.

O günden sonra milyoner Sadık Bey'in oğlu Bülent kardeşimi tekrar etkisi altına almıştır. Artık Fatma Tarık'ı sanki hiç sevmemiş, tanımamış gibiydi.

0: Ara, her şeyi açık açık yazdım. Beni affet. Seni sevdiğimi zannetmiştim, yanıldığımı anladım. Bülent'le evleniyorum dedim.
1: Fakat Fatma...
0: Postaneye amcamın mektuplarını almaya gittiğinde... lütfen bunu postalayıver.
2: Çılgınca bir fikir geldi aklıma. Tarık'ı gurbet illerde umutsuzluğa düşürecek bu mektubu göndermeyecektim. Fatma'nın yerine ben yazacaktım. Fatma'nın ilk mektubuydu bu. Yazılarımızı tanımıyordu. Cevaplarını da amcamın posta kutusuna yollamasını istersem... bu oyunumu kimse fark etmez. İstanbul'a dönünce de bu acı gerçeği kolaylıkla karşılayabilirdi.
3: Tarık... beni hatıralarınla bir başıma bırakıp gittiğin andan bu yana günlerim ve gecelerim yalnız seninle dolu. Şimdiden sana kavuşup kollarında eriyeceğim anın heyecan içindeyim. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Seni neden bu kadar sevdiğimi bilmiyorum. Allah seni benden ayırmasın.

0: mektuplarında yücelen ruhunla sanki seni yeniden tanıdım sevgilim. İlk günler güzel yüzünü özlüyordum sadece. Şimdi yüce bir ruh, yüce bir dünya kapladı benliğimi. Mektuplarının esiri oldum. Allah seni benden ayırmasın Fatma.
1: Böylece günler günleri izledi. Bu tatlı aşk rüyasından uyanamadım bir türlü. Mutlu günlerim Fatma'nın düğününde dönüşünü bildiren telgrafınla sona erdi. Havaalanına koşup sana gerçeği anlatmak son çarem.
2: Lütfen dikkat! New York'tan gelen uçağı alanınıza inmek.

0: Fatma nerede? Hasta mı yoksa?
1: Hayır, şimdi anlatırım her şeyi. Fatma bu gece evleniyor.
0: Evleniyor mu?
1: Evet, Bülent'le.
0: Bir kurşun yesem şaşırmazdım bu kadar. İmkansız. Olamaz bu!
1: Maalesef. Gerçek bu Tarık.
0: Beni öylesiye seven, aşkımızı mektuplarıyla efsaneleştiren, yücelten Fatma evlenmez başkasıyla. Her şeyi gözlerimle görmek istiyorum.
1: Ne değişir ki?
0: Kör olduğum anlar, kabullenirim durumu. Her şeyi Fatma'dan duymak, gözlerimle görmek istiyorum.
2: Endişelerinde yanılıyorsun. Benim tanıdığım Tarık gururunu ayaklar altına alarak gelmez buraya.
1: İnsana gururunu unutturacak duygular da var Fatma.
2: Bırak bu yersiz telaşı da misafirlerle meşgul ol.
3: Biliyor musun, bu gece ben de Bülent kadar mutluyum.
1: Neden?
3: Orkestramla şarkı söyleyeceksin. Yaklaşmamızın ilk adımı. Belki de zamanla kendimi sevdirebilirim sana.
1: Sen bulunmaz bir dostsun, seni kırmak istemem. Ama arkadaşlıktan öteye gidemeyeceğimizi bilmen lazım.
3: Bazen böyle hayaller kurarım işte. Aslında arkadaşlığın da yeter bana. Çok iyi.

0: Bir dakika durun!
1: Oh, merhaba, hoş geldiniz Muzaffer Bey!
2: Hoş bulduk!
1: Korkmayın, rezalet çıkarmaya değil, Fatma'ya mutluluk dilemeye geldim. Beni ona götürün. Lütfen!
0: Peki, ama sadece birkaç dakika için. Tarık!
1: Korkma, seni tebrik etmeye geldim, aşk dilenmeye değil.
0: Seni beklemiyordum, şaşırdım karşımda görünce.
1: Süreyya anlattı her şeyi. Öylesine inanmadım ki, seni telinle duanla görmek istedim.
0: Tarık, ben...
1: İzaha lüzum yok! Sırtındaki gelinlik budalalığımı kör gözlerime sokmaya yetti.
0: Önce dinle, sonra suçla beni.
1: Neyini dinleyeyim senin? Bülent'in gözlerini kamaştıran zenginliğine, aşkımızı nasıl sattığını mı anlatacaksın? Yoksa sevgimizi yücelten, efsaneleştiren o aşk mektuplarını ben yazmadım diye inkar mı edeceksin?
0: Aşk mektupları mı dedin?
1: Evet. Beni sana öylesiye bağlayan aşk mektuplarını.
0: Ben sana bir tek mektup yazdım. O da Bülent'le evlenmeye karar verdiğim zaman.
3: Fatma, sevgilim, misafirlerimiz sabırsızlanıyorlar.
4: Hala hazır değil misin? Herkes seni bekliyor.
0: Geliyorum Bülent.
1: Tarık, bu mukaddes sarhoşluk, bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum seni, uzağımda tapar oldum. Sen benliğimi kavuran bir yanardağ gibi alev alev aktın içime.

0: Beni hatıralarımla baş başa bırakıp gittiğinden bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Kollarımda eriyeceğim anın heyecanı içindeyim. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Senin yerinde olsam hep gülerdim.
1: Neden dar?
0: Senden güzel, senden tatlı gülen bir kız görmedim ben.
1: Hiçbir şey sormayın bana. Bağırın, hakaret edin, dövün, öldürün isterseniz. Ama sebebini sormayın bana. Söyleyemem. Ölsem de söyleyemem. Söyleyemem. Ölsem de söyleyemem.

0: sizi burada görünce şaşırdım.
1: Mektuplarını iade etmeye geldim.
0: Yırtıp atsanız ya da yaksanız daha iyi olurdu.
1: Yazık olurdu. Belki bir gün gene işine yarayabilir.
0: O kadar önemsemeyin. Okuduğum aşk romanlarından aklımda kalanları yazmıştım, duygularıma değil.
1: Romanlarda aşk yalanları bulunur. Seninkinde ise sımsıcak bir ifade var. Mesela sevgili varlık. Beni hatıralarınla baş başa bırakıp gittiğin andan bu yana günlerim ve gecelerim seninle dolu. Ayrılığımız aşkımızın alevi oldu. Bu satırlar aşkı tatmadan yazılabilir mi sence?
0: Bilmem. Niye yazılmasın?
1: Bu eşsiz rüya bitmesin istiyorum. Yanımdayken seviyordum, şimdi tapar oldum sana. Bu kutsal sevgin benliğimi kavuran bir yanardağ gibi aktı içime.
0: Ezberlemişsiniz mektubumu.
1: Hepsini satır satır ezberledim.
0: Neden? Bırakın beni gideyim Tarık Bey.
1: Demin mektuplarını okuyan aşık olur sana demiştim. Ben de sana aşığım Süreyya. Hem de ilk andan beri.
0: Ne olur bırakın beni, oynamayayım benimle.
1: Hayır yavrum, hayır. Oynamıyorum seninle. Aşığım sana Süreyya, aşığım.
0: Neredeyse kalbim duracak. Dayanamayacağım bu heyecana.
1: Bu tatlı gerçeğe boyun eğmek mecburiyetindesin. Hem biliyor musun, beraber geçireceğimiz sadece 24 saatimiz var.
0: 24 saatimiz mi var?
1: Evet. Tatbikata katılacağım, kısa bir süre ayrılacağız.
0: O halde seni bırakmam bu gece. 24 saatin her saniyesini birlikte yaşayalım sevgilim.

0: Bana o mektupları yazana vermek üzere bir hediye getirmiştim. Ne garip, uydu parmağına. Bunun nişan yüzüğü olarak kabul et. Hani ağlamak yoktu?
1: Sana kavuştuğum gün seni kaybetmek kolay mı sanıyorsun?
0: Hadi bakalım, sil gözlerinin yaşını. Yalnız bu anı yaşayalım.
1: Evet. Her şeyi, bütün heyecan ve acıları unutalım.

0: Vakit geldi mi?
1: Evet. Süreyya.
0: Hiçbir şey söyleme sevgilim. Zaten seni bulduğum andan beri seninim ben.
1: Vazife dönüşü nikah muamelesine başlarız. Bana sadece seni amcanlar istemek kalsın.
0: İstemesen de seninim ben.

0: Artık asker karısı sayılırsın, ağlamak yakışmaz sana.
1: Ağlamıyorum ki. Hem bu ikinci ayrılışımız.
0: Öyle. Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçer sevgilim. Tatbikat biter bitmez döneceğim. Dönünce de düğünümüzü yaparız.
1: Hep seni düşüneceğim. Seni bekleyeceğim sevgilim. Kalbim yalnız senin için çarpacak. Sağ salim gitti. Sağ salim dön bana.
0: Döneceğim yavrum.
1: Allah seni benden ayırmasın.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Yolun açık olsun.

0: Amca, amca.
1: Hiçbir şey söyleme yavrum. Gördüm sizi. Fatma da mektup meselesini anlattı.
0: Evlenmeye karar verdik Tarık'la. Çok az vakti vardı, elini öpmeye gelemedi. Gemisiyle hareket etti.
1: Allah kavuştursun yavrum.
0: Amca!
1: Fatma ile Bülent havaalanına gittiler. Balayına çıkmak için. Sana da çok selam bıraktılar.

0: Ne o, bir tuhafsın kızım.
1: Evet amcacığım. İçimde sebebini bilmediğim garip bir his var. Sanki...
0: Evet, sanki...
1: Size bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Fena halde içim daralıyor. Sebebini bir türlü çözemediğim bir korku var yüreğimde.
0: Allah Allah, nasıl bir korku bu? Hayra yoralım kızım.
2: Gazeteleriniz efendim, buyurun.
0: Teşekkür ederim.

Tüm yaşama gücümü, umutlarımı yitirdim sevgilim. Sensizliğe, bu dayanılmaz acıya karşı kuracak gücüm kalmadı artık. Günler, aylar boyu hatıralarımızı yaşamak, her an seninle birlikte olmak soluğumu kesmiyor.

Süreyya, Süreyya, kızım, yavrum.

0: amcanız kardeşinizin evli değil, sözlü olduğunu söylemişti.
1: Evet.
0: Kendisi farkında mı bilmem, kardeşiniz gebe.
1: Ne diyorsunuz doktor bey? Eşimle seyahatten dün gece döndük, bilmiyordum.
0: Bunu öğrenince kendisiyle birlikte bu varlığı ortadan kaldırmak için bir daha intihara teşebbüs edebilir.
1: Nasıl mani olabiliriz?
0: Onu yaşamaya teşvik edin. Masum bir yavruyu ortadan kaldırmaya hakkı olmadığını söyleyeyim. Göreviniz zor. İki hayatı kurtaracaksınız.
1: Yalnız iki hayat değil doktor bey. Bir ailenin de evliliği kurtulmuş olacak.
2: Hep başımdasın, kocan çok yalnız kaldı.
1: Üzülme, çok meşgul.
2: Neyle?
1: İngiltere'deyken Avustralya'da yapılacak baraj inşaatı için anlaşma yapmıştı. Burada resmi safa tamamlanıyor.
2: Ne kadar kalacaksınız?
1: Bilmiyorum. Ama sen iyileşmeden gitmem. Belki beraber gideriz.
2: Ben yaşamak istemiyorum artık.
1: Yaşayacaksın, mecbursun buna.
2: Neden?
1: Çünkü tek başına değilsin. Karnında Tarık'ın bir parçasını taşıyorsun.
2: Karnında Tarık'ın bir parçası mı?
1: Evet, gebesin, doktor söyledi.
2: Tarık'ın bir hatırasını taşıyorum, öyle mi? Ama bu... bu babasız doğacak bir çocuk.
1: Babası belli onun. Büyüyünce her şeyi öğrenir. Hayatına kıymakla çocuğunu öldüren bir ana olursun.
2: Babasız büyütemem onu. Büyütemem.
1: Beni dinle Süreyya. Kocamı seviyorum. Kaybetmekten de ödüm kopuyor.
2: Neden? Seni sevmiyorum.
1: Seviyorum. Ama çocukları daha çok seviyor. En aşağı 6 çocuğumuz olacakmış.
2: Ne güzel.
1: Güzel değil Süreyya. Çünkü benim çocuğum olmuyor. Doktorlar doğuramayacağımı söyledi.
2: Çok kötü. Ne yapacaksın?
1: Yuvamı ancak sen kurtarabilirsin.
2: Ben mi? Nasıl?
1: Doğurmakla.
2: Hiçbir şey anlamıyorum.
1: Doğum zamanı seni bir kliniğe benim adımla yatırırız. Çocuk benim nüfusuma geçer. Babalı doğar.
2: Babalı doğar yavrum. Tarığımın hatırası ömrümce yaşar.
1: Kabul ediyorsan kocama gebe olduğumu söylerim. Yarın gidiyor.
2: Gelmez mi bu arada?
1: Bir yıldan önce gelemez. O zamana kadar da çocuk doğar.
2: Hayat ne zormuş.
1: İstersen sen de gelirsin yanımıza.
2: İstemem. Çocuğumun yanında yabancı olmak istemem.
1: Kabul ediyorsun demek.
2: Mecburum. Yok edemem yavrumu.
1: Sana minnettar.
2: Yaşaması için çocuğumun teyzesi olmayı kabul ediyorum.
3: Bu sayfalara anılarımı yazarken sana daha kolay ulaşabileceğimi düşündüm sevgilim. Acı tatlı günlerimi seninle paylaşırken yaşamımı sürdürmeye çalışacağım. Fatma'nın teklifini kabul ettim. O da gebe olduğunu söyledi kocasına. Bülent mutlu. Bir yıl sonra dönmek üzere yurt dışına işine döndüm. Doğuma yakın Fatma'nın ismiyle bir kliniğe yattım. Doğan çocuğumuza da Tarık adını koydum. Onu kollarıma verdikleri an heyecandan öleceğimi sandım. Ne kadar da güzel, sıhhatli. Kaderim bu acı oyunundan habersizdi yavrum. Zaman çabuk geçmiş. Bülent bir yıl sonra çocuğu sandığı yavrumuzu alıp götürmek üzere bize dönmüştü. Kadere boyun eğmekten başka çarem yoktu. Uzaklara gidiyorlardı. Ancak 10 yıl sonra görebilecektim yavrumuzu.
2: Tarığımı bir gün burada karşılamıştım. Şimdi yavrumu aynı yerde kaybediyorum.
4: Oğlun emin ellerde, müsterih olabilirsin.
2: Bu tatlı dudaklarını... Bu minicik burnunu bir daha ne zaman seveceğim? Sıcak nefesini bir daha ne zaman yüzümde hissedeceğim? Nedir bu senin çilen amca? Anasız babasız bizi yetiştirmen yetmezmiş gibi bir de dertlerimizle acı çekiyorsun.
4: Kimim var sizden başka? Elbette sizin acılarınıza ortak olacağım.
2: Tarık'ın benim çocuğum olduğunu Bülent bir gün bilecek değil mi amca?
4: Tabii yavrum, zamanı gelince bilecek, her şeyi bilecek.
5: Dört hava yollarının uçağıyla Londra'ya gidecek yolcuların uçağın teklifleri rica olun. Teşekkür ederim.
6: Ver bakalım yavrumuza annesini. Vaktimiz geldi efendim, müsaadenizle.
4: Hayırlı yolculuklar.
6: Çok teşekkür ederiz.
5: Üzülme
6: yavrum.
5: Teşekkür ederim.
2: Son anda çılgınca bir hisse kapıldım. Onu geri almak fikri birden bıçak gibi beynime girdi. Olanca kuvvetimle haykırdım.

0: Durul beni hiç yalnız bırakmadı. Bir gün gece kulübünde...
1: Düşündüm, seni oyalayacak bir işe ihtiyacım var dedim.
0: Ne gibi?
1: Kulübünde şarkı söylemek gibi. Provalar, gelip gitmek, oyalar seni.

Bir gece eve döndüğümde acı bir olay simsiyah bir perde gibi aniden yaşantımı kararttı. Emin büyük dayanam, canım amcacığım, amansız hastalığına dayanamayıp ölmüştü.

0: aradan yıllar geçti. Bir gün karşımda Fatma'yı buldum. Fatma! Neden bildirmedin geleceğini? Tarık nerede? Yoksa getirmedin mi onu?
1: Heyecanlanmayasın diye evde bıraktım, getirmedim.
0: Kocaman olmuştur. Babasına mı bana mı benziyor?
1: Görünce kendin karar verirsin. Tarık!

0: Hocam, Tarık'ın benim oğlum olduğunu biliyorum. Ona gerçeği söyledin değil mi?
1: Hayır.
0: Neden?
1: Bağlandı Tarık'a.
0: Söyleyemedim. Ya ben? Ben ne olacağım?
1: Sana bağlı. Belki onu bizden almazsın diye düşünmüştüm.
0: Çıldırdın mı? Nasıl düşünebilirsin bunu?
1: Senin için çocuğun neyse benim için de Bülent o. Öğrenirse kahrolurum, yaşayamam.
0: Ya ben? Ben yaşayabilir miyim sanıyorsun? O benim oğlum, senin değil. Demin bana teyze, sana anne demesi deli etti beni.
1: Bağışla beni. Mutluluğumu, yuvamı korumak için oğluna sahip çıkmakta hatalıydım. Bülent'e kendi çocuğunu doğurmak için doktorlara gittim. En tehlikeli ameliyatlara razı oldum, olmadı. O zaman söyleseydim affederdi belki. Ama şimdi...
2: Üzülmene lüzum yok. Seni şimdi de affediyorum karıcığım. Beni bu kadar sevebileceğini hiçbir zaman düşünmemiştim. Haklısın Süreyya. Çocuğunu almak için geldin ve alacaksın da. Yalnız nasıl sokacağız bu gerçeği onun minnacık başına? Ona nasıl senin asıl annen teyzendir diyeceğiz?
0: Nasıl olacaksa olmalı. Şu an tek düşüncem yavruma kavuşmak. Onsuz ışığım söner, dünyam kararır. Onu doğuran benim. Kan çeker, sever beni. Bir gün de anne der.
3: Peki, senin neden oğlun yok teyzeci?
0: Vardı yavrum. Sana çok benzeyen bir oğlum vardı.
3: Sahi mi?
0: Evet.
3: Şimdi nerede oğlunuz?
0: Hem çok uzaklarda... hem de dokunacak kadar yakınımda. Ama kaybettim onu.
3: Ben de canınızı sıkan benim diye korkmuştum.
0: Bilakis. Sen kırık hayatımın tek tesellisi oldun. Seni böyle okşayıp sevmek bana dertlerimi, acılarımı unutturdu.
3: Oğlunuzu kaybettiniz diye üzülmeyin. Ben o eksikliği tamamlarım isterseniz. Dertleşiriz, gezeriz beraber. Öperim sizi böyle. Belki öz oğlunuz gibi öpemedim. Ama gene de öptüm işte.
0: Oldu yavrum. Evlat öpüşü gibi oldu. O da beni böyle içten, böyle şefkatle öperdi herhalde.
3: Öyleyse beni sevdiniz siz.
0: Hem de nasıl?
3: Biliyor musun anneciğim? Teyzemin bütün isteği benim gibi bir oğlu olmasıymış.
1: Madem birbirinizi bu kadar sevdiniz, neden onun evinde kalmıyorsun birkaç gün? Kalmak ister misin?
3: İstemez olur muyum hiç? Babacığım, siz de izin verir misiniz?
2: Tabii yavrum, memnuniyetle.
3: Oldu teyzeciğim. Artık senin de çocuğun sayılır.

0: Teyzeni sevmedin mi Tarık?
1: Sevdim.
0: Peki beğendin mi?
1: Beğendim. Hem tatlı, hem sımsıcak.

0: yanında olsaydı korkmazdım. Ona sarılır, öper, uyurdum. Ne olur, yarın beni anneme götür.
1: Benden bu kadar çabuk mu bıktın?
0: Hayır, ama özledim annemi. Annem benim her şeyimdir. Beni yarın götür, sonra gene gelirim.
1: Hadi şimdi yat uyu, yarın götürürüm seni.
0: Allah'ım, ne olur yarın çabuk olsun.

0: Neye hazırlandın? Ne var yavrum?
1: Annemi istiyorum. Beni ona götürmeyecek miydin?
0: Haklısın Tarık. Hiçbir çocuk annesinin yerini bir başka kadının almasını istemez. Hep böyle kal yavrum. Ana sevgisi yüreğinden eksik olmasın.
1: Ağlamayın teyzeciğim, üzülüyorum.
0: Üzülme yavrum. Artık ağlamayacağım. Benim bir teyzem vardı. Annem kadar severdi beni diye hatırla. Yeter bana.
2: Yavrumu kazanmak için ısrar etmenin onu kaybetmekten başka bir şeye yaramayacağına inandım.

0: sevemem. Ben yalnız Tarık'ı sevdim. Sevmekte de devam edeceğim. Yaşantımı sürdürmenin çaresini de buldum.
1: Nasıl?
0: Kendimi anasını babasını tanımayan çocuklara adayacağım.
2: Şimdi herkes neşesinde, alayda. Cenaze var şimdi kalbimdeki sarayda. Lokma döktürecektim ama ne yazık ki tencereler kalayda. Oğlum İbiş, buyur ustacığım. Güzel laf ediyorsun ama endazen bozuk. Sen seni bil, sen seni bil, sen seni bilmez isen patlatırlar enseni.

15 yıl su gibi akıp geçti. Terk edilmiş 8 yavruyu evlat edinip büyüttüm onları. İhtiyacım olan evlat sevgisini, evlat şefkatini onlarda bulmaya çalışıyorum. Hayrola çocuklar? Bir şey söylemek ister gibi bir halin.

0: Hadi, söyle yavrum.
1: Bugün anneler günü.
0: Evet, bugün anneler günü.
1: Biz sizi çok seviyoruz. Öz annemiz olsaydınız da bu kadar severdik.
0: Ben sizin anneniz değil miyim?
1: Öz annemiz olmadığınızı biz biliyoruz.
0: Yalan söylemişler. Benim sizin ananız. Ananız da, babanız da. Sizler benim her şeyimsiniz. Bir annenin yapabileceği her şeyi yapmaya çalışıyorum sizler için.
1: Ağlamayın, biz sizi çok seviyoruz.
0: Öyleyse anne deyin bana.
1: Anne diyelim mi size?
0: Elbet. Elbette.
1: Bu çiçekleri sizin için topladık anne.

0: ben verdi. Ya
1: çabuk çocukları indirelim.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava atacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama. İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Abi, ne yapıyorsunuz biz şu an?
2: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: hep seninle.
1: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum.

0: 35'indeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Bana emanet. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Bir Ahmet abi mi? Hepsi orada. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. İşte bir kargaları kovalayamıyor bu uygulama.
8: İyi ki varsın Ahmet abi. Çiftçiler günün kutlu olsun. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Dostlarım, bir kadın düşünün. Ömrünün baharındayken kendisini kimsesiz çocuklara hasrediyor, bir annenin bile güç yapabileceği fedakarlıklarda bulunuyor, servetini bağışlıyor, hayatını onlar için feda ediyor. Süreyya Hanım'a bütün anneler ve kimsesiz çocuklar adına şükranlarımızı sunuyor ve onu yılın annesi ilan ediyoruz.
10: Bana tevcih edilen bu şeref acılarımı hafifletiyor. Yılın annesi olmak bir annenin ulaşabileceği en yüksek mertebedir. Yılın annesi oldum ama yaşantım boyu oğluma annelik edemedim. Anne gibi kutsal bir kelimeyi oğlumdan duyamadım. Tanrı bütün çocukları annelerine bağışlasın.

Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Özge. Burada sizi bekliyorum. Çok güzel iki tarifim var. Böyle sabırsızlıkla geldim bugün. Çünkü ya yediğinizde siz de bayılacaksınız. İki harika lezzetle buradayım. Bir tanesi şu gördüğünüz biberleri. İçine peynir dolduracağız. Sonra milföye saracağız. O kadar güzel olacak ki çıtır çıtır bir şey bizi bekliyor. İkincisi de biliyor musunuz? Hani ben hep diyorum ya, bana tariflerinizi gönderin. Tarif gönderin, yapayım sizin için diye. Ay bir takipçim hem kavanoz göndermiş hem tarif göndermiş. Efendim tam daha ne isteyebilirim ki ben? Çok güzel. Kavanozda bir tatlı yapacağız. Sufle mi dersiniz? Sufle kek mi dersiniz? Böyle bir lezzet. Gerçekten ben de uzun zamandır yememiştim. Çok etkilendim. Hemen burada paylaşmak için geldim. Evet, başlayalım mı? Hadi ben şu malzemeleri size sayayım hemen. 3 tane, ya aslında hiç bozmadım karelerini. Burada 6 tane milföy var ama 3 tane blok halinde var. Peynirim var, yumurta sarısı, pul biber, çörek otu, tereyağı ve bir de biberlerim var. Şimdi bu yaz dönemine gelseydi Charleston biber olacaktı. Ama yaz döneminde olmadığımız için köy biberinden kullandım. O da çok güzel oldu. Evet, ne yapıyoruz? Hadi. Haydi başlayalım. Şimdi peynirimiz var burada. Bu taze peynirler, beyaz peynirlerden kullandım. Onun içine de pul biber koyuyorum. Başka ne arzu ederseniz koyabilirsiniz. Ben bu ikisini çok yakıştırdım. O yüzden şöyle ikisini karıştırıyorum. Böyle yediğiniz zaman biraz da acı acı gelsin, değil mi? Şöyle hafif acı severler. Tabii acı sevmiyorsanız içine tatlı pul biberler var ya, toz, onlardan koyun, olur mu? O da çok yakışır. Evet, ne yaptım biberlerimi? Yıkadım. Sonra içlerini böyle açtım, temizledim. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Biberlerimin içine bu peynirleri dolduracağım. Ay evet, çok güzel oluyor. Yani bu tam böyle günlerde yapılacak tarif. Öyle söyleyeyim. Hani böyle herkesin tabağına birer tane alabileceği. Pratik, sizi hiç yormayacak. Yani sizin evde 10 dakikanıza mal olmayacak bir tarif. Almayacak dakikalarınızı. Hem de çok keyifle yapacaksınız. Ya şu saatlerce mutfakta vakit geçirmek gerçekten, tamam, el oyucu lezzetler de ayrı bir yerde, onu kabul ediyorum. Ama şimdi bunlar çok pratik, çok da lezzetli. Tam altın günlük, öyle söyleyeyim. Ben de

kendi evimde yaptım ve bayıldım. Ama daha misafire fırsatım olmadı yapacak. O yüzden işte siz de yaparsanız bana resmini atın, olur mu? Merak ediyorum nasıl yapıyorsunuz? Nasıl sunuyorsunuz? Evet, şöyle güzelce. Bu arada tarif de gönderebilirsiniz bana. Evet, biliyorsunuz tarif gönderdiğiniz zaman ben çok sizin adınıza yapıyorum tarifi. Biliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Paylaşmak çok güzel. Burada ben paylaşıyorum. Orada siz paylaşıyorsunuz. Daha güzeli var mı? Evet, sonuncu biberimizi de şöyle içini doldurdum. Evet, şöyle biraz daha dolduruyorum. Az da koymuyorum yani, içine yiyenler muhakkak peynirin tadını alsınlar. Harika. Biberlerimi doldurdum. Şimdi ne yapıyorum? Evet, şöyle alalım kenara. Tereyağımı da şöyle alayım. Çünkü onu en son süreceğim. Benim hemen şu biberleri kenara alıyorum. Çünkü merdaneyle biraz milföyleri açacağım. Şöyle tezgahıma milföyümü şöyle açacağım. Biraz şöyle koyayım. Bana biraz yer lazım. Şöyle birazcık genişleteceğim milföyümü. Azıcık şuradan un alayım. Çok az bir un serpeceğim üzerine. Ve tezgaha şöyle tutsun diye. Süper. Şimdi böyle birazcık açmam gerekiyor. Tamam. Gayet güzel oldu. Çok da fazla değil. Zaten milföyler ince biliyorsunuz. Evet, bıçağımı da alayım. Evet, şöyle şerit şerit kesiyoruz milföyümüzü. Uzun uzun şerit şerit. Evet, şöyle kestik. Bakalım kaç tane milföy kullanacağız? Birlikte göreceğiz. Şöyle biberleri böyle doluyoruz. Evet, buna bir tane, bir tane daha alıyoruz şimdi. Evet, devam ediyoruz dolamaya. Evet. Efendim, bir tanesini yaptık. Şöyle tepsime koyacağım. Şöyle bir tanesini tepsiye dizeceğim. Şimdi geri kalanını sarmaya devam ediyorum. Evet, buradan başladık. Fırında bu biberler böyle biraz yumuşuyor. Lezzeti gerçekten, bir kere milföy çıtır çıtır olduğu için biberi yerken milföyün de çıtırtısını duyuyorsunuz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Evet, hem sebze yemiş oluyoruz. Biber, bir tane biber yemiş oluyoruz mesela, C vitamini. Hem de böyle yazın olursa özellikle Charleston biberle de çok güzel oluyor. Evet, şöyle hemen bir tane daha buradan devam ediyorum. Yetmediği yerde keserim. Tamam, bunu da böyle yapalım. Evet. Şimdi ben diğerlerini de saracağım. Sonra üzerine yumurta ve çörek otu zamanında tekrar buluşacağız.

Biberlerimi sardım. İçine peynirler doldurdum. Üzerine biraz tereyağı sürdüm. Sonra bir de yumurta sarısı sürdüm. Şimdi de çörek otu koyuyorum. Evet şöyle. Mumyaya benziyor değil mi? Şöyle biberlerime, ama çok lezzetli oluyor biliyor musunuz? Siz de bu lezzete bayılacaksınız. Efendim biz 180 derece fırına gidiyoruz. Tekrar görüşürüz. Geldik tatlı tuzlunun tatlı bölümüne. Şu kavanozda çok güzel sufle kekleri yapalım birlikte. Ben Hanım'a hem tarif için hem de bu şirin kavanozlar için teşekkür ediyorum efendim. Çok güzel bir tarifle buluşturacak bizi. Hemen başlıyorum saymaya malzemelerimi. Bu şimdi sos için malzemeler. Pudra şekeri, krem peynir, vanilya ve biraz da krema. Bir paket kremamız var. O paket kremanın içinden bir dolu yemek kaşığı aldım ve buraya ayırdım. Bir kremadan bir kaşık eksik olacak öbür krema. Üç yemek kaşığı kakaomuz var. Şekerimiz, vanilyamız, kabartma tozumuz, kremamız, 3 yumurtamız ve unumuz var. Efendim malzemeler böyle. Hemen başlıyorum. Ha bu arada size söylemeyi unuttum. Bir tencereye ihtiyacımız var. Tencerenin içine su koydum ve o suyu kaynattım. Şimdi altını açıyorum. Suyumuz kaynıyor. Bir tane de beze ihtiyacımız var. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl yapıyoruz diye. Evet. Şimdi 3 yumurtayla hemen şekeri mikserde, benim canım mikserim nerede? Evet. Şimdi bunu güzelce karıştırıyorum.

Evet. Şekerle yumurtamı çırptım. Şimdi içine kremayı koyuyorum. Hemen şuradan bir kaşık yardımıyla koyayım. Evet, şöyle kremayı içine koyuyorum. Bu arada kakaoyu da içine koyuyorum. Böyle bol kakaolu bir şey olacak. Zaten sufle gibi. Vanilyamızı da koyuyoruz. Kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Nasıl keyifli bir tarif. Lezzeti daha da güzel. Biraz da unundan koyuyoruz. Harika. Şimdi başlıyoruz çırpmaya. Şöyle en alçak devirle başlıyorum. Çünkü çok da etraf toz olsun istemiyorum. Yavaş yavaş çırparak başlıyorum.

Evet. Şimdi bunu da kenara koydum. Bir kaşık alıyorum. Ve bakın bu çok güzel bir kek içi gibi oluyor aslında. Evet, şöyle yavaş yavaş kabıma yerleştiriyorum. Bakın şimdi çok kabaracağı için çok fazla koymayacağım. Yani dibinde kalacak. Hani fazla doldurursam çünkü bu sefer kavanozdan taşıyor. Üstüne sos yeri kalmıyor. Evet, bu gayet güzel. Neredeyse 2 yemek kaşığı ayarı yeterli oluyor. Evet, o kadar koyuyoruz ama nasıl kabarıyor inanamayacaksınız. Evet, şöyle koyalım. Bunları şimdi teker teker suya yerleştireceğim. Evet, tencerede kavanozda sufle kek yapmış olacağız. Evet, şöyle 2 kaşık koyuyorum hepsine. Evet, 1. Ay, buradan nasıl çikolata kokuyor? Nasıl kakao kokuyor? Size anlatamam. Ben böyle kek sıyırmaya da bayılırım. Sizin aranız nasıl kek sıyırmayla? Yani benim için bu da olabilir, bu da yeterli. Yani pişmesi çok da önemli değil, öyle söyleyeyim. Şimdi hemen tenceremi açıyorum. Evet, şöyle yavaş yavaş tenceremin içine tatlılarımı yerleştiriyorum. Evet, sonuncusunu da alalım. Evet, böyle. Sadece şunun içine birazcık şey kaçmış. Hemen kenarından temizleyeyim onu. Sonra kötü gözükmesin. Evet. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum?

altına atıyorum. Bir bezle üzerine kapatıyorum. Üzerine de kapağını kapatıyorum. Şimdi de sıra şu güzel sosu hazırlamaya geldi. Ay sos da çok lezzetli biliyor musunuz? Hemen malzemeleri koyuyorum. Krem peynirim var. Hani böyle labne bir de krem, beyaz krem peynir vardır ya. Labne olanı değil, krem peynir olanı. Vanilya ve pudra şekerim var. Evet şöyle koyuyorum. Efendim sosum bu kadar. Şimdi ben bu sosu mikserle çırpacağım ve sosu hazırlamış olacağım. Ondan sonra sulumda görüşeceğiz.

tatlı tuzundan sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Çıtır çıtır biberlere milföyü sardık ve çıtır milföyler yaptık biberle. Bir de kavanoz tatlısı yaptık. Kavanozda sufle mi dersiniz, kavanozda kek mi dersiniz? Üzerine de harika bir sos yaptık. Onu da koydum. Üzerine çileklerini de koydum. Tam ağzınıza layık oldu. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük hoşça kalın.

Kızıldağ'dan doğan Kızılırmak, Köse Dağı'ndan doğan Yeşilırmak ve Fırat'ın en önemli kolu olan Karasu Nehri bir şehrin içinde doğmakta. O şehir Mezopotamya'dan gelen kervanların geçtiği, Selçuklular döneminde tüccarların ziyaret ettiği bir merkez. O şehir tarihin her döneminde önemli bir yönetim merkezi olan Sivas. Şehrin isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayet var. Rivayetlerden ilki şöyle. Sivas kurulmadan önce ulu ağaçlar altında kaynayan üç pınar varmış. Bu pınar Tanrı'ya şükür, ana ve babaya minnet ve küçüklere şefkat duygularını ifade edermiş. Bu üç pınara Sipas suyu denirmiş. Zamanla mukaddes sayılan bu üç pınarın etrafında küçük bir yerleşim merkezi kurulmuş ve Sipas ismi verilmiş. Diğer bir rivayete göre ise Sivas ismi eski kavimlerden Sibasiplerden gelmektedir. Sivas ilk çağlarda Talavra, Megalopolis, Karana ve Diapolis isimleriyle anılmış. Sivas ismiyle ilgili bir başka rivayete göre ise kentin adı Farsça'da üç değirmen manasına gelen Sebast kelimesinden gelmektedir. Sebast ismi zamanla halk dilinde Sivas olarak yerleşmiş ve Sivas ismi bu şekilde oluşmuştur. Ülkemizde Konya'dan sonra en çok Selçuklu eserinin bulunduğu ildir Sivas. 13. yüzyıla ait Gök Medrese, Çifte Minareli Medrese ve Mavi Medreseleri Çini sanatı açısından mutlaka görülmeye değer yerlerden. Ulu Cami ise 1100 yılında inşa edilmiş. Hititlerin stratejik kalesi, Kadı Burhanettin, Danişment, Eretna Beyliği'nin başkenti, Selçuklu Devleti'nin Darül Lalası, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu Sivas. 4000 yıllık tarih.

Tarihi ile adeta bir kültür ve sanat şehri olan kent, birçok şairin de şiirlerine ilham kaynağı olmuştur. İşte onlardan biri Güven Tahtakıran'ın kaleme aldığı Sivas'la Hasbihal şiiri. Karanlıkta kandil olur yanarsın, kuraklıkta çağlayan bir pınarsın. Kökü derinlerde ulu çınarsın. Ta ezelden bağrı yanıksın Sivas, Türk'ün tarihine tanıksın Sivas. Kış aylarında beyaza bürünen Yıldız Dağı şehrin en önemli yerlerinden. Dağ ile ilgili çeşitli türküler ve efsaneler oluşmuş. Kayak için uygun pist alanları bulunan dağ, Sivas'ın kış turizmi için önemli merkezlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslediği, Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, tarihi yapıları ve doğasıyla Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olan Sivas, Anadolu'nun yüksek platoları ve dağlık alanları arasında yer alıyor. Osmanlı egemenliği süresinde eyalet merkezi haline gelen Sivas için Evliya Çelebi'de seyahatnamesinde şehirde 40 ilkokul, 1000 dükkan, 18 han ve 40 kadar çeşmesi var diyerek bahsediyor.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili

Hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers Kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara Antik Kenti'nin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinden alan Süryanilerin mabedi Deyrul Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın

0: değerli izleyenlerimiz, şu anda geldik. Trenimiz yanaştı ve buradan Shuttle'a geçeceğiz. Shuttle bizi Machu Picchu'ya götürecek diyoruz. Keyifli bir tren yolculuğuydu.
1: Trenden indik, Shuttle'a bineceğiz. İşte Shuttle, Machu Picchu yolundaki son durağımız.
0: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolu dediğimiz gibi bir hayli meşakkatli. Trenden indik, keyifli bir tren yolculuğuydu. Brezilyalılarla karşılaştık, bizler Türk bayrağı açtık, onlar Brezilya bayrağı açtılar ve kardeşliğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Sonrasında 1 saat 20 dakikalık tren yolculuğu bitti ve şu anda bulunduğumuz kasabadan Machu Picchu'ya bizi götürecek shuttle'lara bineceğiz ve sonra işte o antik şehre, dünyanın yeni 7 harikasından birine doğru yola çıkacağız diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, bu yolun sonu Machu Picchu. Thank you.

Meşakkatli bir yolculuktan sonra amaça pusuya merhaba demeye hazırlanıyoruz. Shuttle'a da bindik, 30 dakikalık bir yol kat ettik. Harika bir orman yoluydu. Gerçekten yalçın dağlar, bulutlarla buluştuk, öyle diyebiliriz. Ve Machu Picchu'yu gördük. Şimdi artık Machu Picchu'yu yakından ve derinden ziyaret etme zamanı diyoruz. Haydi bakalım.

Bu arada hatırlatmakta yarar var. Maça biçiye girerken tabii ki bir bilete ihtiyacınız var. Ama diğer öğren yerlerinden farklı olarak pasaporta da ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi pasaportumuz ve biletimiz elimizde. Şu anda merdivenlerden çıkacağız ve içeriye gireceğiz. Hakikaten heyecanlıyız. Bakalım Maça Piçi nasıl bir yer.

değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğu başladı. Yer yer İnkalardan kalma binaları görüyoruz ama buraya tırmanmak da bir hayli zor. Hani buraya geleceklere hemen uyarımızda bulunalım. Uyarıda bulunalım. 2400 metre civarındayız. Ve büyük bir yamacı yüksek merdivenlerle tırmanıyoruz. Şimdi bir dinlenme ve seyir terasına geldik. Bakalım buradaki manzara nasıl?

değerli izleyenlerimiz, işte Machu Picchu, dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesi. İnka medeniyetinin önemli şehirlerinden biri. İspanyol istilasından kurtulmuş ender şehirlerden biri. İspanyollar 1500 yıllarda Güney Amerika'ya geldiklerinde, Peru'yu ele geçirdiklerinde Pizarro bu Machu Picchu antik kentini çok aramış. Fakat bulamamış. Daha sonraki istilacılar da denemişler şanslarını ama hiç kimse bulamamış. Ta ki 1912 yılına kadar, 1912 yılında bir İngiliz araştırmacı Machu Picchu efsanesinin doğruluğunu kanıtlıyor ve işte burayı buluyor. Tabii o zaman böyle değil. Nasıl? Burası resmen yağmur ormanlarının başlangıcı olduğu için bu nokta tamamıyla çalı, çırpı ve ormanla dolu. Ormanlar temizleniyor ve bütün ormanlar temizlendikten sonra kazı çalışmalarıyla arkamda görmüş olduğunuz Machu Picchu antik şehri ortaya çıkıyor tüm görkemiyle diyoruz ve Machu Picchu'dan harika manzaralar paylaşmaya devam ediyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dayız ve keşfe devam ediyoruz. Gerçekten etkilenmemek mümkün değil. Ayrı bir enerjisi var bu dağların. Tabii insanı şaşırtan ana noktalardan bir tanesi tekerleği bilmeyen İnka medeniyetinin bu kadar yüksek bir noktada 2400 metreye bu yapıları nasıl inşa ettiği. Kesme taş tekniği var, evet. Bu taşlar çimento bile kullanılmadan birbirine eklenmiş ve bu şehir inşa edilmiş. Burası sadece tapınak değil, bir şehir. Teraslar var, teras evler var ve gerçekten çok etkileyici diyoruz. Ve İnkaların bu şaşırtıcı tekniğine hayranlık duymadan edemiyoruz.

0: Machu Picchu'nun içindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda da Machu Picchu'nun içindeyiz. İşte arkamda görmüş olduğunuz kapı, aynen, şehre giren ana kapı. Ve bu kapı hiçbir zaman kapanmıyor. Sadece 21 Aralık günü kapanıyor. Bunun sebebi de onlar güneşe taptıkları için eklips dedikleri o dönemlerde kapıyı kapatıyorlar. Ve iyi, kötü, güzel, çirkin bütün bu ayrımları burada yapıp ayinlerini gerçekleştiriyorlar. Peki bu dağ başındaki yere nasıl geliyor yiyecek derseniz, tarım alanları var ama bunun dışında Cusco kentinden et, patates, sebze gibi yiyecekler her gün İnka yollarıyla buraya geliyor diyoruz ve Machu Picchu'yu gezmeyi sürdürüyoruz.

bu eşsiz antik kenti gezmeyi sürdürüyoruz. Değerli izleyenlerimiz, şu anda tarım alanlarının bulunduğu yerdeyiz. Hemen arkamda görmüş olduğunuz alansa insanların, o dönemin insanların, İnkaların evleri. İşte evleri tarım alanlarından duvarla ayırmışlar ve o dönemde tarım toplumu olarak burada bir hayli ürün yetiştirmişler. Elbette Cusco'dan da ürünler geliyormuş ama buradaki seçkin elit rahip sınıf özel bir zümre olarak Machu Picchu'yu korumuş ve gerçekten güzel bir gelişim sağlamış.

değerli izleyenlerimiz, şu anda tapınakların olduğu bölümdeyiz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, arkamda görmüş olduğunuz taşların büyüklüğü ve kaldıraç sistemi, pinç sistemi olmadan, tekerlek sistemi olmadan İnkaların bu taşları nasıl bu kadar düzgün kestiği, buraya taşıdığı, ki burası gerçekten 2450 metre yükseklikte ve aynı zamanda çimento da yok. Çimento olmadan bu taşlar nasıl hali hazırda ayakta kalıyor? Bunun bir cevabı var elbette. Bu dağlardaki graniti kullanmışlar, taşı taşla kesmişler ve bir kilit sistemi kullanmışlar. O kilit sistemiyle beraber de bu taşlar birbirine oturuyor. Yüzyıllarca da yıkılmadan ayakta kalıyor. Nice depremler geçiriyor diyebiliriz. Bunun dışında elbette ki bu taşları nasıl buraya taşıdılar derseniz, özellikle lama ve alpaga tüyünden yapılan iplerle çekerek taşımışlar. Tam 20 bin işçi çalışmış bu güzel antik kenti oluşturana kadar. Machu Picchu turu devam ediyoruz.

0: Viyana tarihi bir şehir. Sadece Orta Çağ'dan değil, daha önceki çağlardan da yaşam var. İşte bunun kanıtı Roma kalıntıları.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turu devam ederken şimdi sizlere göstereceğimiz yer, hemen dönüyoruz. Romalılardan kalma bu duvarlar, bu evlerden kalma parçalar elbette. Zamanında drenaj sistemleri, gördüğünüz gibi Roma evi, bütün bunlar Romalıların burada yaşadığına dair kanıtlar elbette. Roma İmparatorluğu da elbette dünyanın en büyük imparatorluklarından biriydi. Viyana'ya kadar ulaşmıştı. 1990 yılında yapılan bir metro çalışması sırasında ortaya çıkmış bu. Ve Viyana'daki ender Roma eserlerinden biri olarak burada sergileniyor. Biz de görelim dedik ve turumuzu sürdürüyoruz.
0: Ve burası Kömür Pazarı Caddesi. Trafiğe kapalı bir cadde burası.
1: Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda şimdi uğranması gereken bir nokta. Kol Market Caddesi'ndeyiz. Yani Kömür Pazarı Caddesi. Eski yıllardan beri Viyana'nın en önemli caddelerinden biri bizdeki İstiklal Caddesi'ni andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu dükkanlar ve kafeler burada çok çok popüler. Bir de yılbaşı yaklaşıyor. Bütün mağazalar, vitrinleri pırıl pırıl süslü ve çok çok keyifli. Viyana'ya geldiğinizde bu caddeye uğramadan dönmeyin diyoruz. Niye? Çünkü hem alışveriş yapabilirsiniz hem de Viyana'nın ünlü çikolatalarını, tatlılarını tadabilirsiniz diyoruz ve gezmeye devam ediyoruz.

Şimdi de Viyana'nın en büyük meydanındayız. Burada bir heykel var. Bu heykel vebalı günleri anlatıyor. Değerli izleyenlerimiz, Viyana turunda uğranması gereken bir başka durak işte burası. Burası Viyana'nın en önemli, en büyük meydanı. Arkamızda görmüş olduğunuz heykelse veba dönemindeki, Orta Çağ dönemindeki Viyana'yı ve Avrupa'yı anlatıyor. Çünkü o yıllarda hakikaten veba yüzyılların hastalığı olarak birçok kişinin ölümüne neden olmuştu ve çok acılar bırakmıştı. İşte o günleri anlatan bir heykel var hemen arkamızda. Hakikaten burası çok keyifli. Bir imparatorluk başkenti olduğunu hissediyorsunuz buraya geldiğinizde. Sağlı sollu taş binalar, görkemli yapılar ve tam bir imparatorluk başkenti Avusturya ve Avusturya'nın başkenti Viyana elbette. Şimdi gezintimize devam edeceğiz. Biraz da yağmur yağıyor. Ara ara yağmur izin verdiği sürece çekim yapmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: The Hood Restoran, Avusturya'nın en önemli restoranlarından birisi ve geleneksel Avusturya yemekleri ikram ediyorlar.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve Avusturya'nın en önemli restoranlarından ve geleneksel restoranlarından birindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi burada menümüz elimizde ve bu menüde neler var şöyle bir bakıyoruz. Bize çok keyifli şeyler getirecekler. Kremalı kestane çorbası yiyeceğiz. Sonrasında ise Avusturya'nın geleneksel yemeklerinden tadacağız. Mesela şinisel. Klasik olduğunu söylüyorlar. Biz de bu klasiği burada yaşayacağız. Bakalım masaya neler gelecek.
0: İşte masamızdaki yemekler. Bu keyifli yemeklerle bir günün daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki durağımız Avusturya'nın kayak merkezi Schladming olacak.

0: Avusturya turumuzda 3. gün bugün. Ve bugün Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden Schladming'i sizler için gezeceğiz. 3. güne sabahın en erken saatlerinde teleferiğe binmek için uyanıyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda 3. günümüze merhaba dedik. Sabahın en erken saatlerinde uyandık. Bugünkü hedefimiz Avusturya'nın en büyük turizm destinasyonlarından birinde, yani Schladming'de, doğru söylüyoruz. Adını zor söylüyorum değerli izleyenler. Schladming'de kayak pistine gideceğiz. Planaya'ya çıkacağız. Planaya yaklaşık olarak 1900 metre yükseklikte harika bir dağ. Tabii ki Alpler, tabii ki dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve burada bu keyfi yaşamak için bulunuyorlar diyoruz. Buradan kayak takımları alınıyor ve kayak takımlarıyla beraber yukarıya gondollara binerek çıkılıyor. Kayak konusunda yani çok fazla iyi olmadığımız aşikar. Yanımızda poşetimiz var çok şükür. Poşetle bizim atasporumuz olan poşetle kaymayı belki gerçekleştiririz, ondan emin değilim. Ama en azından size harika görüntüler göstereceğimize, dünya sosyetesinin bir araya geldiği Planay'dan, Schladming'den muhteşem görüntüler çekeceğimize söz verebilirim. Beraberce gidelim bakalım içeride neler bulacağız. Seçkin kardeş, yürü gidelim.

0: Amacımız 1900 metre yükseklikteki Planaya tırmanabilmek. Kayak pisti öncesinde teleferiklerin orada bir keşif turuna çıkıyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, kayak yapacak kişiler ortalama olarak 90-100 euro arası bir para ödüyorlar ve takımları kiralıyorlar. Ve ondan sonra arkamızda görmüş olduğunuz bu gondollara binerek tam 1900 metre yükseklikteki Jet Society'nin gözdesi Planaya kayak merkezine doğru yola çıkıyorlar. İşte görmüş olduğunuz gibi dimdik bir açı var. Planaya'da birçok pist var. Tabii ki Black Pist dedikleri siyah pist, yani en profesyonellerin kayak yapabildikleri pist. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi ne kadar dik görüyorsunuz. Zaten tepeye çıktığımızda sizler de daha iyi anlayacaksınız. Ne kadar güzel, ne kadar hoş bir piste sahip olduğunu, niye Planaya'nın dünya çapında bu kadar meşhur olduğunu. Schladming, bakın burada yazıyor efendim. Adını bir türlü söyleyemiyorum ben onun. Buradayız yani, o şehirdeyiz yani, burada yazan şehirdeyiz. Evet, ve devam ediyoruz.

0: İşte ekip arkadaşlarımız Planayız zirvesine çıkmak için kayak malzemelerini alıyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi şu anda bütün ekipmanlar kiralanıyor. Burada bir mağaza var ve bütün profesyonel kayak malzemelerini buradan temin edebiliyorsunuz. Bizim de ekip arkadaşlarımız şu anda gördüğünüz gibi malzemelerini takıyorlar. Evet, 1900-2000 metrelik bir aralık var. Evet, gerçekten burada her şey düşünülmüş. Çok sayıda pist, çok sayıda çıkılabilecek tabii ki gondol, teleferik var. Ve hem yeni başlayanlar için hem de profesyoneller için farklı pistler var. Çok dik pistler var. Orta diklikte pistler var. Tabii ki burada eğitim de veriliyor.
2: Instructor.
1: Yeah. Evet, tabii ki burada çeşitli öğretmenler de var. Yeni başlayanlar, hani hiç bilmeyenler bizim gibi bu öğretmenlerden yararlanabiliyorlar belli bir para karşılığında.
0: Şimdi de teleferiğe binme sırasındayız.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bizler de gondollara binmek için biletimizi aldık ve şimdi sıra bekleyeceğiz. Görüyorsunuz çoluk çocuk, cümbür cemaat, dünyanın dört bir yanından insanlar gelmişler burada kayak yapıyorlar. Ne kadar mutlu olduklarını yüzlerinden görüyorsunuz değerli izleyenler. Bizler de birazdan bu mutluluğu sizlerle paylaşacağız diyoruz. Sıramızı bekleyeceğiz. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Demin bomboştu. Hani ayağımız uğurlu geldi derler ya hani. Hani bir dükkana girersiniz, ayağınız böyle uğurlu gelir ya. Ah işte aynısı oldu. Bakar mısınız insan kalabalığına şuraya? Yemin ederim bütün Avusturya buraya gelmiş. Çoluk çocuk, okullar tatil. Herkes burada. Evet, hadi bakalım.

0: Ve artık zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre. Alplerin zirvesindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda zirvedeyiz. Burası tam 1900 metre yükseklikte bulunan Planayı Kayak Merkezi. Hakikaten çok çok keyifli bir alandayız. Görmüş olduğunuz gibi Dammstein denen yüksek dağlar, Alplerin en yüksek tepeleri buradan gözüküyor. Aşağıda bulutlu bir ortam vardı. Biz şu anda bulutların üstündeyiz. İşte görmüş olduğunuz gibi bulutlar bir pamuk helva şekeri gibi altımızda gözüküyor. İşte kayakçılar bu noktadan başlıyorlar ve aşağı doğru hareket ediyorlar. Çoluk çocuk, cümbür cemaat, herkes kayıyor değerli izleyenler. Hakikaten çok keyifli bir ortam söz konusu ve bizler de kayakçıların bu keyifli maceralarını sizlerle buluşturuyoruz. Dünya Jet Sosyetesi'nin geldiği bir yer. Burası Planayı ve bizler de buradayız.

0: Atılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben.

0: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Algida Volcano. 5 kat lezzet.
1: Volcano.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla.
2: Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla.
3: Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: yanında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
1: Peki kuryelerimden haberi var mı?
2: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

İstanbul'dan çıktık yola, çok güzel bir gün geçirmek için Sakarya il sınırına doğru girdik. Otobandan geldik. Yaklaşık 1 saat 40 dakika gibi bir yolculuk yaptık sevgili seyirciler. Şimdi sizi Sakarya il sınırında Sapanca'da çok keyifli bir yere götüreceğim. Hafta sonu sevdiklerinizle nasıl aktiviteler yapabilirsiniz? Nerede ne yiyip ne içebilirsiniz? Sizlere onları anlatacağım. Biz de bol oksijenli, keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Nereye gideceğimizi gittiğimiz zaman görürsünüz. Gerçekten çok keyif alacağınız, Türkiye'nin ödüllü kahvaltısı olan bir yere götüreceğim. Sadece bunu bilin yeter. Gideceğimiz yerde buluşalım.

0: Tapanca'da doğanın içinde mükemmel bir gün geçireceğiz bugün. Sizi harika bir yere getirdim sevgili seyirciler. Böyle sağımız solumuz ağaçlık olan yoldan geçtik. Bu güzel yere ulaştık. Burada sevdiklerinizle fazlasıyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hatta burada konaklayabilirsiniz. Ben araştırdım internetten nereye gidebilirim, izleyicilerimi nereye götürebilirim diye. Burayı uygun gördüm ve bugün burayı göstermek istedim. Hafta içi olmasına rağmen fazlasıyla kalabalık burası. Genellikle çünkü böyle yerler hafta sonları kalabalık olur biliyorsunuz. Şimdi bu güzel tesise girdik ve çok güzel dostlarımız var. Adı ne?
1: Bunun adı İlyas.
0: Bunun adı İlyas.
1: Doğamızda var.
0: Onun adı?
1: Asya.
0: Asya.
1: Evet, al yazmalımdan geliyor isimleri.
0: Neyden geliyor?
1: Al yazmalım.
0: Al yazmalımdan geliyor. İlyas'la Asya. Peki.
1: Avucunu aç abla şöyle.
0: Açayım avucumu. Tamam.
1: Şuraya gagasına dokunun. Kendisi 20 yaşında. Çok evcildir.
0: Benim ama bu Şahmeran'ımı şu an kemiriyor. Sakıya biraz şeyleri var, değil mi?
1: Dikkatini çekiyor onlar.
0: Şöyle. Asya zaten hemen şöyle ağacın tepesindeydi. Genellikle bu ağaçta duruyorlar. Kameraman arkadaşım Recep gösterdi. Sizin isminiz?
1: Ferhat.
0: Ferhat, sen burada fotoğraf çekiyorsun.
1: Evet, şelalemiz var, yeşilliğimiz var, ormanımız.
0: Süper. Sizin de İlyas ve Asya'yla ve bu doğal alanda fotoğraflarınız olsun istiyorsanız hemen girişte Ferhat sizi karşılıyor. Beğendiğiniz fotoğrafı satın alıyorsunuz. Peki Asya evcil bir papağan.
1: 20 senedir bende.
0: 20 senedir sende. Hayır,
1: ben de 26 yaşındayım. Bu meslek aileden geliyor fotoğrafçılık. Bunlar kendi doğasında yaşıyorlar. Bırakıyorum Asya'yı, gidiyor, geliyor. Kendisi aynı zamanda çok insanlarla iç içe.
0: Öpmek mi istiyor beni? Öpmek istiyormuş. Şimdi kafama mı koymak istiyorsun? Peki masaj yapsın kafama İlyas.
1: O da biraz heyecanlı.
0: Teşekkür ederim Ferhat. Şurada da durabilir. O zaman hazır Recep böyle çekiyorken Ferhat'tan değil de kameraman arkadaşlarımdan burada birkaç kare fotoğraf rica edeyim. Tekrar belirtiyorum, ben de fazlasıyla hayvan sever olduğum için Asya evcil 20 yaşında bir papağan, İlyas yarı evcil. Elimi ısırdı bu arada. Asya da evcil dedik ama koparıyordu. Neyse. Hemen şöyle o zaman Asya'yı ve İlyas'ı rahat bırakayım. Tekrar belirtiyorum, doğal ortamlarındalar. Bu ağaca çıkıyorlar, diledikleri gibi uçuyorlar ve geri geliyorlar. O zaman Ferhat kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum sana. Geliriz inşallah.

Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok keyifli bir yer. İlyas'la Asya'yla keyifli vakit geçirdik ve sonra geldik köprünün üstüne. Karşımda fazlasıyla güzel bir manzara var. Hemen arkamda fazlasıyla güzel bir manzara var. Buraya geldiğinde insan nefes aldığını gerçekten hissediyor. İstanbul'un kirli havasından, trafiğinden kaçtık. Hemen bize 1 saat 40 dakikalık uzaklıkta bir yere geldik. Burası 24 saat hareketli bir yer. Hafta içi olmasına rağmen insanlar buraya kahvaltı yapmaya özellikle geliyorlar. Tabii konaklama için de gelen fazlasıyla insan var.

Şimdi burası ödüllü kahvaltıya sahip bir yermiş. Biz de şimdi kahvaltıya geçeceğiz ve bakacağız ödüllü kahvaltısı nasılmış buranın. O zaman kahvaltı masasında buluşalım, olur mu?

Kış aylarında buraya geliyorsanız işte böyle içeride oturabileceğiniz yerler var. Ama hava koşulları el verdiği sürece ben dışarıda oturup açıkçası oksijeni içime çekmeyi tercih ediyorum.

buralarda yapabileceğiniz en güzel şey serpme kahvaltı. Birçok tesis var dediğim gibi. Dilediğiniz tesiste kahvaltınızı yapabilirsiniz. Ya da konaklayabilirsiniz. Ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel buranın sevgili seyirciler. Kahvaltı geldik. Kahvaltıda yok yok. Ben soğutmadan hemen başlamak istiyorum. Şöyle omletimle. Bu arada kahvaltıda bulunan her şey yerinden geliyor. Reçeller Mardin'de özel olarak yapılıyormuş. Onu da belirtmek istiyorum. Çayımızı da doldurduk. Su sesi eşliğinde mükemmel bir kahvaltı yapıyoruz. Yazın özellikle buraya geldiğiniz zaman bahçede oturacak yer bulma imkanınız çok çok azmış. Özellikle hafta sonu. Buranın yabancı müşterisi de fazlaymış sevgili seyirciler. Biz hafta içi gelmemize rağmen yabancı müşterilerin biri geliyor biri gidiyor. Keza Türk müşteriler de aynı şekilde.

Tapanca'da. Çok keyifli bir yer burası. Şimdi gölde gezinti yapacağız bu güzel bisikletlerle. Şimdi ben buna bineceğim ve gölde şöyle gezinti yapacağım. Görüşürüz. Siz de gelip benim gibi bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Fazlasıyla tercih edilen bir şey. İnşallah kullanabilirsiniz.

gelip de bisiklete binmeden gidemezdim tabii ki. Çok keyifli bir gün geçiriyorum açıkçası. Trafikten, karmaşadan, kargaşadan uzak. Siz de benim bugün yaptığımı yapabilirsiniz. Hava koşulları uygun olduğu sürece gelip burada bu bisikleti sizler de kullanabilirsiniz. Bir yandan ördekler yüzüyor, bir yandan yıldız bisiklet kullanıyor. Eda Hanım olsun.

Çoğumuz pandemiden sonra aslında fazla bir şey istemiyoruz. Huzur istiyoruz, sessizlik, sakinlik istiyoruz. Artık daha çok böyle yeşillikli alanlara gitmek istiyoruz. Nerede ne yapılır, doğal nerede neler aslında yapabiliriz onu düşünüyoruz. Ben de sizlere rehber olmaya devam ediyorum. İstanbul'dan kaçmak istiyorsanız burası bir alternatif olabilir sizin için. Tabii ki İstanbul içinde de gezilip görülebilecek birçok kaçmak istediğiniz nokta var. Örneğin Çatalca, Silivri ya da İstanbul'da aslında keşfedilmemiş birçok köy var. Ama diyorsanız ki ben İstanbul'dan çok bunaldım ya da büyük şehirden çok bunaldım. Böyle daha sessiz, sakin bir yere gideyim, burayı tercih edebilirsiniz. Buralarda yapabileceğiniz fazlasıyla alternatif var. Buraya gelmeniz, tekrar belirtmek isterim ki 1 saat 40 dakika gibi bir süreyi alıyor. Biz İstanbul'dan 2 telliden aslında yola çıktık. Yaklaşık 2 telliden buraya işte 1 saat 40 dakika gibi bir süre içinde geldik. Biraz yağmura yakalandık, havanın durumu belli olmuyor. Trafiğe takıldık, o yüzden yolumuz uzadı. Onu belirtebilirim. Burada düğün davet organizasyonu da yapılıyormuş, onu söyleyebilirim size. Şimdi atların yanına gideceğiz ama burası aslında bir günde hatta bir hafta sonunda vakit geçirmek için gerçekten keyifli bir yer. Birazdan işletme sahibiyle de konuşacağız burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman zipline'e binebilirsiniz, trambolinde keyifli vakit geçirebilirsiniz ya da çocuklarınızla buraya geldiğiniz zaman her noktada oyun alanları var. Çocuklarınız burada oyun alanlarında keyifli vakit geçirebilirler. Hafta sonumu dolu dolu geçirmek istiyorum, nereye gideyim diye alternatif arıyorsanız işte burası size göre bir yer. Bir gününüz, bir hafta sonunuz ya da birkaç saatiniz, tekrar belirtiyorum, fazlasıyla keyifli ve bol oksijenli geçecektir.

0: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
1: Burası medeni değil mi?
2: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplumun içinde daima yabancı olarak kalır.
0: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
3: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur.
2: Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
0: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
4: Kızımın beni ilgilendiren bir tarafı yok.
0: Sana kal demek için.
2: Kalamayacağımı biliyorsun.
5: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
0: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
6: Memleketim. Bugün 16.15'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
13: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
14: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor, İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.

0: Bugün kullanılan midye tadının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
15: Gerçekten onlara gülerdim.
16: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
17: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
1: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
17: Atlarla çalışıyorum.
18: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
19: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi elektriklenme karşı

0: serum. İpek proteini içeren amino asit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
10: Kal Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
11: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
12: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
13: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
11: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
13: Merak ettiğin gerçek benimle mezara girecektir.
14: Akmatuna bugün 18'de TV4'te.
15: Hayvanları zaten çok seviyorum. Hayvanları çok seviyorum demişken hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bir kap su, bir kap mama. Mamamız kapımızın önüne koymayı unutmayalım. Buraya geldiğiniz zaman atlarla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hem büyük atlar var hem de midilliler var. Çocuklarınız da keyifli vakit geçirebilir sizler de. Şurada ileride tur atabileceğiniz yer var.

0: böyle yerler dikkatinizi çekiyor. Ama aslında içinde böyle çok güzel...
1: Seni dilendim, sensizlik sarhoşum yollarda. Seni dilendim.

0: Kendimizi o kadar kaptırdık ki birbirimize kim olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisi?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim. Mühendis, doktor veya tüccar.
1: Memur veya işçi.
0: Herkes dengi dengiyle hayatını kurmalı.
1: Ben istediklerinden hangisine benziyorum?
0: Sen mühendis olmalısın, bildin mi?
1: Cevap vermesem olur mu?
0: Yarına kadar bekleyebilirim.

0: verdi. Benim için bir mahsur yok. 3 ay çalışırsanız bana borcunuz kalmaz. Yalnız delikanlı burada her iş yapılır. Bunları kabul ederseniz masanın üzerindeki kağıdı da imzalayın.
1: Her şey tamam dede. Burada kalıyorum.
2: Sana söylemiştim, kabul etmemeliydin. Burası sana göre yer değil. Bu çiftlikte herkes uşak gibi kullanılır. Yapamazsın. Kağıtta imzaladıysan bir yere kımıldayamazsın.
1: Dede, seni burada yalnız bırakamazdım. Öleceğimi bilsem senin yanındayım. Babamı mezarda rahat ettirmek için ne icap ederse yaparım.
3: Bey, çocuktan parasını almakla hata ettin. Ne tarlalarını iade edeceksin, ne de yardım edeceksin. Yakında o paraları kumarda eritirsin. Etrafa çok borçlandık. Korkarım yakında çiftlik de elimizden gidecek.
4: Fazla konuşma, kimseye de acıma. Acınacak hale sonra sen düşersin. Kızımızı Erol'la evlendirdik mi, ne borcumuz kalacak, ne de sıkıntımız.
3: Erol'la mı? Sen çıldırıyorsun galiba bey. Erol çok zengin, ama serserinin biri. Hem de İstanbul'un sayılı serserilerinden. Bar pavyon işleten birinden hayır mı gelir? Para için kızını yakacaksın. Sen ne biçim babasın? Sahi, üvey babası olduğunu unuttum birden.
4: Benim işlerime karışma dedim, budala kadın! Zeynep Erol'la evlenmezse yakında kimsesizler yurdunda buluruz kendimizi! Erol'a söz verdim, bu evlilik olacak! Gel!
5: Beyefendi, bir telgrafınız var.
0: Zeynep yarın geliyormuş.

0: Şoför Rıfat nerede Celal?
1: Kasabaya indi bey. Yarından sonra gelecek.
0: Rüstem, Niyazi?
1: Onlar da yayladalar. Bir iş varsa biz yapalım bey.
0: Bana araba kullanan biri lazım.
2: Bey, eğer isterseniz ben kullanabilirim.
0: Yarın trenle kızım geliyor. Sen onu karşılamaya git.
2: Peki efendim.

0: Küçük hanım. İsmim Ferdi, sizi çiftliğe götürmeye geldim.
1: Galiba yanılıyorsunuz.
0: İsminiz Zeynep değil mi?
2: Aradığınız benim.
0: Zeynep.
2: Ferdi.
0: Şuraya bak, gözlerime inanamıyorum. Seni görünce çok şaşırdım.
2: Ben de. Babamın yanında mı çalışıyorsun?
0: Evet.
2: Birden ortadan kayboluşunun sebebini şimdi daha iyi anlıyorum. Demek babamın hizmetkarlarından birisin.
0: Bak Zeynep.
2: Şimdi sen bak.
0: Beni dinlemelisin.
2: Dinleyecek zamanım yok. Araba nerede?
0: İstasyonun arkasında.
2: Hizmetkarlar efendilere emredince peki efendim derler.
0: Peki efendim.
2: Bavullarımı arabaya götür.
0: Peki hanımefendi.

0: Hoş geldin Zeynep. Seni iyi gördüm. Mektebi bitirdiğine çok sevindik. Gel şöyle otur da anla.
1: Odama gidebilir miyim? Oldukça yorgunum.
0: Tabii, yemekte konuşuruz.

0: Atla gezmek istiyorum. Atı hemen hazırla.
1: Babanızdan izin aldınız mı?
0: Almam gerekmez.
1: Babanızdan izin almadan hiçbir şey yapamam.
0: Dur! Dur diyorum sana, dur! Ne terbiyesiz adamsın sen! Hani ben bir şey emredince peki efendim diyecektin, ha? Bu küstahlığının cezasını ödeyeceksin. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Bırak kolumu, canımı acıtıyorsun! Bırak diyorum sana! Bırak!
2: Ne oluyor?
0: Emrimi dinlemiyor. Atla gezmek istedim, sana sormamı söyledi.
2: Bana sormadan Zeynep ne isterse yap. Gidip ata hazırla.

0: tepesinde bir yudum su ver beni. Gelemezsin, gelemezsin. Sensiz can verirken son nefesinde.
1: Ne oldu?
2: Ayağım burkuldu. Dokunmayın, çok acıyor.
1: Sizi ata bindireyim.
0: Gelemezsin.

0: Sıkılmışa benziyorsun.
1: Dede, sen hiç kucağında enayice birini 5 kilometre taşıdın mı?
0: Taşımadım.
1: Ben biraz evvel taşıdım da.
0: Kimi?
1: Boşver, şımarık benim birini.
2: Kızınız cidden çok güzel Naci Bey. Zeynep Hanım'ı mutlu etmek için elimden geldiğince bütün gayreti sarf edeceğim. Arzu ettiği her şey anında yerine getirilecektir. Bundan katiyen kuşkunuz olmasın.
3: Bundan eminim.
2: Sizi üzgün görüyorum. Herhalde hastalığınızın neticesi yorgunluk olsa gerek.
4: Evet, öyle.
2: Acaba yarın bana çiftliği gezdirmek ister miydiniz?
4: Fakat ben...
3: İster tabii. Bundan da büyük bir mutluluk duyacağından eminim.

0: Nikah memuru geç kaldı.
1: Neredeyse gelir.
0: Muhterem kayınpederim, şu çekiniz. Paranız bankaya yatmıştır. Dilediğiniz an çekebilirsiniz.
1: Teşekkür ederim. Nikah memuru geldi efendim. Zeynep'i alıp getireyim. Memur bey, kızım hastalandığı için nikaha kıyamayacağız. Sizi yorduk, özür dilerim.
2: Rica ederim.
0: Nesi var Naci bey? Hemen bir doktor çağıralım isterseniz. Ne oldu Naci bey?
1: Zeynep odasında yok. Kaçmış.
3: Kaçmak için en müsait yer ormandır. Ormanı iki koldan tarayalım.

0: 주세요.
1: 메이너리 아빠 골반은
2: 어디? 세트라파 레지렛데 öldürmem gerek. Bu sana son sözüm. Yarın Erol Bey'le nikahınız kıyılacak, anladın mı?
1: Evlenmek mi? Ben Ferdi'nin kadınıyım. Artık onun oldum. Ondan başkasıyla evlenemem.
2: Ne?

durum. Her şeye rağmen Zeynep'le evleneceğim. Onu hayat boyu mutlu etmek benim vazifem. Çözün ellerini. Seninle biraz konuşmak istiyorum. Gel benimle. Sana bir şans tanıyacağım ahbap. Zeynep'i sen de seviyorsun, ben de seviyorum. Sevenlere hürmetim vardır. Bir kumar oynayacağız. Kazanırsan Zeynep'i alırsın. Silahla bir hedefe ateş edeceğiz. Kim vurursa o kazanacak. Zeynep de onun olacak. Başka tercihin yok. Karşıda siyah hedefi görüyorsun. İlk atış için yazı tura atacağız. Yazı tarafı benim. Yazı, ilk atış benim. Vuramadım. Sıra senin.

0: Kazandın. Zeynep senin. Ben mert insanımdır, sözümde dururum. Mutlu olun. Burada bekle, Zeynep'i sana göndereceğim. Çiftliğe ben gittikten sonra gelin. Rıza!
1: Evet.
0: Rıza, Zeynep'i getir.
1: Olur.
0: Hoşça kal, mutlu olun. Silahı sana hediye ediyorum.

0: Gözünüz aydın efendim. Bir oğlunuz oldu.
1: Benim canım oğlum, bir tanem. Benim talihsiz yavrum. Baban kim bilir nerelerde. Yavrum benim.

0: bana! Bebeğe bir şey yaparsan seni parçalarım! Yalvarırım, oğluma bir şey yapma! Ömür boyu sana kölelik yaparım! Senin köpeğin bile olurum! Yeter ki ona dokunma!
1: Merak etme! Çocuğuna bir şey yapacak değilim! Bana attığınız kazığın acısını senin yanına bırakmayacağım! Bu Ferdi'nin içini öldürerek ellerimi pis kanınıza bulaştırmam!

Yanniye verilecek en büyük cezayı vereceğim. Oğlun yanında büyüyecek ama göremeyeceksin. Çünkü gözlerin kör olacak. Sesini duyacak ama göremeyeceksin. Ve çocuğunu sevemeyeceksin. Çünkü senden nefret edecek. Ben ettireceğim. Ben! Çocuğuna son defa bak. Onu bir daha hiç göremeyeceksin çünkü. Bu piçin ismini Zafer koyuyorum. Benim daima galip geleceğimi hatırlatan bir isim. Zafer! Zafer!

0: Söndür bakayım yavrum. Hadi üfle. Aferin sana.
1: Gel oğlum. Annen seni kucaklayıp öpsün.
2: Sen benim annem değilsin.
1: Niye böyle söylüyorsun oğlum?
2: Bana oğlum deme.
1: Ama sen benim oğlumsun.
2: Pis kör.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

mutlu ol yavrum. Daima mutlu ol.

0: Günaydın baba. Ben gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Arabayı da alabilir miyim?
1: Alabilirsin. Yazıhaneye uğra, geç geleceğimi söyle.
0: Uğrarım. Fabrikaya kaçta gelirsin?
1: Saat 5'te oradayım.
0: Peki, hoşça kal.
1: Güle güle.
2: Bana Allah'a ısmarladık demeyecek misin oğlum? Seni kutlarım. Oğlumu benden nefret ettirdin. Bir anneye verilecek en büyük acıyı verdin. 20 senedir oğlumu sevemeyecek kadar benden uzak tutmasını başardın. Üstelik de onu görme zevkinden mahrum ettim. Kendimi birkaç kere öldürmeyi düşündüm. Ama oğlumu belki bir gün sevebilir, okşayabilirim ümidiyle vazgeçtim. Allah'ım sen bana kuvvet ver. Sen bana yardım et.
1: Sana kimse yardım edemez. Bana yaptıklarının cezasını ölünceye kadar çekeceksin. Sen her üzülüşünde ben mutlu oluyorum. Senin her kahroluşunda içime sonsuz bir sevinç doluyor.
2: Ben sana bir şey yapmadım. Ben Ferdi'yi seviyordum, sen bizi ayırdın.
1: Kes sesini! Bana Ferdi'den bahsetme demedin mi? Bahsetme o...
3: Oh, çok şükür.
4: Ferdi oğlum, sana bir şey söylemek istiyorum. Sen bana bir evlat gibi davrandın. Herkesten beni korudun. 2 defa öldürüyorlardı beni, sen kurtardın. Seni oğlum gibi görüyor, öyle seviyorum. Sana ne yapsam azdır. Şimdi sana bir sır söyleyeceğim. Herkesin sorup öğrenmek istediği bir sır. Evet, mücevherleri ben çaldım. Bir yere gömüp sakladım. Şimdi onları sakladığım yerden alacağım. O mücevherler milyonlar eder. O paranın her kuruşu senin. Ben bu yaştan sonra o parayı ne yapayım?

0: Sağ olun.
1: Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Size çok zahmet oldu.

0: Baba, akşam arabayı alabilir miyim?
1: Hayır, olmaz.
0: 40 yılda bir küçücük bir çizik yaptık diye yasak ettim. Arkadaşlara söz vermiştim. Ne olur yani? Baba.
1: Olmaz dedim.

0: Verdi oğlum.
1: Merhaba.
2: Merhaba haramzade.
1: Haram değil, sevap. Mücevherleri vermek için çaldığım köşke gittim. Öğrendim ki mücevherlerini çaldığım adam vatan haininin biriymiş. Yurt dışına kaçmış. Gıyabında da idam yemiş. Şimdi söyle bakalım, bu namussuzun parasını yemek haram mı ha? Söyle, haram mı? Ferdi. Ferdi. Günlerdir düşünüyorsun. Artık dert ve üzüntüyü bir kenara bırak Ferdi. Burada ne varsa hepsi senin. Hem de son kuruşuna kadar. Bundan sonra dünya bizi...
3: Oğlum. Canım oğlum. Bir tanecik oğlum benim.
4: Ne arıyorsun burada?
3: Bak oğlum.
4: Bana oğlum deme.
3: Benden neden nefret ediyorsun? Sana ne yaptım ki? Seni sevmekten başka ne kusurum var? Bir annenin evladını sevmek, okşamak, öpmek istemesi kabahat mi? Yıllardır senin elini bile tutamadım. Yalvarırım oğlum, seni bir kerecik olsun doya doya seveyim, öpeyim.
4: Derhal çık odamdan.
3: Oğlum, sana bazı gerçekleri anlatmalıyım.
5: Zeynep, geceliğin dolaşmak senin için çok tehlikeli. Bunu yapmamalısın. Hadi yatağına.
6: Beğendiğim arabayı almaya geldim. Buyurun çekinizi.
7: Özür dilerim efendim, ben o arabayı bir saat evvel sattım.
6: Sattınız mı? Nasıl olur, bana söz vermiştiniz.
7: İki misli fiyat verdiler, satmaya mecbur kaldım. Tekrar özür dilerim efendim.
6: Kimmiş bu iki misli para verip arabayı alan adam?
7: Ferdi Tayfur isminde bir beyefendi.
6: Ferdi Tayfur mu?
8: Erol Bey, maalesef bütün çabama rağmen ihaleyi kaybettik.
6: Peki... Kimmiş bu işi elimizden alan adam? Öğrendin mi?
8: Tahkikat yaptım, Ferdi Tayfur isminde biri.
6: Ferdi Tayfur ha? Bugün ikinci kez duyduğum isim. Bu ihaleyi kaybetmemiz çok fena oldu.
8: Bir defa yeniliyorum.
9: Erol Bey, size fena bir haberim var efendim. Hem de çok fena. Mensucat fabrikasına mal gönderen firmalar... ...bizim de alışverişi kestiklerini bildirdiler. Bir şey daha var efendim. Başka birine iki misli fiyatla vereceklermiş.
5: Olamaz böyle bir şey! Yapamazlar bunu bana, yapamazlar! Bu benim sonum olur.
8: Alo, ben Rıfat. Merhaba Erol Bey.
5: Rıfat Bey, bunu bana nasıl yaparsınız? Mal göndermezseniz ben sarsılırım.
8: Erol Bey, sinirlenmeye lüzum yok. Ticarette gaye kazançtır. Malıma iki misli fiyat verene sana mal vermem demek... ...aptallığın daniskası.

0: nasıl olur? Bundan böyle mallarımı Ferdi Tayfur Bey'e vermek mecburiyetindeyim. Ferdi Bey daha da imkanlar sağlıyor bize.
1: Ferdi Tayfur ağa, Ferdi Tayfur ağa, Allah kahretsin bu adamı!
2: Bahse girerim ki, Erol denen herif bizden yediği darbelerle kudurmuş köpek gibi ortalıkta dolaşmakta. Yakında ayaklarımıza kapanır. Aa, beni dinlemiyorsun.
3: Dinliyorum.
2: Hala o kadını düşünüyorsun değil mi? Cevap vermesen bile, hareketlerinle o kadını sevdiğini her an belli ediyorsun. İnsan bazı duyguları içinden zor atar. Hele bu sevgi olursa. Kokteyl için davetiyeleri 3 gün sonra dağıtmaya başlıyorum. İstanbul'un bütün kalbur üstü kişilerini çağırıyorum. Erol'u da davet edelim mi?
3: Sen etmesen de gelecektir. Gelmeye mecbur olacaktır. Ayaklarımızı öpmek için gelecektir. Erol'un borç senetlerinin kimde olduğunu öğrendin mi Nuri Baba?
2: Tabii öğrendim. Hüsnü Vergel isminde bir tüccarda tam 10 milyon civarında bonosu var.
3: Buna çok sevindim.
4: Seni sinirlendiren kişiyi gidip öpmeli.
5: Bana bak kadın, seni parçalarım.
4: Sen ancak kör bir kadınla uğraşacak kadar kuvvetlisin.
5: Sus be!
6: Patron, muhasebeci bildirdi. Bir ay sonra ödenecek bonolar varmış. Onların vadelerini uzatmalısın. Yoksa büsbütün çıkmaza gireriz.
5: Bak bonoları unutmuştum. Bana Hüsnü Bey'i ara.
7: Buyurun. Ben Hüsnü. Merhaba Erol Bey. Sizi dinliyorum. Elimde olsa bonoların vadelerini derhal uzatırdım. Fakat şu anda bonoları başkasına devrettim. Ben paramı aldım. Bundan sonra alacaklınız Ferdi Tayfur Bey'dir. Onunla konuşup anlaşın.
2: Bana bir dakika müsaade edin. Seninki geldi.
5: Garson, bana Ferdi Bey'i gösterebilir misin?
8: İleride şu gruptaki lacivert elbiseli. Evet, şu bey.
3: Evet ama bu iş benim için o kadar çağrı.
8: Öyle değil mi?
3: Ferdi Bey. Tabii tabii. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz.
5: Nasılsınız? Nasılsınız? Nasılsınız? Öyle tabii.
8: Özür dilerim.
5: Bir dakika hocam,
8: bir dakika. Bir dakika rica edelim.
3: Afiyet olsun. Hoş geldiniz, eğlendiğinizi umarım. Eğer başka bir arzunuz varsa yerine getirmekten büyük bir zevk duyacağımı bilmenizi isterim.
9: Çok
3: yani. Tabii. Ha, o meseleyi dediğimiz gibi halledeceğim.
5: Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım Ferdi Bey. Fakat hayati bir mesele olduğu için sizinle konuşmak mecburiyetindeyim.
3: Hayati mesele mi?
5: Evet.
3: Hayati olunca iş değişir. Müsaadenizle efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
5: Size Hüsnü Bey'den 10 milyona yakın bonom geçmiş. Vadesi de bir ay sonra zannederim. Sizden ricam bonoların mümkünse vadelerini uzatmak. Aksi halde çoluk çocuk sokakta kalırız. Bütün iş size kalıyor Ferdi Bey. Vicdanınıza, merhametinize.
3: 2 gün sonra buraya gelin, işinizi halletmeye çalışın.
5: Teşekkür ederim Ferdi Bey.
3: Rica ederim.
5: Çok sağ olun.
2: Yine daldın Ferdi. Ferdi. Erol ayağına düştü oğlum. Memnun olmalısın.
3: Daha değil. Son darbeyi vurmadan içim rahat etmeyecek. Nuri Baba, insan çok sevdiği birini öldürürse o acının ne kadar büyük ve dayanılmaz olduğunu bilir misin?
2: Bilmesem bile hissederim.
3: Peki bu öldürdüğü insan kendi öz oğlu

0: olursa bu babanın acısı ne olur acaba?
1: Dayanılmaz olur. Ölüm olur. Delirmek olur. Peki ne yapmak niyetindesin?
2: Tekrar.

0: Ferdi abi seninki orada.
1: Bas. Vaktim olsaydı bu şansla bir seans daha oynardım sizinle. İyi geceler.
2: Hadi.

0: Ne oldu bana?
1: Kumarhaneden çıkarken iki serseri başına vurup paranı almak istedi. Baygındın. Tedavi için eve getirdik. Bütün gece de öyle kaldın. İyi misin şimdi?
0: Oh, biraz başım ağrıyor. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Bir içkiniz var mı?
2: Ben getireyim.
1: Herhalde annem baban bütün gece eve gitmediğin için merak etmişlerdir.
0: Babamın merak edeceğini zannetmiyorum.
1: Ya annen?
0: Bahsetmeyin ondan. Annemden nefret ederim.
1: Anne en büyük varlıktır.
0: Benim için değil. Güzel eviniz var. Çok zengin olmalısınız.
1: Evet, oldukça.
0: Herhalde yatınız da vardır.
2: Al oğlum.
1: Var tabii.
0: Bir yatım olmasını isterdim. Saatinize.
1: Babanıza söyleyin, alsın.
0: Hayatta hiçbir isteğim yerine gelmedi dersem, herhalde bana şaşmazsınız.
1: Belki de kötü alışkanlıklarınız yüzünden almıyordur. Kumar insanı mahveder.
0: Ailemin benimle yeterince meşgul olmamasından oynuyorum. İnsanın en çok ihtiyacı olan sevgi. Sevginin boşluğunu yıllardan beri hissediyorum. Böyle de olunca insan kendini avutacak bir meşgale arıyor. Ben de bunu kumarda, içkide buluyorum. Bana yaptıklarınız için tekrar teşekkür ederim. İlgi ve sevgi gösteren sizlerin ellerini sıkmaktan çok büyük bir zevk duyacağım.
1: Eğer yatımla gezmek istersen çarşamba günü gelebilirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii. Allah'a ısmarladık. İyi günler efendim.
1: Güle güle.
2: Çarşamba günü babasını da çağırdın. Ne yapmayı tasarlıyorsun?
1: O gün olsun görürsün.

0: Zafer. Oğlum. Sen misin? Nerede kaldın?
1: Sana ne? Bana oğlum deyip durma.
0: Allah'ım bana sabır ver, güç ver. Oğlumun sevgisini bana bir gün olsun göster. Artık dayanamıyorum.
2: Arabada öteberiyi unutmuşum. Alıp geleyim efendim.

0: olduğumuzu sormadık. Sahi sen ne iş yaparsın Ferdi? Kimin nesisin?
1: Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat, tüccar, memur ya da işçi. Ne fark eder?
0: Bence çok fark eder. Üniversiteyi bitirdim. Bana denk biriyle hayatımı birleştirmek isterim.

0: Demek gözleri görmüyor. Sen de Zeynep'i tanımıyor diye suçlamıştın. Ben de fikir yürütmüştüm. Her kadın gibi nankör demiştim. Kızcağızın günahını aldık, boş yere suçladık.
1: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
0: Delikanlı gelmiş olmalı. Yapacağın işi bir kere daha düşün.
1: Sen dediklerimi yap, akşama doğru gel.
0: Hoş geldin delikanlı.
2: Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba efendim.
1: Merhaba, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyiyim.
1: Bir içki alır mısın?
2: Zahmet olmazsa.
1: Hiç olur mu?
2: Sizi tanımanın mutluluğuna,

0: lehime olduğunu söyleyebilir miyim?
1: Bu sizin şansınıza bağlı Erol Bey.
0: Şans mı? Pek anlayamadım.
1: Kumar oynamayı sever misiniz? Ben severim.
0: Konuşmalarınızdan bir şey anlamadım dersem, bana kızar mısınız?
1: Peki, elimde bonolarınız var. Bunun vadelerini uzatmamı istiyorsunuz. Sizinle bir kumar oynayacağız. Kazanırsanız, bonolarınızı size iade ederim. Kaybederseniz, iki mislini alırım. Korkmayın, sizin çok iyi bildiğiniz bir oyunu oynayacağız. Kazanma imkanınız çok fazla.
0: Niye bu yolu seçtiniz?
1: Ben şansla bir yere geldim. Ve kaybetmekte olan herkese bir şans tanımayı prensip edindim. Eğer şansınız varsa 10 milyon lira borçtan bir anda kurtulmuş olacaksınız. Ama gene de siz bilirsiniz.
0: Neymiş bu kumar?
1: Gelin benimle.
2: Avrupa'ya gidiyorum, medeni bir dünyaya.
3: Burası medeni değil mi?
4: İnsan iyi bir işte bulsa, başka bir toplum içinde daima yabancı olarak kalır.
2: Çok güzel bir afiş, epey ilerledin bu işte.
4: İlim ve sanatta doğudan ileride olmuşuzdur. Bilimin en önemli aracı, kağıdı bulan alimler de hep doğudan yetişmiştir.
2: Kızınız bir rahatsızlık geçirdi.
5: Kızımın beni ilgilendiren bir taraf yok.
2: Sana kal demek için.
4: Kalamayacağım biliyorsun.
6: Ebediyen yas tutamayız. Burada kilisede evlenilir. Bizde adet budur.
2: Haklısın. Bunu daha evvel düşünmeliydim.
7: Memleketim. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
18: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
10: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
7: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
6: Her adımda yeni bir mekan.
7: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
6: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
7: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
6: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
7: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
6: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
8: Karşıda bir hedef var. Oraya ateş edeceğiz. Hedefi vuran kazanır. İlk ateş etme hakkını size tanıyorum. Sizin çok iyi bir nişancı olduğunuz söylenir.
9: Evet, öyledir.
8: İsterseniz vazgeçebilirsiniz.
9: Vazgeçmiyorum. Teklifinizi kabul ediyorum.

0: Romalıları kurtarmak vaziyetimizi biraz düzeltti. Tam rahat bir nefes alacaktık. Yeni bir haber yine işlerimizi berbat hale sokabilir.
1: Neymiş bu haber?
0: Ferdi Tayfur yeni bir iş kurmak üzereymiş. Eğer haber doğruysa bizim şirkete yaşama hakkı kalmaz. Yine duyduğuma göre şirkete ortak arıyormuş. Amacı gücüne güç katarak tek olmak istiyor olabilir.
1: Belki haber doğru değildir.
0: Şimdiye kadar Ferdi Tayfur hakkında ne söylenmişse doğru çıkmıştır. Bu haber de doğru olabilir.
1: Şu Ferdi Tayfur'u bir ara Selim. Evinde olmalı bu saatte.
2: Alo? Evet, burada efendim. Ferdi Bey, Erol Bey telefonda. Balık Zoka'yı yuttu.
3: Tam yuttu. Buyurun. Teşekkür ederim.
1: Ferdi Bey, sizinle bir meseleyi konuşmak istiyorum. Eğer imkanınız varsa bu akşam sizi yemeğe eve bekliyorum. Eşim de sizi ağırlamaktan büyük bir zevk duyacaktır. Lütfen hayır demeyin. Ayrıca size de teşekkür etmek istiyordum.
3: Nazik davetinizi kabul etmemeye imkan yok. Geliyorum. Güle güle. Nuri Baba, vurmak için yumruğunu iyi sık. Akşam telefon edip işimin çıktığını, gelemeyeceğimi söyleyeceksin.

0: Buyurun efendim. Vereyim efendim. Beyefendi sizi istiyorlar.
1: Alo. Gelemeyecekler mi?

0: Rica ederim. Hazırlıkları bırakın. Ferdi Bey gelmiyor.
1: Fatma Hanım.
2: Buyurun hanımefendi.
1: Fatma Hanım, Ferdi Bey'i gördün mü hiç?
2: Bir kere gazetede resmini gördüm.
1: Tarif eder misin?
2: Siyah gözlü galiba, bıyığı da var.
1: Saçları ortadan ayrık, dalgalı.
2: Evet hanımefendi, tarif ettiğiniz gibi. Ah evet, şimdi hatırladım. Sahilde yanınızda gördüğüm adam Ferdi Bey'di. Evet, evet oydu.
1: Aman Allah'ım!
2: Ne oldu hanımefendi?
1: Bir şey yok, gidebilirsin. Ferdi!

Sen bile fazla sevmiştim. Ne yazık aşkımı anlayamadım. Seni senden bile fazla sevmiştim. Ne yazık.

0: Dur. Beni arabada bekle.
1: Doğru yürüyün, kapı önünüzde.
2: Adım dudağımda, isyanım şimdi.

0: sevecek kalp bırakmadın.
1: Ferdi. Ferdi. Niye cevap vermiyorsun?
2: Sizi birden karşımda görünce şaşırdım hanımefendi. Dün akşam işim dolayısıyla gelemedim. Oturun şöyle. Buraya geldiğinize göre bir isteğiniz olmalı.
1: Buraya gelişimin sebebi sizi daha yakından tanımak.
2: Benim hiçbir gizli yanım yok hanımefendi.
1: Eğer gözlerim görmüş olsaydı senin Ferdi olduğunu söylerdim. Ama sesin de senin Ferdi olduğunu söylüyor.
2: Beni birine benzetiyor olmalısınız.
1: Benzetmiyorum, sensin. Ferdisin sen. Yıllarca içimi dolduran sevgisin. Ferdi, ne olur benim de. Hala beni sevdiğini söyle. Sensin değil mi Ferdi? Benim deli gibi sevdiğim Ferdi.

0: Alo. Ah, merhaba Erol Bey. Çok üzgünüm. Maalesef yok Erol Bey.
1: Özür dilerim Erol Bey. Maalesef param yok.
2: Üzgünüm Erol Bey. Bütün paramı verdim.
3: Buyurun, ben Hüsnü. Evet Erol Bey. Param vagon yükü kadar. 2 milyar isteyeyim, vereyim. Hemen oraya geliyorum.
4: Al bakalım dostum. Ferdi Tayfur'la imzaladığımız ortaklık mukavelesi. Artık korkulu günler geride kaldı.
1: Cidden büyük başarı. Sizi kutlarım patron.
4: Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Senden intikamımı aldım. Çocuğunu senden nefret ettirdim. Bir anneye verilecek en büyük azabı verdim. Şimdi de seni sokağa atıyorum. Çocuğunun mevcudiyetini artık hissedemeyeceksin.
5: Yalvarırım, çocuğumu benden ayırma.
4: Kaldırımlarda sürüne sürüne öleceksin.
6: Ferdi, 3 ay oldu Erol'la ortaklık kuralı. Bu 3 ay zarfında bana hiçbir şey söylemedin. Kurduğumuz işte fena gitmiyor. Maksadın Erol'u bir kat daha zengin etmek mi?
7: Erol'un işi bitti Nuri Baba. Yazıhanedeki gazetelere bak. Para yatırdığımız mal ne değer kaybetmiş, oku.
6: %100'e yakın. Bu da iflasımız demektir. Şirket yıkıldı gitti.
7: Evet. Şirketle beraber Erol da yıkıldı.
6: Şimdi sen bile bile iflas ettin. Desene Erol 5 parasız kaldı. Her şeyi elinden gitti. Evi, fabrikası, köşkü.
7: Evet, her şeyi gitti Nuri Baba. Bilerek iflas ettim. Üstelik Erol'un bütün malları bizim oldu. Artık kendimi tanıtmanın zamanı geldi.
6: Alo, buyurun. Evet, burada. Ferdi, Erol Bey telefonda.
7: Evet.
4: Doğru mu? İflas durumunda olduğumuz?
7: Evet, doğru. İflas ettik. Hiçbir şekilde kurtulma imkanımız yok. Tamam, geliyorum.

0: Krizi atlatacak mıyız?
1: Mahvoldun. Elinde hiçbir şey kalmadı. İnsan yaptığını daima öder Erol. Sen de yaptığını şimdi ödüyorsun. Dünyanın kanunu bu. Beni tanıdın mı? Yüzüme iyice bak. 20 sene geçti aradan. Tanımakta güçlük çekiyorsun değil mi? İyice bak yüzüme. İyice bak. Ben tanıtayım. 20 sene evvel dedemi bana öldürtmüştün.

0: Hatırladın mı şimdi?
1: Ferdi.
0: Evet ben. Sen yüzüne tükürülmeyecek kadar adi bir insansın. Aşağılık. Ahlaksızın bir insan.
2: Şimdi geberteceğim.
3: Ne yapıyorsun baba? Baba anlatsana, bilmek istiyorum. Ne demek bu baba?
2: Bana baba deme! Ben senin baban değilim!
4: Evet, o senin baban değil Zafer. Senin baban Ferdi oğlum.
2: Bana yaptıklarınızın intikamını aldım. Şimdi de daha büyük acı çektireceğim size. Oğlunuzu gözünüzün önünde öldüreceğim. Bu acı sizi öldürecek!
4: Oğlum!
3: Anne! Bir şey olmadı ya anne!
4: Yok oğlum! Ferdi!

0: olsun baba! Seni hastaneye götüreyim baba.
1: Bundan sonra annene iyi bak oğlum. Onun senden başka kimsesi yok artık. Zeynep, ben oğlumu dünya gözüyle gördüm. Sense görmedin. Yıllarca onu görmeden yaşadın. Ama bundan sonra göreceksin. Gözlerimi sana veriyorum. İkimiz için de göreceksin. Sizi çok
0: baba!
2: Ne hasretim!

0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
12: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz

0: Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
1: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
0: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
0: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Estergon kafiri irade ve buyruklarınızı kabul etmeyip karşı geldi.
1: Al Hasan'ı günlerdir aradığınız halde Estergon'da bulamadınız ha?
2: Yüreğime acısı düşen masum Türklerin bizlerin yüzünden haince öldürülmeleridir.
3: Çal Hasan'la nerede buluşacaktınız?
4: Beni kendiniz gibi zor karşısında arkadaşını ele verecek kadar alçak biri mi sanıyorsun?
2: Demek Çal Hasan'ı yakalayıp kaleye getirdiler.
4: Merak ettiğin gerçek benden mezara girecektir.
5: Akmatuna bugün 18'de TV4'te.

0: ben Şefraf Etince. Yarışmamızın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir enerji. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk şefim.
0: Bugün ikinci gün. Lezzetli bir yemek gelecek. Bu yemeği vermiş olduğum süre zarfında yapıyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Gözlüğü takıyoruz. Gözümüzü tamamen kapatıyoruz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Cuma günü 10 bin lira için sıfırdan ona kadar puan veriyorsunuz.
3: Benim yemeğim.
1: Senin yaşadığın hayatta ne var bana söylesene, gezme dışında?
4: Eğitim şart diyorum ben.
2: Başkalarında olan kültür bende olmasın demiş sevgili Yıldız Tilbe.
0: Parmağı bir değiştirelim, kesilmiş.
1: Bir tane samsilere bakıyor nasıl, diri mi taze mi diye.
2: İşte o taraf yetmedi, bana mı sardınız şimdi hanımefendi?
4: Ha, güzel bak, yiyin birbirinizi, aferin.
2: Kaostan besleniyorum ben.
4: Bu çocuğa he he diyeceksin geçeceksin şefim.
1: Kaan Bey'in sesini mi duydum ben?
5: Boş konuşmaktansa hiç konuşmamayı tercih ederim.
2: O çenesini Rize'de bırakmış gelmiş.
4: O zaman beğenmezsiniz, yemezsiniz şefim.
0: Laf yetiştirme bana.
4: Ay ne buldum. Bu arkadaş kullanmadı bunları. Ne olacak, cezası ne mesela?
0: Hazır mıyız? Peki kimle başlayayım? Senle başlamak istiyorum.
2: Destek.
1: Beş ver bana, gel hadi.
4: Heyecanla bekliyorum yani. Ay dönüyorsunuz masanın etrafına. Dönüyorsunuz.
0: Benim işim dönmek.
2: Ya bir yere gitsem bunu oturur yerim ama öbürlerini yemezdim.
1: Evet ya, çok heyecanlandım.
5: Benim annem bir yapar bunu var ya. Oo, yani.
1: Bu. Son tatlım tabak kimindi?
4: Senin.
0: Puanınız gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5.
4: Hadi başlayalım mı?
3: Benim yemeğim.
0: Kaldıralım torşonları.
1: Of.
0: Denizden.
1: Of. Bayıldım. Hamsi.
0: Evet.
1: Hamsi ayıklamayı çok severim.
4: Hayır, ayıklandı mı, ayıklayacak mıyız?
1: Başı evet, durduğuna göre ayıklayacağız.
0: Emre'nin bir surat düştü. Figen ne olmuş olabilir?
4: Dokunamıyor bence balığa.
0: Dokunamıyor musun?
2: Yok, dokunabiliyorum da deniz ürünlerine karşı çok şeyim yok böyle.
4: Beceriksiz yok. Yani. Ha. Yapamıyor yani.
2: Sevmiyorum.
4: Yapamıyor, beceremiyor.
2: Beceremiyorum.
4: Evet.
2: Var mı itirazınız?
1: Burada tek becerecek olan da yine benim şey.
2: Benim en büyük korkum da deniz ürünlerinden bir tanesi.
1: Bugün Emre asla yapamayacak çünkü dünden beri söylüyordu, balık çıkmasın diye dua ediyordu. Yani deniz türlerini sevmediği için hiçbir şey yapamayacak.
2: Balığı ilk gördüğümde yapamayacağımı düşündüm. Çünkü en büyük korkum deniz ürünlerinden bir tane bir şey çıkmasıydı. Bakalım, deneyeceğim, yapabileceğimi düşünüyorum, kendime güveniyorum.
0: Habibe.
1: Hamsiyi çok severim, ayıklamasını da çok severim ama bilemedim. Yani ben hamsi buğulama falan isterdim.
0: Evet.
1: Ama şimdi arpa var.
0: Bir dakika, ne dedin? Hamsili ne dedin?
4: Risotto.
0: Risotto.
4: Tabii bence öyle.
2: Arpa şehriyeli.
4: Hani arpa şehriye ama risotto var, yapacağız onu biz böyle.
0: Risotto yedin mi daha önce hiç?
4: Evet, çok da seviyorum yani böyle.
0: Yapmayı da.
4: Hasbülü sulu olur tabii.
0: Hmm. Efendim bugün günlerden...
4: Evet, söyleyin risotto.
0: Hamsi buğulama. Yanına muhteşem pancarlı, kırmızı biberli, efsane bir arpa şehriye pilavı yapacağız. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış, izleyelim.
3: Benim yemeğim.
0: Günlerden Karadeniz olur da hamsi buğulama yapılmaz mı? Hamsi buğulama burada pişerken Rafi Şef de boş kalmaması lazım. Hemen pancarlı bir arpa şehriye pilavı yapacağım. Gelsin malzemeler. Hamsi buğulama için 500 gram hamsi, 1 adet mor soğan, 2 diş sarımsak, 1 adet patates, 2 adet domates, 1 adet kırmızı kapya biber, 1 adet charleston biber, 1 adet limon, 2 adet defne yaprağı, 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber. Pancarlı arpa şehriye pilavı için 1 su bardağı arpa şehriye, 1 adet haşlanmış pancar, 1 adet kırmızı kapya biber, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 dal dereotu, 5 dal taze nane, tuz ve karabiber. Malzemeleri saydığımıza göre hadi başlayalım bakalım. İlk önce hamsi buğulamadan başlayacağım. Patatesimi alacağım. İnce bir şekilde doğramaya başlayacağım. Patateslerimi tepsinin altına döşeceğim. Yine aynı şekilde üstüne mor soğanları teker bir şekilde doğrayacağım. Soğanları da yerleştireceğim. Hamsilerimi ayıklayacağım. Ortasındaki kılçıklarını çıkartacağım. Şimdi hamsilerimi güzelce bir yıkayacağım. Hamsileri döşemeye başlayacağım. Biberleri doğrayacağım yine yuvarlak bir şekilde. Biberlerimi de şöyle gezdireceğim. Ortaya iki tane defne yaprağı. Sarımsaklarımı yuvarlak bir şekilde doğrayacağım. Sarımsaklarımı da gezdireceğim şöyle. Şimdi yeşil biber zamanı. Domatesleri yine yuvarlak bir şekilde. Limonları teker şeklinde doğradıktan sonra limonlarımı da şöyle dağıtacağım. Bir parça tereyağı yerleştireceğim. Tuz, karabiber. Doğru bildiğimiz aslında yanlışlardan bahsetmek istiyorum. Mutlaka fırında üstünü kapatmanız gereken bir yemek olduğu zaman yağlı kağıdı mutlaka buhardan dolayı ıslatmanız lazım. Islatmış olduğum yağlı kağıdı şu şekilde açacağım. Yani bunun nemlenmesini sağlayacağım. 180 derecede 15 dakika boyunca fokur fokur buharla birlikte kaynatacağım. Hadi gidelim fırına. Şimdi arpa şehriye pilav için ocağımın altını açacağım. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapacağım. Mutlaka tereyağı yanmaması için bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdiriniz. Zeytinyağım ve tereyağım orada erirken yapmam gereken hemen pancarları küçük küçük doğrayacağım. Kırmızı biberimin ortadan ikiye böleceğim. İçerisindeki çekirdekleri ayıracağım. Biberleri doğrayacağım. Tereyağım eridi. Kırmızı biberi güzelce kavuracağım. Arpa şehriyeni biberle birlikte güzelce kavuracağım. Geri kalan dereotu ve naneleri ince ince güzelce doğrayacağım. Dereotu ve naneyi ekleyeceğim. Pancarlarımı da ilave edeceğim. Ve hepsini güzel bir şekilde kavurmaya başlayacağım. Hemen arpa şehriyenin suyunu veriyorum. Suyunu verdim. 10 dakika boyunca kısık ateşte güzelce demlenmesini sağlayacağım. Şimdi sıra nerede? Buğulamada. Hadi gidelim, buğulama ne durumda? Fokur fokur kaynıyor. Ve şimdi artık sunum zamanı diyorum. Şimdi rengarenk, cıvıl cıvıl, bol sebzeli, bol böyle vitaminli bir balığın yanına güzel bir karbonhidrat, muhteşem bir arpa şehriye pilavı geliyor. Şimdi çemberimi şöyle aldım. Şöyle çemberimin içerisine dolduracağım. Son olarak buğulamanın suyundan şöyle biraz balığın üstüne gezdireceğim. Pilavın üstüne gezdireceğim. Kalıbı şöyle çıkartacağım. Elinize sağlık. Kolay gelsin.
3: Benim yemeğim.
0: Süremiz 40 dakika. Yarışma başlamıştır.
1: Bugünün yemeği kesinlikle tamamen benlik. Ben bu yemeği kesinlikle yaparım.
5: Hamsi buğulama çok severim. Çok fazla yerim. Hatta düşündükçe böyle ha böyle bir şey şivem değişiyor ama hiç etmedim şimdiye kadar.
0: Sen buradan nasıl gittin sadece? Bir anlat bir.
4: Şöyle oldu.
0: Orada mı doğdun İstanbul'da? Hayır, olarak?
4: İstanbul'da doğdum tabii ki. İstanbul. Emirgan'da, ben Boğaz çocuğuyum. Emirgan'dayım lütfen. Sonra yıllar önce sevgili Ata Demirer gerçekten... hikayemin başlama noktası Ata Demirer oldu. Çok teşekkür ediyorum kendisine buradan. Beni sağcıklı yaptığı için. Şöyle oldu. Bakın şöyle oldu. Şimdi Ata Demirer bir tane film çekmişti o yıllarda. Olanlar oldu diye. Ben de bir pazar günü o filmi izlemeye gidiyorum. Filmden o kadar etkilendim ki. Sonra neyse ben o hafta hemen cuma günü o hiç tanımadığım sağcığa gittim. Sağcığa girdim, böyle sol tarafta bir tane emlak ofisi. Hı hı. Hemen içeri girdik. İçeride bir beyefendi vardı. Ben böyle anlattım. Dedim ki bakın ben dedim şimdi sağcığa geldim. Ben dedim buradan ev alacağım. Ama dedim ben bir bahçe katı istiyorum. İki oda, bir salon olacak. Bir tane banyo olacak dedim ondan sonra. Böyle bir ev varsa elinizde gösterin. Yoksa dedim beni yormayın. Adamcağız dedi ki tamam dedi, siz dedi yarın dedi sabah dedi gelin dedi 10.30 gibi dedi, ben size birkaç tane ev göstereceğim dedi. Sonra cumartesi günü saat 10.30'da ben gittim ve tabii şu an artık kendisi arkadaşım, sevdiğim de bir arkadaşım. İlk gösterdiği ev, eve girdim, dedim ki bu ev benim olmalı, evi aldım. Ben özgürlüğüme düşkün bir kadınım ve hayatım içinde de her zaman o an ne istediysem onu yaşadım. Şu anda Sığacık'tayım. Yarın orada olur muyum bilmiyorum ama orada olmaktan dolayı çok mutluyum.
1: Ya Figen Hanım konuşuyor ama bana ne? Yani nereye taşınmış, nerede yaşamış beni ilgilendirmiyor ki. Nasıl yemek yaptığıyla ilgileniyorum ben. Onu da yapamıyor zaten.
5: Şefim enişte herhalde kurtulmak için göndermiş olabilir. Bilmiyorum.
2: Şefim kimisi televizyonda memleket görür, ev alır. Biz de televizyonda yemek görünce ekmek banıyoruz.
4: Kendine güvenen gitsin alsın yani. Ben
0: Kaan,
4: ne yapayım?
0: Kaan bir şey söyledi. Enişte evden kovalamış dedi.
4: Ay olabilir, bir şey diyemem konuyla alakalı. Kendisine sormak lazım bunu yani, bana değil.
0: Hayır, senin için söylüyor.
5: Ben nereden bileyim? Ben tahminde bulundum sadece yani. Böyle bir şey olabilir diye.
4: Ben 20 yıldır evliyim. Eminim ki eşim benden de çok memnun. Sadece şartlar öyle gerektiği için şu anda ben Sağcık'tayım. Eşim İstanbul'da ama sonuçta yine bir arada olacağız.
2: Şefim bu arada ben ilk defa hamsi ayıklıyorum.
0: Hanımefendi bitirmek üzere, beyefendi bitirmek üzere.
4: Hamsileri.
0: Evet.
2: Ben ilk defa hamsi aldım eline.
1: Ben Karadeniz kızıyım. Tabii ki de bugün yemek tam benim
4: hayatım
1: için
4: hayatım yani ben göre. Karadeniz kızı falan değilim yani. Ben İstanbulluyum, Emirganlıyım yani üzgünüm. Ama Karadeniz'de çok seviyorum.
1: Hamsi ayıklamandan belli oluyor zaten.
4: Diyorum size biraz halkın arasında karışayım. Ben de bunları öğreneyim diye
1: ya,
4: geldim.
1: Ya bir şey söyleyeyim
4: dedim
1: mi?
4: Dedim ki şefimden bak, belki dedim ne öğrensem kârdır dedim
1: ki,
4: ya.
1: Bak dünden beri diyorsun ki halkın içindeyim. Yok oralara gittim, yok buralara gittim. Artık abarttığını düşünüyorum biliyor musun? Yaşamak istediğini herhalde anlatıyor.
4: Evet, burada. Hayallerimi anlatıyorum. Hayallerini hep, ya bunları yaşamak istiyordum.
1: Ay şey. Bu kadar da
4: bak nasıl beni algıladı hemen ya.
1: Bu kadar da her şeyi
4: çok
1: o yaptı.
4: Çok zeki bir kız bak gerçekten
1: her şeyi o
4: ya.
1: Yedi, her şeyde o gezdi. Biz hiç yaşamadık yani. Ben kesinlikle Figen Hanım'a inanmıyorum. Yalan söylüyor yani her şeyi abartıyor.
4: Ay Habibe kim? Kim yani kim? İnansa ne olur, inanmasa ne olur?

0: program başladığından beri şu karşımızdaki iki arkadaş sürekli böyle bir bana doğru bir koşma durumundalar. Benim gibi bir yaşam şekilleri olmadığı için mi?
1: Bilmem arkadaşlar, soralım. Böyle bir yaşam şekliniz var mı?
2: Yine egosuyla beraber
0: böyle
2: konuşuyor.
0: Sıkıntı içerisine
2: mi
0: giriyorlar?
2: Ben
0: yani
2: yaşamak
0: bir üzüntülü yaşıyorlar. Yani böyle bir,
2: ama bir
0: hani
2: şey
0: saldırıya bu yüzden mi geçiyorlar?
2: Senin
0: ama
2: yaşadığın hayatta ne var bana söylesene, gezme dışında. Ne başarıların var, bize anlatsana biraz.
0: Şimdi benim hiçbir başarım yok. Son derece başarısız bir kadınım ben.
2: Teşekkür
0: sadece
2: ederim.
0: Saint Benoît Fransız Koleji'ni bitirmiş. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fransız Dil ve Edebiyatı'ndan mezun olmuş.
2: Ama gelmiş
0: yıllarca,
2: bu ruhansı ayıklamayan bir insansın.
0: Evet, gerek duymadım. Şimdi Allah herkese bir takım hayatlar nasip eder. Tamam mı tatlı kuşum? Demek ki bana da böyle İmirgan'da Boğaz'a nazır bir hayata başlamayla beraber.
2: Tamam.
0: Ardından bir Fransız Koleji'nde özel bir eğitim. Ardından İstanbul Üniversitesi gibi çok özel bir üniversitede okumayı nasip etmiş. Ardından mesela biraz eğitimden.
2: Hayır,
0: bence biraz eğitimden. Hayır, ben çünkü ben de bir takım
2: eğitimin
0: kadınlara
2: master'ını buraya mı yapmaya şimdi geldin?
0: Ben de kadınlara bu şekilde örnek oluyorum. Anladın mı? Diyorum ki kadınlara, her zaman özgüvenli olun. Her zaman ayaklarınız yere bassın. Her zaman ilk önce eğitim alın diyorum.
2: Tabii ki de doğru.
0: Eğitim şart diyorum.
2: Şart,
0: ben.
2: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Evet, ama senin karşında da eğitimsiz insanlar yok.
0: Eğitim şart. Özellikle Habibe için kesin, net.
2: Figen Hanım merak etmesin. Ben gerekli bütün eğitimleri aldım, almaya da devam ediyorum. Ondan çok daha şeyler biliyorum.
3: Nerede okumuştunuz? Hangi üniversitede okumuştunuz?
0: Ah canım, ben anlatırken sen neredeydin acaba ya?
3: Ya ben
0: Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birinden bahsediyorum. Sen ne balık mı ekliyorsun o esnada?
2: Bir şey söyleyeceğim. Oradan mezun olanlar burada mı yapmaya geliyor?
3: İstanbul Üniversitesi coğrafya bölümünü bitirdim. Şu anda İstanbul Üniversitesi'nde sosyal hizmetler bölümünde ikinci sınıf okuyorum. Ben sizin gibi tahsilimle hava atmıyorum.
0: Hava
3: aynı üniversitede
0: değil, bu
3: okumuşum.
0: Şart.
3: İyi ki devlet ilkokulunda, devlet lisesinde okumuşum. Gayet de memnunum.
4: Habibe ile Emre bence bir tık fazla yükleniyorlar Figen Hanım'a. Ben hani ilk gün için konuşacak olursam biraz bana antipatik gelmişti ama biraz yapmacık gelmişti. Ama galiba Figen Hanım'ın orijinali o.
3: Habibe ile benim Figen'e çok fazla yükseldiğimizi düşünmüyorum. Çünkü daha fazlasını hak ediyor. Gereksiz bir özgüveni var. Ben de bu özgüveni bir şekilde kırmam gerekiyor.
1: Balıkları böyle bir tabağa falan ayıklasaydın bak orada.
0: Habibim, ben de tahtın ayıklıyorum işte.
2: Temizlik sıfır.
1: Tahtanın üzerine niye ayıkladın diyorum.
2: İki gündür temizlik sıfır.
0: Evet. İki gündür temizlik sıfır.
2: Midelerimizi bolacağız sayende.
0: Gerçekten. Bence durum bayım ötesi.
1: Dur. Parmak ne parmak? Bu parmağı bir değiştirelim, kesilmiş. İlk önce elini bir yıka.
4: Elim kesilmişti. Ben elimi yıkayıp bantladım zaten direkt bu olduktan sonra, hiç ortalığı verveleye vermeden. Sonrasında şef birazcık bantın kanlandığını görünce değiştirmemi söyledi. Ben de tekrardan değiştirmem, ama çok öyle abartacak bir şey değil yani.

0: Patatesten başlamış Kaan Bey, ne alaka ya?
1: Sonuçta hepsi bir şekilde yapılacak yani. Önce veya sonra yapmamız
0: için. Yetişmeyecek ama. Ben böyle rakip görmedim ki, azıcık canlanın ya. Bir tane samsilere bakıyor nasıl, diri mi taze mi diye.
2: Düşmanımın düşmanı dostumdur ama Habibe benim dostum değil. Düşmanımın düşmanı da benim düşmanımdır.
3: Hobilerini sayar mısın bana?
4: Kaos yaratmak. Kaostan besleniyorum ben.
3: Benim bildiğim yüzme olur, kitap okumak olur.
4: Ya onlar
3: olur,
4: çok klasik.
3: Sinema olur,
4: futbol
3: olur.
4: Kitap okumak, film izlemek.
0: Ama bir şey söyleyeceğim. Sen kaos yaratamıyorsun ki.
4: Sadece gidip ev satın almak.
1: Hobi bayağı saçma bir hobi. Kaos beslenmek ne? Vampir misin kardeşim sen? Neyle besleniyorsun böyle saçma sapan böyle?
5: Çocuk travma yaşıyor, psikolojik sorunları.
1: Böyle garip. Evet.
5: He de geç, boş ver.
1: Vampir dizileri falan izleyip böyle gençlik ergen dizileri, oradan şov almış gelmiş.
5: Tamam diyeceksin. Tamam.
4: Bugün biberli gömlek giymişsiniz. Tamam. Acılara yürüyeceksiniz yani galiba.
1: Biberlerimle çok ateşliyim, ondan bugün böyle giyindim.
4: Belli.
5: Yani ama... bu çocuğa he diyeceksin, geçeceksin şefim. Ay bu çocuk var ya Emre, gerçekten kendi iç dünyasında enteresan sorunları var. Ya yani umarım aşar ya. Üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Hayatımda kaosu bir hobi olarak tanımlayan kimseyi görmedim şu yaşıma kadar.
2: Kendisinin dış dünyayla olan sorunlarını ne yapacağız? Önce sen bir dış dünyada olan sorunlarını çöz, sonra benim içimle ilgilenirsin.
3: Biraz hızlı. Haydi!
5: Sen şimdi yerlerde sürüneceksin bugün ama ben seni teselli edeceğim.
0: Vallahi zirvedeyim, yerde değilim.
3: Kaan, ben senin yerinde olsam hızlanırım.
0: Kaan çok balık yediğini söylemişti ama daha balığın nasıl ayıklanacağını da bilmiyor. Yani gerçekten yoruldum o ayıklarken.
1: Ya hayatımda hiç balıkla ilgili hiçbir işlem yapmadım. Ömrüm boyunca yedim sadece. Bir anda önünde balık görünce gerçekten sudan çıkmış balığa döndüm yani.
0: Elime balık yoku değmesin diyorsun ama tahtanın üzeri balık kokacak şimdi. Yaptın.
5: Hayır, ben şey limon şey yapacağım ona.
3: Yok yok, yapmış.
5: Yaptım ya şefim.
3: Siz de kadına haksızlık yapmayın ya.
4: Şefim, o bizi sabahtan beri gömüyor.
5: Pardon.
4: Tahsilden vuruyor, oradan vuruyor,
5: ay,
4: buradan vuruyor.
5: Ay ben sesimi çıkartmıyorum.
0: Burası tahsil yeri değil ki zaten. Yani
5: ben sesimi
0: tamamen
5: çıkart.
0: Boş bir muhabbetti az önceki yaptığımız.
5: O ayrı bir kültürdür arkadaşlar, lütfen.
4: Aa, başkalarında olan kültür bende olmasın demiş sevgili Yıldız Tilbe.
5: Kendi kendine konuşuyor çocuk, ne yapsın işte ya. Aslında her ikisi de şunu fark ettiler ki ben güçlü bir kadınım ve ben zeki bir kadınım. Böyle olduğu için korkular yaşıyorlar. Bu korkuları da aslında onlara zarar veriyor.
0: Figen Hanım kendince bizi küçük görüyor ama benim gözümde hiçbir şey değil.
3: Son 20 dakika. Aman bak, patateslerin biri ince biri kalın, istemem. Simetrik istiyorum. Of of of of, daha ana.
4: Bitti şefim, bitti, daha değil, bitti.
3: Haydi. İkiniz iyi gidiyorsunuz. Burası patatese geçti. Burası sınıfta kaldı. Patatesler karardı oğlum.
1: Onları çok erken kestim.
3: Erken suya koysene. Hızlı, haydi. Bıçak tutuşun biraz zayıf. O parmaklar gider. Ha gayret, soğanı keseceksin. Bak Figen ablana bak. Bak küçük bıçakla doğruyor. Kopya çekebilirsin.
0: O patates doğruyor. Patatesi ben de küçük bıçakla doğramıştım da. Bu
3: soğanı da küçük bıçak. Oo. Gel, korkuyorum vallahi çok.

0: tehlikeli tutuyorsun. Evde yemek yapıyor musun?
1: Yapıyorum. Ama ben mesela şey yapıyorum. Zeytinyağlar, bu Şevketi Bostan, etli Şevketi Bostan. Yani bir lezzetli olup bir de enginar dolması yaparım.
0: Siz çok yapıyor güzel. Musunuz böyle
1: çok
0: Şevketi
1: güzel
0: Bostan, enginar falan?
1: Dolması yaparım
2: bütün
1: ben.
2: Bütün Şevketler kendinden nefret etmiş.
3: Ya ben Şevketi Bostan bilmem şefim. Ben anlamıyorum o dediği yemekten onu.
2: Fransa'da falan mı yapılıyor? Ben de ilk defa aldım.
1: Hayır, Ege'ye hastır ve Ege'nin kültürü. Aa.
3: Ya ben... Ege'ye 4 sene önce gitmişsiniz. Nasıl kadar çok benimsemişsiniz Ege'nin şeyini, kültürünü.
0: Emre, sen nerelisin?
3: Ben Bayburtluyum şefim.
0: Bayburt, Karadeniz. Sizin dayanışmanız az önceki dayanışma Karadenizlik'te
2: mi? Asla, Karadenizli olabiliriz ama vallahi, biz
3: isterse
2: rakibiz.
3: Babamın memleketi olsun, kimseyle dayanışamam. Yeri geliyor babamla bile ters düşüyorum.
2: Emre ile kesinlikle anlaşmam bile söz konusu. O benim rakibim.

0: Kaan, demişsin ki üçü de birbiriyle sürekli kapışıyorlar, kavga ediyorlar. En son Laz damarıma attıracaklar demişsin.
1: Yavaş yavaş darlanmaya başlıyorum. Benim Laz damarıma basarlarsa kötü olur.
2: Ben Rize Çayırlıyım.
0: Vallahi mi diyorsun?
2: Vallahi şefim, çok şeker hastasıyım da, bir de böyle bir attımı ucu gelmiyor. Böyle
0: vallahi
2: bir ayarım şirazem kayıyor.
3: Şefim, bir zaman attıracağız acaba? Hiç sesini duyamıyoruz ki Kaan Bey.
2: Boş konuşmaktansa hiç konuşmamayı tercih ederim.
4: O çenesini Rize'de bırakmış gelmiş.
2: Vallahi bu çok kaliteli bir espri. Tek başına mı düşündün yoksa yardım aldın mı?
4: Yok, dün gece, bütün gece düşündüm ne yapabilirim
2: diye. Bütün gece beni mi düşündün? Lütfen başka bir şey düşün.
5: İki gündür biz bu damarı hiç göremedik. Umarım bize yarın o damarı gösterirsin Kaan.
3: Emre Bey, demek ki bizden korktunuz ki dün gece bütün gün nasıl laf soksam diye düşündünüz.
4: Özellikle sizden Habibi Hanım. Ya dedim, o iki puanı ben nasıl kapatacağım diye gözüme uyku girmedi dün gece.
0: Öyle atılmaz. Şöyle, dizeceksin onu.
6: Diziyorum ben zaten.
3: Biz burada vallahi öyle dizdik. Atmadım. Dizeceksiniz onu yani gerçekten.
6: Bir kere fileto yapmışım, görüyorsunuz şu
0: balıkları
6: anda.
0: Balıkları ne yaptınız?
6: Fileto. Çeker evet misiniz? Hamsi fileto şeklinde.
0: Bir göster lütfen bakayım şu filetoları.
6: Bir gösterin ya, bakın işte.
0: Sen elinde bir göster, filetoluktan çıkmış o.
6: Hayır hayır, bakın işte buyurun.
0: Bildin, ezmişsin, göster.
6: Hayır hayır, bakar mısınız?
0: Ayıklıyor içerisinden.
6: Hayır bakın,
0: bak
6: fileto işte, fileto. Buyurun görün.
0: Bunlar ne olacak?
6: Fileto işte, fileto onların hepsi. Ya şefim, dost musun, düşman mısın ya?
0: Ben Allah ortadayım.
6: Allah. Ne demek ortadayım? Doğrunun yanında olacaksınız her zaman ya.
0: Tamam, doğru.
3: Bakın, siz doğru işte. Burada, burada gel tepsiyi gör istersen. Doğru bu tepsi.
0: Herkes nasıl yapıyor? Bak, bak, bak. Habibe'ye bak.
3: Karadeniz kızıyım ben. Hamsi buğulama yapamayacaksan burada ne işin var?
6: Her ne kadar Habibeciğim, ben Karadeniz kızıyım, Karadeniz kızıyım demiş olsa da balıkları en güzel ben dizdim. O patatesleri en güzel ben kestim.
3: Figen Hanım erkenden havalara girdi. Yemeğini çok iyi yaptığını zannediyor. Yetiştirdiğini düşünerek bu havalara giriyor ama çok heveslenmesin.
0: Haydi artık fırına girmesi lazım.
3: Emre Bey, benden kopya çekiyorsunuz sanki.
4: Dün sizin boynunuz uzamıştı. Bugün de biraz benimki uzasın.
0: Bu ne bu?
4: Biberin sapı şefi.
0: Bu ne ne?
4: Biberin sapı.
0: Bu sap mı?
4: Birazcık sen et de kalmış olabilir şefim. Alacağım. Şefim.
0: Evde her şey çöpe mi atıyorsunuz böyle?
4: Yok şefim.
3: Atmıyor. Evde yemek yapmıyor ki şefim. Yapmıyor yani.
0: Niye, yemek yapmadığını mı düşünüyorsun?
3: Yapmıyor ki, burada yapamıyor zaten. Pratik yok şefim. Usta da olsalar pratik.
0: Emre de, Emre de senin hiçbir şey bilmediğini biliyor ama. Hiçbir şey bilmiyor diyor.
3: Bende pratik çok. Ben her gün 5 çeşit, 7 çeşit tatlısı, salatası, her şey içinde yemek çıkartırım.
0: Lokanta
4: 7 çeşit yemek yapıyorsanız...
3: Yok, benim 3 tane çocuğum var.
4: Müsrifsiniz.
3: Ne alakası var? Hepsi de bitiyor. 2 gün en fazla kalıyor. Benim eşim ayrı yemek seviyor. Çocuklarım ayrı yemek seviyor. Hepsi ayrı yemek seviyor. Ne yapayım? Ben de yapıyorum.
0: Figen Hanım artık fırına girmesi lazım. Wow! Figen Hanım'a büyük alkış. Vallahi helal olsun. Vallahi.
5: Yemeği Figen'in önce yetiştirebileceğini düşünmüyordum. Ama bizi şaşırttı. Bence onda da bir şeyler vardı.

0: bizi yanıltmaya çalışıyor. Yemeği ilk atması beni gerçekten tedirgin etti.
1: Ben tabii ki çok yetenekliyim. İlk gün onların gözlerini korkutmak istemedim. O yüzden böyle onlara güzel güzel jestler yaptım aslında. Ama ikinci gün ben olarak tabii ki mutfaktaydım.
0: Limonun kabuklarını yıkasaydınız keşke. Niye pis pis koydunuz? Şefim limonun kabuklarını yıkamadan buğulamanın üzerine
2: şefim
0: koydu.
2: Şefim burada mutlaka yıkanmıştır diye düşündüm.
0: Vallahi ben bu seferlik falan anlamıyorum.
2: Hayır bu seferlik demedim ki mutlaka yıkanmıştır diye düşündüm.
3: Evet olabilir.
2: Hangisi buğulama bol limonun tabii içine gitmeyecek.
4: Çekirdekleri ağzıma gelmesin. Limonun çekirdekleri, balığın kılçığı hiç sevmediğim
2: şeyler. Kesinlikle şeyleri. Sıfır kılçık şef.
4: Efendim siz reçeteyle mi çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsun Figen'ciğim?
1: Ona göre suyunu ekleyeceğim ben. Biliyorum ne yaptığımı ben şu anda. Lütfen konsantrasyonumu bozmayın rica ediyorum. Aha atmadım. Bir dakika. Bir dakika hayır hemen olaya şeyim bak. Bir dakika.
4: Hamsinin sarımsaklar konmamış.
1: Ha hemen şimdi
4: hamsiye konuyor. Defne yaprağı konmamış.
1: Şu anda konuyor.
2: İşte bir şey yaptığını düşünüyor.
1: Ya bir şey
4: bak,
1: söyleyeyim mi?
4: Bak ben söyleyecektim. Şefim bana çok karışıyorsun benim üstüme geliyorsun.
1: Hayır şefim tamam ben kendim gördüm mü? Kendim gördüm mü olayı?
4: Neyi?
1: Bunu kendim gördüm mü şu anda?
4: Gördün tabii.
1: Tamam kendim gördüm. Okey.
4: Tamam.
1: Diyemezsiniz yani sen unuttun da ben sana hatırlattım diyemezsiniz. Daha minnet fırına atamamışlar.
4: Öyle mi?
1: Zavallı çocuklar.
2: Ya bize devamlı çocuk dediği yetmiyormuş bir de şimdi zavallı çocuk diyor yani.
1: Onu da
2: yani.
1: Ekledim yanına bir ek yaptım hemen. Bak yanına bir ek yaptım.
2: Ama biraz da saygı çerçeve içerisinde bak. Olursa o ekleriniz lütfen seviniriz.
4: Fırına balık bir kere girer. 500 kere girip çıkmaz.
1: Girer çıkar hemen.
4: Benim... Fırına balık bir kere girer. 500
1: tamam,
4: kere girip çıkmaz.
1: Tamam o zaman beğenmezsiniz,
4: çıkmaz.
1: Yemezsiniz. Şefim ben ne yapayım ya?
4: Yemeyeceğim canım.
1: Yeme
4: ben 10 bin lira para veriyorsam yiyeceğim tabii.
1: Yeme.
4: Ben yerim. Haydi.
1: Yeme.
4: Afiyet yetiştirme bana.
2: Figen Hanım egoist, ukala, ne istediğini bilmiyor, sadece konuşuyor.
1: Ben ukalayım. Ama bence bu neden kaynaklanıyor biliyor musun? Bu şeyden kaynaklanıyor. Özgüvenden kaynaklanıyor aslında.
4: Aa, fırın ağzını açık bırakmışsın, gitti bütün ısısı.
1: Ha, gitmedi. Tamam, hemen bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bu fırın zaten
4: Ay ne halin varsa gör. Vallahi ne halin
1: varsa
4: gör.
1: Bir şey söyleyeyim bak, bu fırın
4: ne halin varsa gör.

0: Pilavın tereyağı nerede? Hepsini doldurdunuz.
1: Burada size. Burada şefim bıraktım.
0: Hızlı. Kağıdı nerede?
1: Allah, kağıdı nerede?
0: Dikkat et, devirme, dökme.
2: Kağıdan son derece aslında, yani ilk günden beri ümitliyim. Ama Kaan bunu yavaş yavaş çürütmeye başladı.
0: Tezgahlar temiz olması lazım Kaan.
1: Hemen hallediyorum şefim.
0: Maşallah var ya, dağıttınız ortalığı. Senin tavırlarını hep yapmacık buluyor bu iki kişi.
2: Ama bu benim doğal halim.
0: Kaan, doğal mı sence?
1: Bana hiç doğal gelmedi, bilmiyorum.
2: Gerçekten mi?
3: Kaan Bey, sesini mi duydum ben?
4: Arada konuşuyor, öyle güzellikler yapıyor ya.
3: Kaan Bey gerçekten buraya yemek yapmaya mı gelmiş, oturmaya mı gelmiş, bizi mi seyretmeye gelmiş, ben anlamadım. Yani bence hiçbir şey olmaz artık.
1: Benim burada tek bir amacım var, iyi yemek yaptığımı kanıtlamak. Bunu da konuşarak yapamam herhalde, iyi yemek yapmam lazım.
4: Şefim, pancarın kabuğu soyulur mu?
0: Soyulur tabii canım, kabuklu. Oğlum, ne?
3: Yemek yapmadığın ya, buradan belli oluyor.
0: Biraz öyle oldu
3: ama.
0: Biraz öyle oldu, alsene kenara. Yağ yakmışsınız, ikinizin de biberi yok ortada.
4: Ben biberi doğradım ya şefim.
0: Tamam da yağ yandıktan sonra biber atsan ne olur?
3: Emre pancarın kabuğu soyulur mu dedi. Yani bende bir hata aramaya çalıştı ama daha bunu bile bilmiyor.
4: Pancarın kabuğunun soyulup soyulmadığını bilmemem ayıp değil. Şefe sordum, doğrusunu öğrendim. Habibi'yi ilgilendirmez.
0: Son 10 dakika. Bir şey söyleyeyim, dikkat etmen lazım bak. Bugün yanlışlıkla Figen'e falan bir puan verirsen kalpten maddeden giderim.
3: Asla, asla ama...
0: Uğraşamayız seninle sonra.
3: Ama bugün Emre Bey'e puan vermemem gerektiğini Kime? Fark ediyorum. Emre Bey'e.
4: Bunun farkına yeni mi vardınız?
3: Çünkü şu anda puan olarak en yakın Emre Bey olduğu için ona bugün puan vermeyeceğim. Benden almayacaksa ama o kendisi 5 puan verecek bana. Emre bugün hiç güzel yemek yapamadı. Kendi lezzetime yakın bir yemek olursa verirdim. Ama kesinlikle yapamadığı için ona benden puan çıkmayacak.
0: Dün mutlu olsunlar diye Emre'ye 5 puan verdim. Bugün de mutlu olsunlar diye puan verecek misin?
2: İstiyorum ki 3 kişiden biri sevinsin. 5.
0: 5.
2: Bugün de Kaan'a mı versem diyorum ya.
0: Niye, kendine puan ver?
2: Ne bileyim böyle yani, çocuklar işte üzülmesinler.
0: Sen çocukları çok mu seviyorsun?
2: Seviyorum, seviyorum. Bak bunlar
0: genelde
2: gençler.
0: Genelde bütün çocukları seviyor musun?
2: İnsanları seviyorum. Ben bütün insanları çok seviyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Sevgiyle kucaklıyorum onları.
4: Ben buraya sevmeye, sevilmeye gelmedim. Ben buraya yemek yapmaya geldim. Beni sevmeyin Figen Hanım.
0: Bakalım... Bugün kim kime kaç puan verecek? Hemen puanları hatırlatmak istiyorum. Kaan 2 puan, Figen 2 puan, Emre 9 puan.
2: Ay, hatırlatmasaydı biraz iyiydi yani.
0: 11 puan.
3: Lider.
0: Bugün bakalım Figen kime güzellik yapacak?
2: Bakalım.
0: Ya da Habibe Figen'e puan
2: acaba
0: verecek
2: evet,
0: mi?
2: Bugün, asla. Bugün acaba kim Figen'e güzellik yapacak? Evet.
3: Benden kimse bugün puan alamayacak.
4: Figen Hanım, siz benden
3: kendi
4: güzellik falan beklemeyin.
2: İşte Habibe dün dedi ki... Ben eğer Figen'e puan verirsem bayılırım dedi. Bakın bugün hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Habibe bana istem dışı da olsa puanı verecek. Umarım ondan sonra bayılır.
0: Hızlı, hızlı. Ben şimdi süreyi hatırlatınca sonra pişman olmayın.
4: Belki
0: o sarımsak niye kaldı?
4: Unutmuşum şefim, şimdi koyuyorum hemen.
0: Hemen, hızlı.
2: Ay, ne buldum? Şefim, göstermem lazım size.
0: Oo, kimin bu, senin mi?
1: Benim şefim o.
2: Ne ya oldu o, şimdi bu?
1: Çok paramparça oldukları için koymadım onları.
2: Olmaz.
0: Paramparça gibi de durmuyor.
2: Hayır şefim, bak bu var ya, bak ne taktik yarılmış. Bak bu taktik. Şimdi ne oldu şimdi bu? Az balık koydun, yarısını koymamışsın.
0: Herkes
2: sen.
0: Balığını yeteri kullanıyorsa kadar sen de kullanman lazım.
2: Bu arkadaş kullanmadı bunları. Ne olacak? Cezası ne mesela?
0: Bir puan kıracağız.
2: Yani bu kadar, baksana. İki tane,
0: verilen
2: üç tane değil.
0: Verilen bütün malzemeyi kullanmanız lazım.
2: Ben gördüğüm hatayı söylerim. Şef Bundan dolayı puanı kırar, kırmaz. Onu ben bilemem. Ama bence kırmalı.
3: Figen Hanım Kaan Bey'in hatasını yakaladı. Söyledi, doğru da yaptı. Ama dikkat etsin, ben onun hatasını yakalarsam asla affetmem.
0: Bütün malzemeyi kullanmanızı istiyorum. İsraf o çöp gibi. Attın onu oraya, ne olacak?
1: Ay ben bir şey yaparım
0: onu. Ben senin yerinde olsam atarım onun üzerine.
2: Bak yazık,
0: pişiririm.
2: Günah yani. İnsanlar onu bulamıyorlar zaman mesela.
0: Olur, niye olmasın? At. Ya. Getir balığı, getir balığı.
1: Balığı mı getirmiş?
0: At üstüne oğlum, balığı getir.
1: Getirdim şefim.
0: At üstüne. Serpiştiriver. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Korkma, yakma elini, dikkat et. Heh. O balığı attırdım ama demek, yani bu demek değildir ki senden puan kırmayacağım. Dün de arpacık soğanı attın arkaya. Vermiş olduğun bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık soğanlar nerede? Orada sepetin içerisinde vermiş olduğun bütün malzemeyi kullanmak zorundasınız. Arpacık soğanı arkaya at. Hamsinin yarısını kullan, arkaya at. Alemin uyanır sen misin?
4: Kaan balıklarda bir şey yapamayacağını düşündü, ayıklayamayacağını düşündü. Çaktırmadan böyle el altından tezgahın oralara attı, böyle çöpe falan atacaktı da şef yemez.
1: Ben şefin dedikten sonra düzelttim, balıklarımı da fırına atıp pişirdim tekrardan. Şefin bu konuda benden puan kıracağını düşünmüyorum.
0: Son 5 dakika.
3: Bak bak da tüyo al, tecrübe.
2: Dur bakayım, ne yapmış bu Allah aşkına?
3: Pilav yaptı.
0: Vallahi
2: bu biberler ne Allah aşkına, bir kocaman kocaman böyle böyle biberler koyuyor.
3: Ve onlar şey, pancar yalnız, biber değil pancar.
2: Pancarlar
3: onlar.
2: Da öyle kesilmez.
3: Ama
2: yanlış.
3: Müdahale edemez.
2: Hata var burada.
3: Ay müdahale edemez.
2: Müdahale etmiyorum.
3: Müdahale edemez. İzin vermiyorum
2: bak,
3: ama.
2: Ay bak bak bak şunlara bak bak bak.
3: Biber.
0: Siz
2: olmaz böyle olmaz.
3: Şimdi benim iznim olmadan nasıl benim yemeğime dokunabiliyorsunuz bak, ki?
4: Şefim ben.
3: Ya, çıkar hayır, mısınız? Ben
4: Figen Hanım'ın yemeğine bir bakabilir miyim?
3: Bakabilir miyim? Ben de bakacağım.
2: Gel bak canım, gel bak, ne olacak, gel bak. Bak.
3: Ay o ne?
4: Gel, bu ne? Bak, işte arpa şehriye çorbası mı yaptınız?
2: Risotto yaptım ben.
3: Bildiğiniz arpa şehriye çorbası bu. Hayır. Ben evde çocuklarıma bunu yapıyorum. Bak, vitaminli vitaminli
2: ben
3: veriyorum.
2: Ben şu anda risotto
3: tavuk
2: pişiriyorum.
3: Tavuk bulyon falan da atın içine.
4: Eğer o
3: kesinlikle
4: açıp,
3: olmamış.
2: Bak bu demlendiği zaman tane tane pilav olacak bu.
0: Herkes siz, yerine geçsin.
3: Siz pilav yaptığınızı geç. Zannetmeye devam edin.
4: O pilav suyunu çeksin, ben yarışmayı
2: ay,
4: bırakırım.
2: Kuşum, bak ben arpa şehriye çok yaparım evde, biliyor musun?
4: Belli.
2: O yüzden şimdi bunu... ölçüsü var. Ölçüsüne göre yaptığım için.
3: Siz bu ölçü ayarı yapamıyorsunuz.
2: Yenilendiğinde bu var ya.
3: Hayır.
2: Sizinkiler var ya, bak sizinkiler çiğ çiğ kalacak. Çiğ çiğ kalacak. Benimkiler böyle döküm döküm. Döküm
3: ben
2: döküm
3: hemen
2: böyle,
3: hemen 2 günde böyle. Bir pilav yaparım. Pilavım da muhteşem
2: olmamış,
3: olur.
2: Olmamış tatlı
3: senin
2: kuşum.
3: Senin ölçün çorba ölçüsü, sen yanlış algılamışsın.
2: Hayır tatlım değil
3: ay,
2: ama.
3: Ay tatlım, göreceğiz onu birazdan tadım
2: ay,
3: zamanı.
2: Ay tatlım inan
4: pilavınız
2: değil
4: döküm
2: ya.
4: Döküm mü?
2: Döküm,
4: aynı
2: döküm.
4: Puanlarınız gibi.
2: Bir buğulama yapmışım, yıkılıyor. Yıkılıyor. Pilavım o kadar lezzetli oldu ki. Çünkü ben onu yıllardır yaptığım ölçümle yaptım. Onun için en güzel pilav benim.
3: Kesinlikle benim pilavım çok güzel oldu. Bugün en iyi puanı ben alacağım.
0: Birilerinin pilavı yandı.
2: Yandı, ben gördüm.
3: Kesinlikle benim değil.
0: Bilmem.
3: Kesinlikle
0: bir
3: benim.
0: Yanık kokusu alıyorum.
4: Figen Hanım'ın böğrü yanmış olabilir.
3: Evet,
4: son bir dakika arpa şehriye çorbası
3: bu
4: var.
3: Bu taraftan da bir yanık kokuları geliyor ama bilemedim.
4: Yağlı
0: son bir yanıyor. Dakika.

10 9 8 7 6 5 4 3 kenarlarını sil 2 1 0 kaldır elleri.

0: bugün en kötü yemeği yapan bence iki kişi vardı. Emre ve Kaan. İkisi de kötü not alacaklar diye düşünüyorum.
1: Tadım zamanı gelsin. Şimdi gidiyoruz tadıma. Benim yemeğim. Hazır mıyız? Peki kimle başlayayım? Senle başlamak istiyorum. Destek.
2: Beş ver bana gel hadi.
0: Heyecanla bekliyorum yani. Ay dönüyorsunuz masanın etrafına. Dönüyorsunuz.
1: Benim işim dönmek.
3: Ya bir yere gitsem bunu oturur yerim ama öbürlerini yemezdim.
2: Evet ya çok heyecanlandım.
4: Benim annem bir yapar bunu var ya. Oo, yani. Bu.
2: Son tattığım tabak kimindi?
0: Senindi.
1: Puanınız gelsin.
2: Bu tabağa puanım 5.
0: Hadi başlayalım mı? Benim
1: yemeğim. Karadeniz'den muhteşem bir buğulama hazırladık. Hamsi buğulamanın yanına pancarlı, kırmızı biberli bir arpa şehriye pilavı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki kimle başlayayım? Habibe senle başlamak istiyorum.
2: Evet, efendim, o buyur. Muhteşem yemeğimi yemek istiyorum.
1: Evet, buyurun. Habibe heyecan var galiba.
2: Evet ya, çok heyecanlandım.
1: Heyecan yapma ya, niye heyecan yapıyorsun?
2: Burnuma çok güzel böyle kokular geliyor. Karadeniz olarak çok severim.

0: açalım.
1: Şefim, normalde hamsi bulama çok severim. Çok da yaparız, çok da yeriz yani. Ama bunun tadı tuzu biraz yok. Denemeyecek kadar az yani. Limon tadını alamadım. Ben çok limon attığımı düşünüyorum.
0: Kimin yemeği olabilir sence?
1: Yani çok tatsız, tuzsuz olduğu için bu Kaan Bey'in ya da Emre Bey'in olabilir diye düşünüyorum.
0: Peki, puanınız gelsin.
1: Bu tabağa puanım 0.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeğimizi?
1: Yani bunun tadı bir öncekine göre daha iyi. Ama bunda da çok limon tadı alamadım. Ay bilmiyorum, herhalde tat duyularım gitti. Bilmiyorum, çok kararsız kaldım.
0: Kimin olabilir?
1: Arpaları ben iyi pişirdiğimi düşünüyorum. Bu benim tabağım da olabilir. Olmaya da bilir ama bugün artık risk almam lazım.
0: Puanınız gelsin.
1: Ya ben içimdeki sesi dinleyeceğim ama inşallah beni yanıltmaz. Ay bilemedim. Çok zor şu anda. Yani yok ya, bu tabak benim olamaz. Bu tabağa puanım 0.

0: Açalım.
1: Bu tabak galiba benim.
0: Nasıl buldun?
1: Yani diğerlerine göre daha lezzetli. Yani ben hamsi bulma çok yaparım. Tabii ne kadar pişirdiğime de bağlı fırında ama yani şu anda içimden bir ses bu tabağın benim olduğunu söylüyor.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5. Artık inşallah bana gelmiştir ama başka arkadaşa da gittiyse yapacak bir şey.

0: Son tabak. Buyurun. Evet. Hamsi buğulama ve pancarlı kırmızı biberli arpa şehri için son tadım. Nasıl buldun?
1: Ya bir önceki tabakla aynı tadı şu anda. Yani bana öyle geldi. Bu ikinci gün yani biraz zik salmam gerekiyor ama şu anda ayırt edemiyorum. Hani başka fazla limonatam var mıydı, oraya dikkat edemedim. Yani bu süreçte bir zik almam gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Kimin olabilir acaba bu?
1: Yani ya ben Figen Hanım'la Kaan Bey'den çok bir şey beklemiyorum. Açıkçası Kaan Bey en son yakıyordu bir şeyleri ama Figen Hanım konuşmaktan yapamamıştı.